Bir zat hediye gönderiyor. Acaba nedir? Ne kadar kıymetlidir diye düşündü. Merakını yenemeyerek tabağın üzerine açtı. İçinden bir fare fırladı ve kaçıp kayboldu. Bu duruma çok kızdı. Hemen geriye dönerek Zünnun-i Mısri'nin yanına geldi. Zünnun ona, "Biz seni denedik. Sana bir fare emanet ettik. Ona hıyanet ettin. Hiç sana ismi azamı güvenip teslim edebilir miyim?" dedi. Zünnun-i Mısri'ye, "Kul hangi sebeple cennete girer?" diye sordular. Cevabında şöyle buyurdu. "Kul 5 şey ile cennete girer. Bunlar 1. Eğrilik bulunmayan bir doğruluk. 2. Gevşeklik bulunmayan bir gayret. 3. Gizli aşikar Allahü Teala'yı anmak. 4. Yol hazırlığı yapıp ölüme hazırlanarak ölümü beklemek. 5. Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmek." buyurdu. Zünnun-i Mısri'ye, "Allah korkusunun alameti nedir?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "Bu korkunun diğer bütün korkulardan kişiyi emin kılmasıdır." Zünnun-i Mısri'ye, "Kulun ihlas sahibi kimselerden olduğu nasıl belli olur?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "Kendisini tam manasıyla ibadete verip, insanların nazarında mertebe ve itibarının silinmesini severek kabul ettiği zaman." Zünnun-i Mısri'ye, "İnsan Allahü Teala'nın saf kullarından olduğunu ne zaman ve nasıl anlar?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "İnsan bu durumu şu 4 şeyle bilir. 1. Rahatı terk ederse. 2. Az olsa bile olandan verirse. 3. Fakirleşmesi kendisine sevimli gelirse. 4. Övülmek ve kötülenmek kendisine aynı gelirse." Zünnun-i Mısri'ye, "Bozulan kalbi düzeltmek için ne yapmak lazımdır?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "5 şey yapmalıdır. Bunlar 1. Helal yemek. 2. Kur'an-ı Kerim okumak. 3. Salihlerle sohbet etmek. 4. Gece ibadet etmek. 5. Seher vaktinde ağlamak." Zünnun-i Mısri'ye, "Kalbini en güzel koruyan kimdir?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "Diline en çok hakim olan." Zünnun-i Mısri'ye, "Kur'an-ı Kerim'i okuyan alimlerin durumu nasıldır?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "Onlar bu yolda dizlerini çürüttü. Ömürlerini ve bedenlerini bu yolda harcadılar. Böylece Kur'an-ı Kerim ilmine sahip oldular. Bu ilme vakıf olabilmek için bu kadarla kalmadılar. Dudaklarında kan kalmadı. Gözyaşları sel olup aktı. Kur'an-ı Kerim ilmini onlar böyle buldu. Hidayete eren bunlar oldu. İmanlarını emniyet altına bunlar aldı." Zünnun-i Mısri şöyle anlattı. "Bu zamanın abidlerini, köşelerine çekilip ibadet eden kimselerini ve kurralarını bir tembelliktir sardı. Öyle ki günahlara da aldırmaz oldular. Midelerini şehvet arzusuyla doldurdular. Sonra kalkıp şehvet hislerini tatmine gittiler. Edep yerlerini koruyamaz oldular. Bu yüzden helak olup gittiler. Ama onlar hala bu helakin farkında değiller. Yüzlerini harama çevirdiler. Helal onlar için aranmaz şey oldu. Amelsiz ilimle yetindiler. İlmi tahsil ettiler fakat gereğini yapmadılar. Onlar öyle bir hale geldi ki biri gelip bilmedikleri bir şeyi sorsa bilmiyorum demekten utandılar. Onlar dünyanın köleleridir. Şeriat ilmi onlarda ne arar? Şeriat ilmini bilmiş olsalardı biraz olsun kendilerini kötü şeylerden korurlardı. Bir istekleri olsa
buldukları yerde almak için ısrar ederler. Ama biri gelip kendilerine ihtiyaç beyan etse, cimrilik damarları tutar. Bir şey vermedikleri gibi vermek isteyene de engel olurlar. Kalpleri bir canavar yatağı olmuştur. Hareketleri de dikkat edilirse onu andırır. Ama insan elbisesi giymişlerdir. Allahü Teala'nın adı anılması gereken mescitlerde yalnız kendi seslerinin duyulmasını isterler. Mescitleri nefsani duyguları nasıl isterse öyle kullanmak isterler. Oralarda hevai sözler, dedikodu, cidal ve çekişme ile vakit geçirirler. İlimlerini tuzak yapmışlardır. Onunla dünyalık avlarlar. Sakın böyle alimlerle oturmayınız. Zünnûn-i Mısri, hadis-i şerif ilmine pek çalışmazdı. Bu hali, arkadaşlarının da dikkatini çekti. Bunun sebebini kendisine şöyle sordular. Neden hadis ilmiyle meşgul olmuyorsun? Zünnûn-i Mısri, hadis-i şerif üzerinde uğraşan Allahü Teala'nın birçok kulları var. Bana gelince ben nefsimle meşgulüm. Vaktimi böyle dolduruyorum. Hadis ilmi dini temelden yükselen bir kaidedir. Hadis ve fıkıh ilmiyle meşgul olanlara bir noksan arız olmadığı takdirde yaşadıkları asırda halkın en faziletlileri olurlar. Aksi halde göreceğiniz manzara şudur. İlim sahibi olmuşlardır. Bilgilerini dünyalık almak için dünya ehli önüne saçarlar. Bu halleri ilmin nurunu almalarına mani oluyor ve dünya ehli olanların bu zelil halini bildiği için kibirli duruyor. Onları bu fitne haline çeken dünyadır. Onlar dünyaya hırsla dönmeselerdi, dünya ehli onları bu şekilde hor görmezdi. Dünya ehli, alimlerin ve fakihlerin fani şeylere karşı hırsını gördükçe dinden soğuyor. Dünyaya dalan bu gibi ilim sahipleri Allah'ın ve Resulünün emanetine hıyanet etmiştir. Bunlar yalnız günahlarıyla kalmaz, kendilerine uyanların vebalini de yüklenir. Onlar dünyalık avına çıkarken ilimlerini tuzak yapmıştır. Dünyayı kazanmak için bilgi ellerinde bir silahtır. Halbuki onlara verilen ilim aydın bir lambaydı. Halk onunla hidayet yolunu bulurdu. Şimdi öyle olmuyor. Sebebi de hep bu kötü alimler. O aydınlık aletini kötü ve hasis menfaatleri uğruna harcadıkları için durum böyle oldu. Bir gün onun yanında bazı hal ehli kimseler muhabbetten dem vurdular. Zünnûn-i Mısri onlara şöyle dedi. Bu gibi sözlerden dilinizi esirgeyiniz. Nefsinize böyle şeyleri duyurmayınız. Sonra sahip olmadığı hali var diye iddiaya kalkar. Zünnûn-i Mısri rahmetullahi aleyh başından geçen bir hali arkadaşlarına bir gün şöyle hikaye etti. Her asırda bu yolun varını yitirmiş büyükleriyle alay edip eğlenenler olmuştur. Bunun sebebi var, hikmeti var. Alay edilen bu büyükler sabırda peygamberleri izlemeyi öğrenirler. Bu yüzden de büyük ecir alırlar. Halkın benimle de eğlendiği, alay ettiği zamanlar oldu. Kimini fark ettim, kimini edemedim. Zünnûn-i Mısri'ye bir gün aklın ve marifetin kemal derecesi soruldu. Şöyle anlattı. Verilen emir gereğince dürüst ve sağlam olursan, sana lüzumu kadarını alır yetinirsen ve fazlasını aramaya kalkmazsan, aklın kemal derecesini buldun sayılır. Yaptığın amele ve ibadete bakmadan kalbini Allahü Teala'ya bağlarsan, marifet halinin de kemal derecesini buldun sayılır. Zünnûn'u bir iftira sebebiyle zindana atmışlardı. Günlerce orada aç kaldı. Kardeşliği olan yaşlı bir kadın, iplik parasıyla hazırladığı yemekten ona gönderdi.
Zünnun o yemekten yemedi. Kadın bunu işitince üzüldü ve helal para ile o yemeği yaptığımı biliyorsun. Niçin yemedin diye ona sordu. Cevabında, evet, yemek helaldi. Fakat zalimin tabağı içinde getirdiler, buyurdu. Yusuf bin Hüseyin şöyle anlattı. Bir gün Zünnun-i Mısri yanına gittim. Bana, bir zaman Mısır'ın bir köyüne gidiyordum. Yolda uyudum. Bir müddet sonra uyandığımda yer yarıldı ve içinden iki tabak çıktı. Birisinde Semsem isimli yemek, diğerinde gül suyu vardı. Bana, ey Zünnun, bundan ye ve bundan da iç, dediler. Ben bir müddet tereddüt ettim. Sonra kalbime onları yememe isteği geldi. O sırada iki tabak da birden kayboldu. Gâibten bir ses geldi ve dedi ki, ey Zünnun, bu senin için büyük bir imtihandı. Sen imtihanını çok iyi verdin. Zünnun-i Mısri'yi anlattı. Bir zamanlar gemiyle Mısır'dan Cidde'ye gidiyordum. Gemide yamalı elbiseli bir genç de bizimle seyahat ediyordu. İçimde onunla sohbet etme arzusu belirdi. Fakat heybet ve vakarı bu arzuma mani oluyordu. Onunla sohbet edecek cesareti kendimde bulamadım. Çünkü devamlı ibadet ediyordu. Bir gün gemide yolculardan birinin altın ve mücevherleri kayboldu. Mal sahibi o genci töhmet altına alınca ona eziyet etmek istediler. Ben, onun hakkında böyle düşünemez, böyle çirkin şeyler söyleyemezsiniz. Müsaade edin, yanına gidip iyilikle soruşturayım dedim. Müsaade edince gencin yanına gittim. Ona, gemidekiler senin hakkında suizanla hüküm verdiler. Onların sana kabalık ve eziyet etmelerine ben engel oldum. Şimdi ne yapmak lazımdır dedim. Bunun üzerine yüzünü gökyüzüne çevirdi ve bir şeyler söyledi. Bir de baktım, denizdeki balıklar suyun üstüne çıktılar. Her birinin ağzında bir mücevher vardı. Genç, o cevherlerden birini aldı ve o kişiye verdi. Kendisi de suya inip, suyun üzerinden yürüyerek gitti. Esas keseyi alan da getirip yerine koydu. Kimi içinde bulunanları çıkarıp sahibine verdi, kimi ziyadesiyle pişman oldu. Zünnun-i Mısri'yi anlattı. Bir zaman yolculuğa çıkmıştım. Toz toprak içerisinde bir genç gördüm. Ona, nerelisin ey garip? Dedim. Bana, Allah ile ünsiyet eden garip olur mu? Dedi. Bu söz üzerine düşüp bayıldım. Bir müddet aklım başımdan gitmiş bir halde baygın kaldım. Kendime geldiğimde o genç bana, ne oldu? Dedi. Ben de, gönle uygun gelen şey ilaçtır, dedim. Zünnun-i Mısri, rahmetullahi aleyh, buyurdu ki, zavallı insan, kendi Rabbini bırakıp nereye gider? Ey kardeşim, dikkat et! İnsan hangi hususiyetiyle meleklerin kendisine doğru secde edileni olmuştur? İnsanın bu üstünlüğü yemek yemesi sebebinden olsa, buna ondan önce deve layıktır. Çünkü bir deve 50 insanın yediğini yer. İnsanın bu üstünlüğü şehvet kuvveti sebebiyle olsa, buna eşek daha uygundur. Çünkü ondaki şehvet kuvveti yanında insanınki nedir? Belki serçenin şehvet kuvveti bile insanınkinin birçok katıdır. İnsanın bu üstünlüğü gadap ve kızgınlık sebebiyle ise, aslan buna daha layıktır. İnsanın bu üstünlüğü görmek kuvveti sebebiyle olsa, buna akbaba daha uygundur. İnsanın bu üstünlüğü akıl kuvveti sebebiyle ise, buna melekler daha uygundur. Çünkü insanın aklı, meleklerin aklının yanında çok az kalır. İnsanın bu üstünlüğü, eğer insanları doğru yoldan çıkarmak, kandırmak, aldatmak sebebiyle ise, şeytan buna daha layıktır. Görülüyor ki, insana mahsus olan özellikler,
ve meleklerin kendisine doğru secde edilenin hususiyeti, ondaki muhabbet cevheri ve aşk ateşidir. Bu haslet, insanoğlundan başka hiçbir canlıya verilmemiştir. Zünnûn-i Mısriye, halkın sefilleri kimlerdir diye birisi sordu. Cevabında, Allahü Teala'nın zatına ulaştıran yolu bilmeyen ve kendisine böyle yol tarif edilmeyendir buyurdu. Zünnûn-i Mısri bir gün Bağdat'a gitti. Sofilerden bir cemaat başına toplandı. Aralarında bir de şair bulunuyordu. Onlar şairin bir şeyler söylemesi için Zünnûn-i Mısri'den izin istediler. Zünnûn müsaade edince şair, aşkının küçüğü bile beni hasta etti. Ya bu aşk kuvvetlendiği an halim nice olur? Sen benim kalbimde müşterek hevalar ve aşklar topladın. Elem ve kederden hali olan kimse, güldüğü zaman tasasından ağlayana acımaz mısın? Deyince, Zünnûn vecde kapılarak ayağa kalkarken yüzüstü düştü. Sonra başka birisi vecde yakalanıp ayağa kalkınca Zünnûn, adamın zorla vecde gelmek istediğini anladı ve ona başka maksatla vecde gelenlere onları gören Allahü Teala'nın hasım olduğunu bildirmek istedi. Zünnûn-i Mısri rahmetullahi aleyh diyor ki, Allahü Teala'nın öyle kulları var ki onlar günah ağaçlarını gözlerinin önüne diker, tövbe yaşlarıyla onları sularlar. Bundan pişmanlık ve mahzuniyet meydana gelir. Onlar akılları gitmeden deli divane olur, dili tutulmadan lal olurlar. İşte Allah ve Resulünü bilen fasih ve beli kimseler onlardır. Sonra parlak şerbetten içer ve bu sayede kalpleri cilalanarak mihnet ve meşakkate sabreder, belalara tahammül ederler. Sonra gönülleri melekût âlemine hayran kalır. Fikirleri ceberut perdelerinin esrarına dalar. Nedamet gölgesinin altında gölgelenir, günahlarının sayfalarını okur, feryâd-ü figân ederler de bu verâ ve çekinmeleri sayesinde zühdün yüksek mertebesine ulaşırlar. Dünyayı terk etmenin acısını kendilerine tattırırlar. Yatak yerlerinin sertliğini yumuşatmazlar. Bu sayede kurtuluş ipine ulaşır ve selamet halkasına yapışırlar. Ruhları en üstün makamlara ulaşır. Cennet bahçelerinin koltuklarında oturur, hayat deryasına dalar, feryat hendeklerini kapatır, hava köprülerini geçer, ilmin civarında iner, hikmet havuzlarından içer, akıl ve zeka gemisine biner, kurtuluş yelkenini selamet sahiline doğru açarlar da istirahat, izzet ve keramet bahçelerine ulaşırlar. Zünnûn-i Mısriye, kişinin hallerini düzeltmesinin yolu var mı diye sorduklarında şöyle dedi: günahlardan şaştık kaldık, doğruluğu arıyoruz. Halbuki bu durumda ona yol yoktur. Şehevi arzularımız bize kolay geliyor da bunun hilafına hareket ağrımıza gidiyor. Zünnûn-i Mısri'yi anlattı. Bir gece Kenan ili vadilerinden tepeye doğru çıkmıştım. Karşıma bir karaltı çıktı. Bana doğru geliyor ve gelirken de Zümer suresinin 47. ayetini okuyordu. Bu ayetin manası, Allah katından onlara hiç hesaplamadıkları şeyler belirverir idi. Bu ayeti okurken de ağlıyordu. Karaltı yaklaşınca softan cübbesi ve elinde ibriği bulunan bir kadın gördüm. Kadın hiç çekinmeden bana, "Sen kimsin?" diye sordu. "Garip bir adamım," dedim. "Allahü Teala varken onunla hiç gariplik olur mu?" dedi. Bu sözü üzerine gözyaşlarımı tutamadım. "Niçin ağlıyorsun?" dedi. "Tam yarama parmak bastın ve derdime derman buldun da ondan," dedim. "Madem davanda sadıksın, niye ağlıyorsun?" dedi. "Meğer sadık olan ağlamaz mı?" dedim.
ağlamaz. Çünkü ağlamak kalbi teskin eder ve kalp huzurunu sağlar dedi. Ben de cevap bulamayarak sustum. Zünnun-i Mısri vefat ettiğinde hava çok sıcaktı. Cenazesini götürürlerken bir bölük kuş da cenazesinin üstünde kanatlarını açarak birlikte uçuyor ve gölge yapıyorlardı. Oradaki insanlar o kuşların kanatlarının gölgesi altında kalıyorlardı. Fakat hiç kimse öyle kuşlar görmemişti. Cenazesi defnedilinceye kadar kuşlar gitmediler. Ertesi gün kabri üzerinde Ademoğlunun yazısına benzemeyen şu yazının yazılı olduğu görüldü. Zünnun Allahü Teala'nın sevgilisidir ve şevki dolayısıyla da canını onun yoluna feda etmiştir. O yazıyı kazısalar aynı yazının tekrar yazıldığını görürlerdi. Zünnun-i Mısri'nin vefatından sonra birçok alim rüyasında Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Peygamberimiz yanındakilere Allahü Teala'nın dostu Zünnun geliyor. Karşılamaya gidelim buyurdu. Zünnun-i Mısri'nin güzel sözleri. İnsanı arzulardan kurtaran dost ikidir. Gözü ve kulağı muhafaza etmek. Kalbin hasta olmasının alameti dörttür. Birincisi, ibadetten haz almaz. İkincisi, Allahü Teala'dan korkmaz. Üçüncüsü, eşyaya, mahlukata ibret gözüyle bakmaz. Dördüncüsü, dinlediği ilim ve nasihatten istifade etmez. Öyle birisiyle dostluk kur ki, senin değişmenle değişmesin. Her azanın tövbesi vardır. Kalp ve gönlün tövbesi, şehveti terk etmektir. Gözün tövbesi, harama bakmamaktır. Dilin tövbesi, fena söz söylemekten, gıybet etmekten çekinmektir. Kulağın tövbesi, kötü sözleri dinlememektir. Ayağın tövbesi, haram yerlere gitmekten kendini korumaktır. Şu üç şey, ihlas alametidir. Birincisi, meth ve kötülenmek ona tesir etmez. İkincisi, amelleri unutur, günahları düşünür. Üçüncüsü, Allahü Teala'dan gayrısını gönlünden çıkarır. İlim tahsil ettiği halde bununla amel etmeyene alim denilemez. Tövbe iki kısımdır. 1. İnabe tövbesi. Kulun Allahü Teala'dan korkup tövbe etmesi. 2. İsticabe tövbesi. Kulun Allahü Teala'dan utanıp tövbe etmesi. Yemekle dolan midede hikmet durmaz. Eline geçen bir parça ekmeğin yanında ayrıca katık olarak tuz arayan kimse veliler katında umduğunu bulamaz. Eline iki ekmek geçip bunların hangisi helaldendir diye araştırmadan, düşünmeden yiyen kimse hak yoldan felah bulamaz. Murakabenin alameti Allahü Teala'nın tercih ettiğini tercih etmek, onun büyük gördüğünü büyük görmek ve küçük gördüğünü küçük görmektir. Sabır, Allahü Teala'nın emirlerine muhalif olan davranışlardan uzaklaşmak, ondan gelen musibetlere sükûnetle karşılık vermek ve fakirlik ihsan ettiği zaman zengin görünmektir. Allahü Teala'yı sevmenin alameti bütün ahlakta ve bütün işlerde onun sevgili peygamberi olan Muhammed aleyhisselama uymaktır. Doğruluk Allahü Teala'nın bir kılıcıdır ki üzerine konulan her şeyi keser. Doğru kimse dili hak ve gerçek olanı anlatan kimsedir. Kanaat eden rahat bulur, üstün olur. İnsanların ayıplarıyla meşgul olan kendi aybını görmez. Biz öyle insanlara kavuştuk ki onların her birinin ilmi arttıkça zühdü de artıyordu.
dünyaya karşı ihtiyaçsız olup onu sevmiyorlardı. Ama siz bu halin tam zıddına sahipsiniz. İlminiz arttıkça dünyaya karşı sevginiz artıyor. Ona kavuşmak için birbirinizi iterek geçiyorsunuz. Onlar başkaydı. Dünya malını ilim elde etmek için harcarlardı. Onları böyle gördük. Ama siz şimdi tam tersine, bir bilginiz varsa dünyalık sahibi olmak için ortalığa saçıyorsunuz. Ruhun sıhhati az günah işlemek, bedenin sıhhati az yemektedir. Sevgi seni konuşturur, korku rahatsız eder, haya susturur. İnsanlar Allahü Teala'dan korktukları müddetçe doğru yolda yürürler. Bu korku kalplerinden gitti mi yollarını kaybederler. Bir kula bak, vaktini boşa harcıyorsa, boş şeylerle vakit geçiriyorsa, Allahü Teala'yı anmıyorsa, bilesin ki Allahü Teala onu sevmiyor. Sakın sen marifet işinde iddiaya kapılmayasın. Zühdü kazanç vesilesi etmeyesin. Yaptığın ibadete bakıp aldanmayasın. Her şeyi geç. Rabbine kaç. Başka kurtuluş yolu yoktur. Hakkın şuhudu içinde iddiaya kalkan davasını yitirir. İddia sahibini gerçek halden perdeler. Allahü Teala daima hak ehlinin haline şahittir. Buna göre o istidadı tam olanlara zatıyla tecelli eder. Kelam tecellisini ihsan eyler. Böylece o erenlerin sözleri hak, halleri hak olur. Bu hali bulan, yani sözü ve işi hak olan için iddiaya ne gerek? Kim iddiaya kapılırsa bu hallerden yaya kalır. Vesselam. Ey kalplerini Allah yoluna vermek isteyen müritler topluluğu! İçinizden kim gerçekten manevi hale sahip olmayı arzuluyorsa, bu yolun alimlerine varınca cahil dursun. Zahitleri severek kucaklasın. İrfan sahipleri yanındaysa daha çok susmayı tercih etsin. Kulun fakre düşmekten korkması Allahü Teala'nın ona dargın olduğuna bir alamettir. Her şeyin bir alamet ve işareti vardır. İrfan sahibinin ilahi huzurdan tard edilmesinin bir alameti de Allahü Teala'yı anmaktan geri kalmasıdır. Mahzun kişinin hüznü son haddini bulunca gözyaşları kurur, akmaz olur. Kalp inceldikçe gözden seller gibi yaşlar akıtır. Kuruyup bozuldukça da sertleşir, kötüleşir. Kalpler arasında öyleleri vardır ki daha günaha girmeden tövbe eder ve taat kılmadan defterinin sevap hanesine hayır yazılır. Allahü Teala dile konuşma duygusunu bahşetti ve ona derdini beyan etme nimetini verdi. Onu konuşmaya başlatırken kalbi de ilim kabı kılmıştı. Eğer insana böyle bir nimet verilmeseydi hayvanlarla müsavi olurdu. Bir işini anlatabilmek için ya başıyla işaret eder ya da eliyle gösterirdi. Biz bir mecliste yaşlılar dururken gencin konuştuğunu görürsek onun hayra kavuşmasından ümit keseriz. Arkadaşlarınızı fazla arttırmaktan, kendinizi çok tanıtmaktan sakının. İlim tahsilini ikmal edip alim olarak bilindikten sonra amel yolunu tutmayana, üstelik boş arzuları peşinde koşana akıllı denmez. Başkasından insaf dilenip kendisi insafsız olana akıllı denmez. Taat ve ibadet işinde Allahü Teala'yı hatırlamayan ancak başı dara geldiği ve işi düştüğü zaman aman Allah diyene akıllı denmez. Allahü Teala'nın yarattığı bütün kullara karşı tevazu sahibi ol. Ama sakın sana soru sorana karşı
tevazu gösterme. Dıştan belli olmasa dahi, içinden sana karşı kibri vardır ve büyüklük gösterisindedir. Ona tevazu gösterirsen, kibrini arttırmakta yardımcı olmuş olursun. Bir kimse nefsini feda ederek Allahü Teala'ya yakınlık kazanırsa, Allah onu nefsin saldırılarından korur. Ben hiçbir zaman midemi doyurmadım. Çünkü her doyurduğumda ya masiyet işledim ya da masiyet işlerine meylettim. Korkan bir arif ol. Halini rastgele anlatan biri olma. Duygularını her oturduğu yerde saçana arif demezler. Allahü Teala'nın zatında tefekkür, cehalet, ona işaret şirk, marifetin hakikati hayrettir. Perdelerin en gizli ve şiddetlisi nefsi görmek ve onu tedbir etmektir. Bu yolun evveli üzülüp ulaşmaktır. Sonu ne üzülmektir ne de ulaşmak. Allahü Teala'nın dostlarına hazırladığı cenneti, düşmanları için hazırladığı cehennemi Kur'an'dan anlayan gözler, onun azameti karşısında saygı ile eğildi ve uykularını feda ettiler. Seni her yönden masum görmek isteyenin sohbetinde hayır yoktur. Kızdığı vakit sırrı ifşa edenler alçak kimselerdir. Zira huzur ve sükun anında sırrı gizlemek tabiat iktizasıdır. İnsanlık onu hiddet anında saklamaktadır. Allah ile musahabetin, onun emrine uymakla, halk ile sohbetin, onlara nasihat etmekle, nefs ile buluşman, ona muhalefetle, şeytan ile buluşman da ona husumet ile olsun. Müminin neşe ve zevki, tenhada kalıp Allahü Teala ile buluşmasındadır. Sema, Hak'tan gelir ve kalbi Hakk'a doğru tahrik eder. Hak yönünden ona eğilen Hakk'ı bulur. Nefis ve şehvet yönünden ona meyleden de zındıklaşır. Allah'tan korkan kimsenin kalbi erir. Allah'a olan sevgisi artar ve aklı selim sahibi olur. Korkunun ümitten daha fazla olması gerekir. Çünkü ümit tarafı galebe çalınca kalp bozulur. Allahü Teala'dan ayrı kalmak korkusuna nispetle cehennemden korkmak dalgalı denizin yanında bir damla sudan korkmak gibidir. Küfre en çok yakın olan tahammülsüz fakirdir. Allah sevgisini ishar edene başkasına zillet göstermesinden sakınmasını söyle. Ruhları bölük bölük yaratan Allah'ı tesbih ederim. Ariflerin ruhları kuts ve celalidir. Bunun için Allah'a müştaktırlar. Müminlerin ruhları ise ruhanidir. Bunun için cennete meylederler. Gafillerin ruhları da havaiidir. Bunun için dünyaya yönelirler. Muhterem dinleyenler, bugünkü sohbetimiz burada sona erdi. Başka bir sohbette buluşmak ümit ve arzusuyla Allah'a emanet olun.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan. Ey ayağı 1000 yerinden bağlı, kendini özgür sanan kölen. Kurban kesen, hacca giden, cuma kılan, ey yukarı kaldırıp yalvaran ellerini. Ey belki 1000 kez çiğnenmiş namusu, ey her yandan zincire vurulmuş olan. Bak yine güz gelmiş. İnsanlar ve yapraklar dökülmüş bulvarları. Nice sağlam surlardan zaman iri taşlar koparmış, gedikler açmış. Ve serilmiş toprağa bir tarih galerisi. Ey adını bile unutmuş olan, ey haritada bile bulamayan Kudüs'ü, ey Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı, kurşuna, güzeye ve tanka karşı, sapanla ve taşla karşı koyan, ey son görevini yapan kahraman, ey alnında kandan kırmızı güller açan çocuk. Ey dağları bile işgale uğramış, ey kuşları bile tükenen ülke. Şimdi yalnız kahraman çocuklara kalmış kalbimin ülkesi Kudüs'ün savunması. Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan, kalk, ayağa kalk. Ey ayağa 1000 yerinden bağlı köle, ayağa kalk.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Bir gece kapattım gözlerimi ve derin bir uykuya daldım. Ve bir rüya. Ölmüşüm meğer. Ölümden habersiz, tek başımayım. Kimse yok yanı başımda. Bir ben, bir de dünyada yaptığım amellerim. İnsanlar yas tutuyor. Ağlaşıyor herkes. Bende de bir telaş. Bu ölen kim acaba diyor. Ölüm sahnesini yaşıyor. Ama cenazenin bana ait olduğunu bilmiyorum. Dikkat ve heyecanla izliyorum olanları.

Cenazenin etrafına bir sürü insan birikmiş ağlaşıyordu. Bir kısmını yakınlarım olduğunu gördüğüm halde onların niye bu kadar derin bir üzüntüyle ağladıklarını anlayamamış, olanları pür dikkatle izliyordum. Derken cenaze yıkanıp kefenlendi ve sonrasında musallaya koydular cenazeyi ve namaza durdular. İmam seslendi birden. Helallik dilendi öğle için. Cemaat kendi aralarında konuşuyor, ben dinliyorum. Şöyle dedi bir arkadaşım. Takdir-i ilahiye bak. Şu musallada yatan çok sevdiğimiz arkadaşımız daha dün bizimle beraberdi. Bizimle konuşuyor ve gülüşüyordu. Şimdi ise son nefesini verdi. Ruhunu teslim etti. Bir gün sıra bize de gelecek ve biz de tadacağız ölümün acısını. Çünkü her canlı ölümü tadacaktır. Kimi ise hem ağlıyor hem de güzel bir ölüm için dua ediyor. Allah'ım diyor, bir gün ben de öleceğim. Sevenleri birbirinden ayıran ölüm bir gün beni de bulacak. Lakin sen benim ruhumu güzel bir halde al. Beni huzuruna, benden razı olduğun bir anda götür. Bana imanlı bir ölüm nasip eyle diye dua ediyor. Ben hala yaşananlardan habersiz uykudayım. Ama bir an önce uyanmak istiyorum. Zira böyle bir manzarayı daha önce hiç yaşamadım. Rüyadaysa hiç ama hiç görmedim. İnsanların telaşı, hemen ölecekmiş gibi dua edişi beni de korkutuyordu. Bu dehşet verici sahneler beni kan ter içinde bıraktı. Cenazeyi musalladan indirdiler ve birkaç kişi ölünün tabutunu omuzladı. Ben de hiçbir şeyin farkında olmadan onlara yardım ettiğimi zannediyordum. Gözyaşları ve ağıtlarla mezarlığın yolunu tuttuk. Bir hayli yürüdükten sonra mezarlığa geldik. Toprak kazılmış ve derin bir çukur açılmıştı. Sonra ceset toprağa gömüldü. Ah, o anı görmeliydiniz. Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Herkes bir müddet bekledi ve imam telkin verdi. Sonrası mı? Ne olacak ki? Herkes hiçbir şey olmamış gibi evine döndü. Hiç kimse kalmadı oracıkta. En samimi sevgiler de, en içten kardeşlikler de oraya kadarmış. Herkes dağılıp gittikten sonra ben niye tek başıma kaldım ki dedim kendi kendime. Ve onlarla beraber gitmek istedim evime. Kalkmak istedim istemesine ama kalkamadım kardeşim. Şimdi anlıyorum. Her şeyi şimdi anlıyorum. Musallada yatan, namazı kılınan ve toprağa gömülen benmişim meğer. Durun, gitmeyin, beni yalnız bırakmayın diye bağırdım. Ama duyan olmadı be kardeşim. Şu daracık kabirde yalnızım şimdi. Amellerimle baş başa kaldım. Beni terk edenlerin ayak seslerini duyuyordum hala. Ayak sesleri kaybolmadan şimşek hızıyla melekler geldi. Bunlar dünyada yaptıklarım hakkında beni hesaba çekecek olan hesap melekleriydi. Biri münker, biri nekir. Allah'ım, bu ne korkunç bir heybet. Bu ne azamet. Onları görünce elim ayağım birbirine dolaştı. Dilim tutuldu. Onların korkusundan konuşamadım. İşte Allah'ın bildirdiği kabirdeki hesap günü buymuş. Şimdi dünyada yaptığım amellerimden dolayı
çetin bir hesap bekliyor beni kardeşim. Bir kurtuluş yolu aradım ama bulamadım. Çünkü o meleklerin heybetine canlar dayanmaz. Melekler gelip bana sormaya başladılar. Biri, "Rabbin kimdir?" dedi. Lal oldu dilim, konuşamadım. "Durun, ne olur biraz acıyın bana. Cevap vereceğim," diyordum. Ama bir türlü beni yaradan Allah'ın adını söyleyemiyordum. Geliyordu dilim, anlatamıyordum. Melekler de zaten söyleyemeyeceğini biliyorduk. "Çünkü sen dünyadayken gafildin," diyorlardı. Evet kardeşim, gerçekten de ben gafil bir kimseymişim. Kendinden habersiz, varlıkta yokluk yaşayan servet sahibi, fakat sevaptan yoksun biriydim. Çünkü dünyadayken Rabbimi tanıyamamıştım. Beni yoktan var edeni, bana hayat vereni ve ben hiçbir şey değilken bana nimet veren Rabbimi tanıyamamıştım. Benden kulluk istedi, yapmadım. Şükretmemi istedi, şükretmedim. Şimdi onun acısını çekiyorum kardeşim. Dünyaya neden geldim? Dünyadayken ne yapmalıydım? Yaratılış gayem nedir? İşte bu soruları bir kez olsun oturup kendime sormadım. Oysa Allah hak etmediğim halde bana ihsanda bulundu. Nimetini verdi. Bana hem zenginlik hem de sıhhat bahşetti. Ama ben gafil, ben zavallı. Allah'a hiçbir şey veremedim. Dünya hırsı gözlerimi kör etti. Beni öyle oyaladı ki bir an olsun Allah'ı düşünemedim.

Dünya benim olacak ve ben de dünyada ebedi kalacağım sanmıştım. Ağız tadını bozan, dünya hayatına son veren ölümü aklıma getirmemiştim. Hele yaptıklarımdan dolayı hesap vereceğimi düşünememiştim. İşte şimdi aklım başıma geldi. Pişman oldum. Ama bu son pişmanlığın bana fayda vermiyor be kardeşim. Temizlenene kadar çekeceksin, çekeceksin, çekeceksin diyorlar. Ve ellerinde bir gürzle bana ceza veriyorlar. Bana her vurduklarında feryat seslerimi oradaki kulak sahibi olan bütün varlıklar duyuyor. Cevabını veremediğim her soru karşısında cefa çekiyorum. Onlar da zerre kadar acıma duygusu yok. Zira onlar da emredileni yapıyorlar. Bu Allah'ın emridir. Allah mümin kullarını da hesaba çekiyor. Az önce bir mümin insanı hesaba çekmişler. O da hesap vermiş meleklere. Ama benim verdiğim hesap gibi değil. Onun hesabı aydınlık bir bahçe içinde geçmiş. Melekler ona çok iyi davranmışlar. Çünkü o dünyada Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyordu. Namaz kılıp oruç tutuyor. Kimsenin gıybetini yapmıyordu. İmkanı olduğu kadar fakirlere yardım ediyor. İnsanlara eziyet etmiyordu. Onun da hesabı çabucak bitti ve ona bir nidacı şöyle seslendi.

Melekler de hemen bir kapı açtılar ve o kişi cennete doğru yol aldı. Bu manzarayı görünce içlendim. Ağladım. Pişmanlık üstüne pişmanlık duydum. Benim hesabımsa hala devam ediyor kardeşim. Hem de o kişinin hesabı gibi değil. Benim kabrim karanlık bir çukur adeta. Melekler de ona davrandıkları gibi davranmıyorlar. Ben kötü amellerim yüzünden acı çekiyorum. Günahkarlar eziyet çekecekler şimdi benim çektiğim gibi. Ben de dünyada yaptığım amellerin karşılığını görüyorum. Ah, ne de çok gafil, ne de çok günahkarmışım ben. İnsanların arkasından gıybet etmeyi, harama bakmayı ve daha nice güzel görünen çirkin işleri yapmayı meziyet saymışım. Şimdi hem çaresizlik hem de ıstırap içinde yanıyorum kardeşim. Keşke bu manzarayı görmesem diyorum. Ama burası ceza ve mükafatın verildiği ebedi ahiret yurdunun başlangıcıdır. Burada iyi olanlar da kötü olanlar da yaptıklarının karşılığını görüyorlar. Ah, ne olurdu da asıl yurdum olan ahiretim için çalışsaydım. Son nefesten sonra ne keşkeler ne de mazeretler geçmiyor kardeşim. Ben Allah'ın emrinden habersizdin diyorum. Neden öğrenmedin diyorlar. Sana kitap gönderilmedi mi? Neden açıp okumadın? Allah'ın emrini ve yasaklarını öğrenmedin diyorlar. Kitabı da soruyorlar. Eyvah diyorum. Bütün insanlara gönderilen yüce Kur'an-ı Kerim'den de habersizdim. Açıp okumadım. Ne öğrendim, ne de öğrenmeye çalışmadım. Küçük çocukların bile öğrendikleri o büyük kitaba ben merak edip bakmadım kardeşim. Bana ahirette şefaat edecek, beni azaptan kurtaracak olan kitabımı yalnızca duvarda asılı bıraktım. Şimdi kimden ve hangi yüzle yardım isteyeyim? Oh. Azaptayım, azaptayım. Dünya bütün sahte güzelliğiyle beni cezbetti. Beni bana unutturdu. Özbenliğimi kaybettim. İnan ki beni bu hale koyan zalim nefsimden başkası değil. Unutma kardeşim. Dünya unutturmaz, insan unutur. Kişi nefsine uymasa, dünyanın cilalı yüzüne aldanmasa kurtulur. Çünkü burada hesapları bitmiş ve köşklerinde oturmuş nice mümin insanlar da var. Düşünüyorum da, onlar da dünyadan geldi ve benim gibi onlar da dünya hayatı yaşadı. Fakat onlar dünyaya meyletmeyip nefislerine uymadılar. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ettiler. Yaratılış gayesini bildiler. Onlar da amellerinin karşılığını ziyadesiyle görüyorlar. Hem benim gibi hesapta da zorlanmadılar. Onlar için cennette döşenmiş tahtlarımda oturuyorlar. Onlara ne bir hüzünlenme, ne de acı ve keder ilişmiyor. En güzeli de onlar
O göz kamaştıran mekanlarda ebedi kalacaklar. Şimdi onlardan daha mesut kimse yok kardeşim. Hem onların o güzel hallerini, ben de benim bu acıklı halimi görünce içten içe yıkılıyorum kardeşim. Ne kadar imrendim onlara, ne kadar. Ah, ne olurdu ben de onlar gibi dünyadayken salih ameller işleseydim. Ben de nefsime uymayıp dünyaya köle olurcasına bağlanmasaydım. Şimdi benim de hesabım bitmiş ve ben de kurtuluşa erenlerden olmuştum. Şimdi ne bu azabı görürdüm ne de hesabım böyle zor olurdu. Ama daha ne hesabım bitmiş ne de yaptığımın karşılığını henüz görmüş değilim. Neden böyle günahlarla doldum? Neden Allah'ı tanımadım, emrine uymadım? Dardayım kardeşim, dardayım. Şimdiye kadar sorulan sorulara cevap veremedim. Onun acısını çeker çekmez melekler başka bir soru sordular. Hem de öyle bir soru ki tüm Müslümanların yapması gereken 5 vakit namaz. İşte Allah'a imandan sonraki en büyük ve en önemli ibadet. Namazın önemi ne kadar büyükmüş. Namaz kılanların buradaki sefasını bir görsen kardeşim. Dünyada Allah'ın emri gereği namaz kılan müminler, etrafı inciyle süslenmiş koltuklarına yaslanıyorlar. Bense namaz kılmadığım için yine eza ve cefa içinde. Namazı kılmak meğer ne büyük saadetmiş. Terk etmekse ne acı verici bir sahne. Ne yazık ki namazı hep önemsememiş kendimden bir haber biriyim. Ah be kardeşim. Benden istenen çok muydu sanki? Günde 5 vakit namaz kılsaydım bu eziyeti çekmezdim şimdi. Ama başım secdeye gitmedi. Rükûya varmadım. 5 vakit namaza çağıran ezanı duyar fakat camiye gitmezdim. Herkes tatlı uykusundan uyanıp namaz kılmaya giderken ben gaflet denizinde boğuluyordum. O kadar gafildim ki caminin önünden geçer camiyi görmezdim. Namaz kılanların sesi gelir, ben duymazdım. Yani anlayacağın kardeşim, hem bakar kör, hem duyar sağırdım. İşte şimdi onun da acısını çekiyorum. Zordayım kardeşim, zordayım. Kıblem soruldu sonra. Müslümanların yılda bir kez gittiği Kabe'ye gitmedim. Fakir olsaydım bu soru sorulmazdı. Ama Allah bana hem zenginlik hem de sağlık verdi. Hacca gitmemi emretti.

Ömrümde bir kez olsun hacca gitseydim, bu cefadan kurtulurdum ve amel defterim sağımdan verilirdi. Haccı eda etseydim hem malıma bereket gelirdi, hem de bu soruya gönül rahatlığıyla cevap verirdim. Ama onu da söyleyemedim be kardeşim. Cevaplamadığım her soru karşısında bana yeniden ceza veriyorlar. Ama şunu bil ki benim çektiklerim ancak amellerimin karşılığıdır. Zira bana sunulan amel defteri, bunları da mı ben yaptım diye beni bile kötü amellerim karşısında hayretler içerisinde bırakıyor. Oysa düşünüp bilmeliydim ki benim iyi ve kötü amellerimi dünyadayken an be an kaydeden sağ ve sol yanımda kiramen kâtibin melekleri vardı. Allah kimseye zulmetmez. Ancak kullarının dünya hayatında yaptığı amellerin karşılığını verir. Bütün bunlardan sonra bana peygamberin kim diye soruldu. O, kainatın efendisi, insanların en üstünü, Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i sordular. Yüce peygamberin değerini daha yeni anladım ama nafile. Dünyadayken onu hiç anmadım. Adı anıldığında salavat getirmedim. Hayatını okumadım. Onu anlayamadım kardeşim. Halbuki o hem doğumunda hem vefatında ümmetinin affı için, benim gibi insanlar için ağlamış. Affımız için Allah'a niyazda bulunmuştu. Fakat ben onun sünnetine uymadım. İzinde gitmedim. Tavsiyelerine kulak asmadım. Hesaptan sonra hangi yüzle şefaat dileyeceğim ondan? Sen böyle mi ümmet oldun derse bana, yüzüme bakmaz ve bana yardım etmezse ben perişan olurum. Tıpkı şimdi perişan olduğum gibi. Aman kardeşim, unutma ki en büyük insan odur. Günahlara şefaat edecek, cehennem azabından kurtarmak için Allah'a yalvaracak ancak odur. Onu bir an bile unutma kardeşim. Daima onu an ve adı anıldığında salavat getir. Sakın benim unuttuğum gibi sen de unutma. Bari siz unutmayın kardeşim. Ve oruç. Ramazan ayında tutulması gereken en önemli ibadet. Orucun var mı diyorlar ve amel defterime bakıyorlar. Yazık ki oruç tutmamıştım. Herkes Ramazan ayında oruçlarını tutarken ben hiç umursamazdım. Komşularımın küçük çocukları bile oruçluyken ben onlara bakıp da ibret almadım. Onlardan utanmadım. Herkesin gözünü deyip içiyordum. Sağlığım, sıhhatim yerindeydi oysa. Hasta değildim, tutacak gücüm vardı. Ama niye böyle yaptım ki? Nasıl kendi kendime eziyet ediyordum? Dünyadayken oruç tutanlar da var burada. Ama onlar benim yanımda değil. Allah'ın kendilerine vaat ettiği an cennetine girecekler. Bense hala ıstırap içindeyim kardeşim.
ne Ramazan'ı düşündüm ne de oruç tutmayı. Söyledim ya, ben nasıl Müslümanım anlayamadım. Belki çok zengindim, belki de büyük bir insan. Ama ne zenginlik ne de şan şeref burada geçmiyor kardeşim. Ancak dünyada yaptığın salih amellerin hariç. Onlar da bende yok. Çaresiz bir haldeyim. Nasıl oldu da bana bu kadar ihsanda bulunan, nimet veren Allah'a ben hiçbir şey veremedim. Komşum fakirken ben tok yapmaktan utanmadım. Yalancı dünyanın sahte yüzüne aldandım. Allah sorar diye düşünmedim. Bunca servetin bana nereden geldiğini tefekkür etmedim. Dünyadaki tefekkürdeki gafletim, şükürdeki acizliğim bana kabir azabına mal oldu kardeşim. İşte bunların cezasını çekiyorum. Ve bunların cezasını çeker çekmez soru üstüne soru soruyorlar. Zekatı sordular şimdi. Önce dünyadaki maddi durumuma baktılar, sonra da amel defterime. Zekat verdin mi? Dediler. Verdim diye yalan söyleyemezsin, çünkü burada hiçbir şekilde yalan olmaz. O zekat ki malının kiri yoksulun ihtiyacıydı. Nereden bilebilirdim ki kardeşim zekatı? Doğru ya, Allah'tan gafil olan zekatı nasıl düşünsün? Onu da bilemedim kardeşim. Bana bu malı mülkü veren Allah'a ben malımın zekatını vermedim. Aç olanın halini sormadım. Oysa ben de ihtiyaç sahibi, yoksul olabilirdim. Fakat Allah bana lütfetti. Zenginlik verdi. Beni ihtiyaç sahibi yapmadı. Bütün servetler ancak Allah'ındır. Sonunda verdiği malın hesabını sorar. Ama ben tam aksini düşündüm. Haşa, bu mala, bu mülke ben kendim sahip oldum diyordum. İmtihan edildiğimin farkına varamadım. Bir lokma ekmeğe, bir bardak suya muhtaç insanlara yardım etmedim. Yoksulu doyurmadım, yetime bakmadım. Evet, zengin oldum olmasına ama cömert olamadım. Halk içinde büyük insan oldum ama hep kibirlendim, şımardım, tevazu yaptım. İnsanların gözünde muteberdim. Ama şimdi hak katında perişan. Neye yarar kardeşim? Hak katında izzet ve şeref sahibi olmadıktan sonra neye yarar dünyanın şerefi? Neye yarar insanların saygısı? Önemli olan halk değil, hak imiş. Söyledim ya kardeşim, burada dünyanın izzeti değil, dünyanın malı mülkü değil, ancak kulun işlediği salih ameller geçiyor. Ama ben bunu yeni yeni anlamaya başladım. Dünyadaki arkadaş çevremi soruyorlar şimdi. Sana bahşedilen kıymetli zamanını kiminle ve nerede harcadın diyorlar.
Çok utandım kardeşim, çok. Ne diyeceğimi, nasıl cevap vereceğimi şaşırdım. Dünyada, etrafımda en az benim kadar gafil, en az benim kadar günahkar insanlarla yaşadım. Benim gibi Allah'ı bilmeyen, kendinden bir haber arkadaşlarım vardı. Hep onlarla bir araya gelirdik. Allah'ın dostlarından, ilim, irfan meclislerinden çok uzak kaldım. Ne bir alimin sohbetini, ne de ariflerin sözlerini dinlemedim. Allah'ın veli kullarının himmet ve feyizlerinden istifade etmek için onlarla birlikte olmadım. Onların Allah yolunun irşad değerleri olduğunu ve hayatlarını o yola vakfettiklerini görüp onların meclisine katılsam ibret alıp muhabbet sahibi olacak ve bu hale de düşmeyecektim. Ömrümde Allah'tan bahseden, ölümü anlatan sohbetlere katılmadım. Hiç olmazsa bir velinin huzurunda az da olsa kalsaydım, şimdi bana çok büyük faydalar sağlardı. Çünkü Allah'ın veli kulları da günahkar insanlara şefaat ediyor. Ama ne yazık ki onu da yapmadım kardeşim. Hatta sıla-i rahim yapıp akrabalarıma da sahip çıkmadım. Arayıp sormadım. Ana baba hakkı nedir bilmedim. Sahip çıkacak, beni bu durumdan kurtaracak bütün amellerden yoksun bir halde mahzun ve perişan. Günahlarla dolu bir kalple huzurdayım şimdi. Dünya hayatında yaptıklarım hakkın katında ayan beyan yazılı. Bütün bu fiillerin zorlu hesabını çekiyorum. Bütün bu hesabın ardından sevap ve günahları tartan mizanın kefesinde salih amelimi görmedim. Günahlarım daha ağır geldi kardeşim. Ne yapacağım şimdi? Büyük bir azaba götürüyorlar beni. Feryat figan ediyorum. Allah'ım, yalvarırım beni dünyaya geri gönder. Bir hak daha ver bana diye yakarıyorum. Sana ilelebet iyi bir kul olacağım. Söz veriyorum. Günah işlemeyeceğim. Namazı dosdoğru kılıp zekatımı vereceğim. Emrettiğin ayda oruç tutacağıma söz veriyorum. Hiç kimsenin gıybetini yapmayacağım. Hiç kimsenin arkasından fitne çıkarmayacağım. Allah'ım bir hak daha ver, ne olur. Bir daha harama bakmayacağım. Nefsime yine düşmeyeceğim. Allah'ım ne olur bir hak daha ver bana diye feryat ediyorum. Büyük azaba götürecekleri sırada bu feryatlarla açıyorum gözlerimi ve bu dehşetli uykudan uyanıyorum. Ama şimdi her şeyin farkına şimdi vardım. Bu gördüklerim İbretli bir rüyaydı. Uyanır uyanmaz eski benliğimi içimden atıp secdeye kapandım kardeşim. Gözlerim kuruyuncaya kadar ağladım. Allah bana lütfetti. Yapmam gereken

Allah'tandır ve o kuluna bir takım hadiseleri rüya yoluyla da gösterir. Dünya hayatından sonra ahiret hayatını gördüm. Allah'ın emrine uyan kulların güzel halini de, asi olanların kötü halini de. Ve şimdi ben de mümin bir kul olmak için Allah'a tövbe ediyor ve günahlarımı terk ediyorum. Rüyada feryat ettiğim gibi şimdi secdede ediyorum. Ağlıyor ve Allah'tan af diliyorum. Allah'ım, sana hamdolsun diyorum. Bana bu halimi göstermeseydi, ben bu ameller üzere ölseydim, rüyamda yaşadıklarımı gerçekten yaşardım. Söz veriyorum Allah'ım, huzurunda günahlara bir daha dönmemeye, emirlerini yapıp yasaklarından sakınmaya söz veriyorum. Ey tövbeleri çokça kabul eden, ey tövbe edenleri çokça seven Allah'ım, huzurunda tövbe ediyorum. Tövbemi kabul eyle ve beni hesap gününün çetin azabından koru. Allah'ım, benim yaptıklarımla değil, senin merhametinle bana muamele et. Çünkü benim yaptığım senin rahmetinin yanında zerre gibidir. Ey merhamet sahibi Allah'ım, ey kuluna anasından daha şefkatli olan Rabbim, beni affet, beni affet.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya kebir. Kebir olan sen her secdemde küçült beni. Cürmümün büyüklüğüyle değil, irademin küçüklüğüyle hesapla beni.
2: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Bir de evladım, sana biri bir kötülük yaparsa, sen de ona kötülükle değil, iyilikle karşılık ver. Ve bunu Allah rızası için yap. O zaman aranızdaki düşmanlık kalkar. Düşmanların bile dost olur. İşte bu davranış senin inancının ve olgunluğunun gereğidir. İyiliğe iyilik her kişinin kârıdır. Kötülüğe iyilik her kişinin kârıdır derler. Sakın unutma. Cenab-ı Hak buyuruyor. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Yavrucuğum, akrabana ve Müslümanlara karşı zulmedici olma. Onlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli ol. Cennet ehlinden olursun. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, hısım ve akrabasına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli olanlar cennet ehlinden olurlar. Haya duygusu senin en belirgin özelliğin olsun. Hayırlara ulaşırsın yavrum. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Haya ancak hayır getirir. Yapamayacağın şeyler için söz verme. Böyle yaparsan hem halk içinde mahcup olur hem de büyük günah işlemiş olursun. Allahu Teala buyuruyor. Ey insanlar! Yapamayacağınız şeyleri niçin söylersiniz? Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük günahtır. Öyleyse yavrum, verdiğin sözü yerine getir. Sözündeki mesuliyeti asla unutma. Allahu Teala buyuruyor. Söz verdiğinizde yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Ashabtan Abdullah İbni Ebil Hamza anlatıyor.

Peygamberimizle peygamberlik gelmeden önce buluşmak üzere bir zaman tespit etmiştik. Fakat ben unuttum. 3 gün sonra hatırladım. 3 gün sonra geldiğimde peygamberimiz orada bekliyordu. Ey genç! Bana meşakkat verdin. Ben 3 gündür burada seni bekliyorum, buyurdu. Dostlarımla selamlaşmayı ve musafaha etmeyi, yani tokalaşmayı ihmal etme. Böyle yaparsan dostluğun güçlenir, günahların bağışlanır, kurtuluşa erersin. Peygamberimiz buyuruyor ki, iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp tokalaşırsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır. Çocuklarına karşı merhametli ol, onları öperek sev. Allah da sana karşı merhametli olur. Sevgili Peygamberimiz, torunu Hasan'ı kucağına aldı ve öptü. Onu gören bir sahabi, ya Resulallah, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim, dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, merhamet etmeyene merhamet olunmaz, buyurdu. Müslümanlara karşı 5 vazifem var. Bunları ihmal etmemeye çalış yavrum. Peygamberimizin şefaatine nail olur, toplumda da saygı görürsün. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Bir Müslümanın diğer Müslümanlara karşı 5 vazifesi vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazenin arkasından yürümek, davete icabet etmek, aksırana Allah merhamet etsin demek. Bir cenazeye rastlarsan namazını kıl. Sevabı boldur. Sakın arkadaşının ya da akrabasının cenaze namazını uzaktan seyredenlerden olma. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kimse faziletine inanarak, Allah'ın sevabını umarak, Müslüman kardeşinin cenazesine takip eder ve kılınıp defnoluncaya kadar beklerse, her biri Uhud Dağı kadar olan 2 krat sevapla döner. Bir kimse cenazenin namazını kılıp defnolunmadan evvel ayrılırsa 1 krat sevapla döner. Sevgili yavrum, borçlanmamaya dikkat et. Mecbur olmadıkça kimseye borçlanma. Hele hele sakın borçlu ölme. Sonra kabirde borcunun karşılığında tutsak olursun. Peygamberimiz buyuruyor ki, en büyük sıkıntı borçtan doğan sıkıntıdır. Müminin ruhu borcu ödeninceye kadar kabirde rehin kalır. Kimseye zulmetme. Mazlumun duası kabul olur. Bedduasından sakın. Peygamberimiz buyuruyor, 3 dua vardır ki kabul olunmasında şüphe yoktur. Mazlumun duası, misafirin duası, anne ve babanın evladına duası. Allah'ın kelamı Kur'an, peygamberimin sana bir emanetidir sevgili yavrum. Ona sahip çık. Hükümlerine uy. Böylece delalete düşmekten kurtulur, yolunu şaşırmazsın. Veda hacında peygamberimiz onu şu sözlerle emanet etti bizlere. Müminler, size bir emanet bırakıyorum. Ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Kur'an okumayı ihmal etme. Kekeleyerek de olsa onu oku. Kur'an kalbin nurudur. Dünyanı aydınlatır. Ayrıca kıyamet gününde onun şefaatine ihtiyacın olacaktır. Peygamberimiz buyuruyor ki, Kur'an okuyunuz. Zira Kur'an okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olarak gelir. Kur'an okuyup bu hususta mahareti olan kimse mukarreb meleklerle beraberdir. Kur'an'ı

kekeleyip zorlukla okuyan kimseye iki kat ecir vardır. Kur'an yolundan sapma. Şayet saparsan hüsrana uğrarsın yavrum. Ve bil ki Allah seni alçaltır. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allahu Teala şu Kur'an'la amel eden kavimleri yükseltir ve onun izinden gitmeyenleri de alçaltır. Kur'an'dan sure ve ayetlerinden mutlaka bir kısmını ezberle. Yoksa kalbin harap eve döner. Harap evlerde ise baykuşlar uçuşur. Sakın unutma. Peygamberimiz buyuruyor ki, kalbinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap ev gibidir. Namazını sakın ihmal etme. Şayet namazında gaflete düşersen, diğer amellerin de boşa gider. Bu, senin dünya hayatının boş olması demektir. Hatta nafile namazlarını da ihmal etme sakın. Onlara çok ihtiyacın olacak. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor. Bir kulun kıyamet gününde hesabı ilk evvel sorulacak ameli namazdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa felah bulmuş, kazanmıştır. Eğer namazı düzgün çıkmazsa kaybetmiştir. Farz namazları eksik çıktığında aziz ve celil olan Allah, bakınız kulumun nafile namazı var mıdır der. Eksikleri nafile namazlarıyla tamamlanır. Diğer amelleri de bu tarzda muhasebe edilir. Sevgili yavrum, ayrıca senin Müslüman oluşunun en açık alameti kıldığın namazdır, unutma. Peygamberimiz buyuruyor ki, namaz insanla şirk ve küfür arasında bir perdedir. Onlarla, inanmayanlarla bizim aramızda alameti farika namazdır. Namazı terk eden onlara benzemiştir. Camiler senin ikinci adresin olsun yavrum. Camiye gitmeyi ihmal etme. Bu adres seni cennete götürür. Peygamberimiz buyuruyor. Sabah ve akşam camiye giden kimseye her gidip gelişinde Allahu Teala cennetini hazırlar. Namazlarını cemaatle kılmaya özen göster. Ahiret azığını artırırsın. Cemaatle kılınan namazın sevabı, yalnız başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir, buyuruyor Şefkat Peygamberi. Namazlarının bir kısmını da evinde kıl. Sevabı ziyadeleşir. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, ey insanlar, namazlarınızı evlerinizde kılınız. Çünkü farz namazları müstesna olmak üzere namazın efdali insanın evinde kıldığı namazdır. Sakın cuma namazını ihmal etme yavrum. Sonra kalbin mühürlenir, gafillerden olursun. Hakikati göremez, dalalete kalırsın. Peygamberimiz buyuruyor ki, herhangi bir cemaat ya da cuma namazını terk etmekten sakınırlar yahut da Allahu Teala onların kalplerini mühürler de

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareleri altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 23. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 23. Cüz.
2: Okuyan İshak Danış.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şu

0: tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Bir cumartesi gecesi yine kavuştuk birbirimize. Cenab-ı Hak bu meclisimizi hayırla başlatsın, hayırla devam ettirsin, hayırla da nihayete vardırsın inşallah. Gerçek manada istifade edebilmeyi, hak ve hakikat adına güzellikleri öğrenebilmeyi bizlere kolaylaştırsın. Bugün nasip olursa 95. dersimizi yapacağız bu yürüyüşümüzde. 95 ders boyunca benim dikkat etmeye çalıştığım temel ilkeler var. Bu derste aynısına devam edeceğim. Geriye kalan 5 dersi de inşallah o ilkeler çerçevesinde tamamlamaya çalışacağız. O ilkelerden birkaç tanesini hatırlatma babında sizlere hatırlatmak istiyorum. Birincisi şu ki, ameli anlamda değeri olan ve gerçekten öncelliğimiz olan bazı meseleleri öne alma gibi bir gayretle yürümeye çalışıyoruz. İhtilafları, tefrikayı burada canlandırıp, zaten ümmetin bir sürü problemi var. O problemlere bir de biz problem eklememeye çalışıyoruz. Ne kadar başarılıyız bunda bilmiyorum ama en önemli ilkelerimizden bir tanesi bu. İkincisi, belki bu biraz hepimiz için zor. En başta ben kendi nefsim için zor. Burada konuştuğumuz meseleleri bir muhasebe meselesine dönüştürmeye çalışıyoruz. Sadece şu mecliste kalmasın konuşuldu. Buradan çıktıktan sonra herkes dönsün kendi nefsine. Evet, öğrendiğimiz bu hakikatler ne kadar hayatımızda, ne kadar bu manada bazı şeyleri biz taşıyabiliyoruz, bunun sorgusu yapılsın. Üçüncüsü, önceliklerimiz, ümmetin şu anda karşı karşıya bulunduğu sorunlar, problemler ki bunlar hepinizin malumu. Eğer biz bu ehem mühim listesini göz ardı eder de şu an için 10. sırada olan, 20. sırada olan, 30. sırada olması gereken bir meseleyi ilk onlara alırsak, başlara alırsak değerler sıralamasını alt üst etmiş oluruz ki böyle bir yanlışa düşmemeye çalıştık. Daha da var ama ben bu kadarıyla yetineyim. Şu bu hususlara elimizden geldiğince dikkat etmeye çalıştık. İnşallah dikkat etmişizdir. Eğer bu manada bazı eksiklerimiz, kusurlarımız varsa Allah bizleri affetsin. Siz de müsamaha gösterin, dua edin. O hallerimizi Allah ıslah eylesin. Bugün yine böyle bir meseleye Allah nasip ederse misafir olacağız. Bir meseleyi bu manada anlamaya çalışacağız. Bahsimiz infak ahlakı, serlevhamız deva bir amel infak. Gerçekten mühim ve önemli bir mesele. Hele hele bugün bu dersi hazırlarken, birkaç gün öncesinden başlayıp bu konuda bazı çalışmaları yaparken, hatta gününü de söyleyeyim ki ne çektiğimi siz de biraz bilin. Çarşamba gününden bugüne kadar sadece Kur'an'daki bu ayetleri anlamaya çalışırken bu meselenin bir derse sığmayacağı konusunda benim de kanaatim oluştu. 200 tane ayet koydum önüme bu konuyla direkt alakalı ve bu 200 ayet çerçevesinde meseleyi anlamaya çalıştım. Ne kadar anladığımı bilmiyorum. Ben bile anladığım kanaatinde değilim. Dolayısıyla bugün aslında ben biraz size sıkıştırmalı bir ders yapmaya çalışacağım. Becerebilir miyim?

Bilmiyorum. Belki 5 derste konuşmamız gereken, anlamamız gereken bir meseleyi sıkıştırarak bir derse inşallah sıkıştırıp takdim etmeye çalışacağız. Onun için bana biraz yardım edeceksiniz. Suyum da bol bugün. Yatanlar olursa böyle serpeceğim. Bugün bu 5 derse sıkıştırılacak bu konuyu inşallah anlamaya çalışacağız ve bazılarının ödevlerini, sorumluluğunu size bırakacağım. Altlarını inşallah sizler dolduracaksınız. Kıymetli kardeşlerim, yardım meselesi Kur'an'da konuşulmaya başlayınca 3 tane ana kavram çıkar karşımıza. İnfak, sadaka, zekat. Bu üç kavramın birbirleriyle elbette ki çok yakından bağları var. Ama dikkat ettiyseniz ana kavram dedim. Alt kavramlar da var mı Kur'an'da bu konuyla alakalı? Elbette ki var. Mesela ihsan kavramı yine bu meseleyle alakadar olarak Kur'an'da kullanılır. Bir kavramı aynı şekilde karz ya da kart kavramı ya da kısme, bütün bunlar yine yardımla alakadar olarak karşımızda durur Kur'an'ın o güzel kavramlar ve kelimeleri çerçevesinde. Biz üç ana kavramı anlamaya çalışırsak zekatı biliyoruz. İslam'ın 5 temel şartından bir tanesidir ve mali yükümlülüktür. Allah'ın bu manada Müslümanlardan istediği olmazsa olmaz bir esas olarak karşımızda duran, mali anlamda bizim sırtımıza yüklenmiş olan nisap miktarlarıyla, süreleriyle, fıkhıyla, her türlü şeyiyle de aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından beyan edilen bu kadar önemli bir fıkıh olan bir mesele. Bunu zaten biliyoruz. Sadaka nafile zekattır aslında. Yani bir yönüyle birinde yükümlülük var, birinde gönüllülük var. Dolayısıyla sadakayı zekat dışı yapılan hayırlar olarak anlamamız da mümkündür. İnfak ise iki görüş var bu konuda ki ikisini de söyleyeceğim. Bir konuda bir görüşe göre çatı kavramdır. Yani infak üsttedir, altta sadaka ve zekat vardır. Ancak Kur'an'da sadaka kavramının zekat içinde kullanıldığını gördüğümüz zaman bu görüşü kabul etmemize engel bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü bazen ayetler sadaka derken direkt zekatı kastediyor. O halde biz aslında sadaka kavramını çatı kavram olarak kabul edip altına infakı, zekatı ve biraz önce söylediğim diğer kavramları eklemek durumundayız. Hal böyle olunca biz infakı gönüllü hayır, zekatı ise bu manada yükümlülük olarak verilen hayır olarak anlamalıyız. Bunun dışında sadakayı da yine ayrıca bu manada verilen hayırların içerisinde bir sınıf olarak değerlendirmemiz gerekir. Ben şimdi size üç tane tanım vermek istiyorum. Bu mesele biraz daha zihnimize otursun diye. Zekat, malın arındırılması ve bereketlenmesi için mallardaki Allah'ın bir hakkıdır. Ki bu tanıma bizi götürecek bazı şeyler de var. Zekat, malın arındırılması ve bereketlenmesi için mallardaki Allah'ın bir hakkıdır. Sadaka, imanın güçlenmesi ve istikrarı için mallardaki insanların bir hakkıdır. Sadakayı insan hakkı olarak görmemizin de yine sebepleri var. İmanın güçlenmesi ve istikrarı için mallardaki insanların bir hakkıdır. İnfaka gelince infak, Allah'ın rızasını kazanmak ve sükunete ermek için verilen nimetlerin bir hakkıdır. Bu üç tane tanımı dikkate aldığımız zaman ki biz bu üç tane tanımı Kur'an'da bu ayetlerin kullanımından çıkarıyoruz. Bu ayetler bağlamında meseleye baktığımız zaman biraz daha zihnimize oturuyor. İnfak ne demektir? Sadaka ne demektir? Zekat ne demektir? Bizim konumuz infak. Gelelim infaka. Sözlüklerde tükenmek, tamamlanmak, son bulmak manasındaki nefk kökünden türetilir infak kavramı. Ancak bitirmek, yok etmek, yoksul düşmek gibi anlamlara da gelir.

Biraz daha bu manadaki manalara baktığınızda parayı ya da malı elden çıkarmak gibi anlamlar da görürsünüz. Ama sözlükler geniş geniş anlamlar verir. Bir anlamda şudur: ağzına kadar doldurmak, ağzına kadar boşaltmak. Bu nefk köküne böyle bir manada verilir ki bu manalara uygun bir biçimde Kur'an'da kullanıldığında görürsünüz. Dini ve ahlaki terim olarak infaka baktığınızda Allah'ın hoşnutluğunu elde etme amacıyla kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara nakdi ya da aynı yardımlarda bulunması anlamına da gelir. İnfak kavramının ya da kelimesinin kökü olan nefk, o kökten türeyen başka kavramları da karşımıza çıkarır. Aynı kökten gelir nifak kavramı. Eğer aynı köke bağlı bazı kavramlar varsa bunlar arasında irtibatın olduğu da mümkündür. Biz o irtibatı da görüyoruz. Aslında nefk ya da nefaka Arap dilinde köstebeğin yolu, köstebeğin yuvasına ulaşmak için toprağın altında kazdığı yol anlamındadır. Çağdaş Arapçada biliyorsunuz nefak tünel anlamına gelir. Tabii nifakla infakın aynı kökten gelmesi de birbirleriyle olan bağı da gösterir. Eğer siz infakı, affedersiniz, nifakı zehir olarak algılarsanız, ki öyle algılamanız lazım, o zaman infak onun panzehiridir. Eğer nifak hastalıksa infak onun ilacıdır, devasıdır. Eğer nifak farklı bir biçimde insanda sorun ortaya çıkarıyorsa, ki nasıl bir sorun çıkardığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz, aslında infak o sorunlar izale edilmesinin en önemli vesilesidir. Tabii köprü, yol, bunları dedik. Buradan da bir tanım elde edebiliriz. En azından onu da ortaya koymamız gerekir. O nedir? İnfak, fakirin, muhtacın gönlüne ve dünyasına girebilmenin en önemli yolu. Yakınlaşmanın en isabetli köprüsü ve yürekten yüreğe kurulan manevi bir tüneldir. Böyle bir tanımı da bu kavramların anlamlarının üzerinden çıkarabiliriz. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın ki ona vurgular gelecek şimdi. Eğer bir yürekte, bir kalpte nifak kökleşmişse oraya infakın girmesi çok zordur. Eğer bir yerde infak varsa oraya nifakın girmesi zordur. Çünkü bu ikisi bir arada olmaz. Biri geldiği zaman birini ortadan kaldırır. Zaten biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin özellikle Medine döneminde, yani nifakın artık kurumsal bir hale geldiği dönemde, niçin kurumsal hale geldiğini İbn-i Selül gibi nifakı tescillenmiş münafıkları hatırladığınız zaman anlayacaksınız. O dönemlerde ikide bir infaka vurgu yapması, açık açık muhataplarını infaka davet etmesi ve bu konuda tabir caiz ise eğer adeta çırpınması onların yüreklerinde var olan nifakı gidermek içindir. Onun için deva bir amel diyoruz infak için. Burada deva olması, ilaç olması hatırdan çıkmamalıdır. İki soru soralım. İnfak olmazsa ne olur? İnfak olursa ne olur? İnfak olmazsa ne olur? Eğer infak olmazsa nifak olur. Bunu öğrendik. Kur'an'da da açıkça bu söylenir, Tevbe suresinin 54. ayetinde. İnfak olmazsa cimrilik olur. Çünkü infak yoksa orada cimrilik vardır. Buna da Kur'an vurguda bulunur. Bütün maddelerde var ama dediğim gibi çok ayrıntıya giremeyeceğiz. Mesela Tegabun suresinin 16. ayeti de bunu söyler. İnfak olmazsa eğer bencillik olur. Bir adamın eğer egosu şişmişse o adamın eli kolay kolay cebine gitmez. Aslında infakla o egosunu itidal çizgisine çekebilir bir insan. Onun için infak olmazsa bencillik olur diyoruz. Dördüncüsü bununla biraz alakadar, infak olmazsa kibir olur.

0: Buna da var mı Kur'an'da örnekler? Hem de ne biçim? Beşincisi, infak olmazsa nankörlük olur. Altıncısı, infak olmazsa şımarıklık olur. Yedincisi, infak olmazsa uyumsuzluk olur. Eğer bir insan infaka alışmışsa bir cemaatin içerisinde, bir grubun içerisinde yer edinebilir. Çünkü verdikçe bu manada bazı şeylere de kendisini alıştırır. Uyumsuzluk noktasında sıkıntıları olan insanların birçoğunun da aslında infak noktasında zafiyetleri var. Yedincisi mi oldu? Yedincisi, infak olmazsa tamahkarlık olur. Sekizincisi, infak olmazsa azgınlık olur. Sekiz değil, dokuz. Onuncusu, infak olmazsa zulüm olur. Bir daha hızlı bir biçimde okuyayım ben size not alanlar için. İnfak olmazsa nifak olur, cimrilik olur, bencillik olur, kibir olur, nankörlük olur, şımarıklık olur, uyumsuzluk olur, tamahkarlık olur, azgınlık olur, zulüm olur. İnfak olursa ne olur? Bunların zıtları olur. Onu zaten anladık. Onları tekrar etmeye gerek yok. Başka vurguları nazarımıza veriyor Kur'an'ımız. Biz de o vurgulara dikkat çekmemiz lazım. İnfak olursa eğer iman olur. En başta bunu konuşacağız. Ahirete iman etmemiş bir insanın Allah adına ve Allah namına bir şeylerden vazgeçmesi, gözden çıkarması, vermesi mümkün değil. Evet, bazıları belki ahirete iman noktasında zafiyet taşır ve küçük küçük yardımlarda bulunabilirler. Ama Kur'an'ın övdüğü ve biraz sonra ahlakını öğreneceğimiz o ahlak çerçevesinde bize takdim ettiği infak sadece ve sadece mümin insanın işidir. Bir insan gerçek manada mümin olursa bu manada infak hayatında olur. İnfakın olması da imana işaret eder. İkincisi, infak olursa isar olur. İsar neydi? Yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamaktı. Haşr suresinin 9. ayeti de doğrudan bunu nazara verir. Kendisi için yaşamayı unutur. Zaten infak kahramanı oldu mu bir insan, olacağı budur. Bir insan infak noktasında bazı şeyleri hayatına taşıdığı zaman bazen kendi nefsini unutacak kadar başkalarının saadeti adına seferber olur. Zaten Haşr suresinin 9. ayetinin naziline sebep olarak gösterilen hadiseyi de hatırlamanız lazım. Bazı rivayetlerde gelen misafir Ebu Hureyre'dir. Bazı rivayetlerde isim yoktur. Hadi biz Ebu Hureyre diyelim. Geliyor, ilk geldiği günler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haber gönderiyor. Evine, hücre-i saadete misafir var. Evde bir şey var mı? Peygamber evinde bir şey yok. Ensara söylüyor, bir misafirimiz var. Kim götürür evine? Ebu Talha alıyor, götürüyor evine. Hanımı Ümmü Süleym'dir. Ne var evde diyor? Sadece bizim yiyeceğimiz yiyecek var diyor. O halde kandili söndür. Çocukları erkenden yatır. Biz o karanlıkta sanki yemek yiyormuşuz gibi yapalım. Misafirimiz bizim yediğimizi zannetsin ama o doyuncaya kadar bizim olan o yemeği yesin. Yani biz aç kalalım, o yesin ve çocuklar da o gün aç yatsın. İsar budur işte. Ve böyle yapılır. Sabahında varıldığı zaman Mescid-i Nebevi'ye, Haşr suresinin 9. ayeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilindedir. Onun için infak varsa burada isar vardır diyoruz. Üçüncüsü, infak olursa eğer denge olur. Bu denge nedir? Toplum içerisinde uçurum olmaz. Bunun da delilini vereyim ki çok önemli bir ayettir bu. Haşr suresi 7. ayet. İnfak olursa eğer devlete dönüşmez sermaye, birilerinin elinde sermaye, mülk sadece devlete dönüşüp onların elinde kalmaz, yani tekelleşmez. Paylaşarak bu manada toplumsal anlamda bir denge kurulur. Onun için infak olursa denge olur diyoruz. İnfak olursa saadet olur. Bugün toplumsal saadetin önündeki en büyük engel aziz kardeşlerim faizdir. Ama faizle harp etmenin yolu sağda solda bağırıp çağırmak değildir. Sadece buralardan, kürsülerden faiz haramdır, bunu yapan Allah ve Resulüne savaş açmıştır demek de değildir. Faizle savaşmanın en önemli yolu infak kültürünün o toplumda yayılmasıdır. Bunu yapmadığın zaman adam mecbur kalıp faize bulaşacak. O mecburiyetinin karşılığını Allah'a karşı ödeyecek. O ayrı bir mesele. Ama biz eğer saadet istiyorsak o saadeti elde edebilmemiz için ne yapmamız lazım? İnfakı diriltmemiz lazım. Onun için diyoruz infak olursa saadet olur. İnfak olursa merhamet olur. İnfak olursa azim olur. Bakın etrafınıza, kendinize de bakın. Eğer Allah için bir şeyde infakta bulunmuşsanız o gün işinize daha farklı sarılıyorsunuz. Allah için bir şey vaat ettiniz mesela, diyelim ki dediniz ki ben şunu yapacağım. Gayrete geliyorsunuz. Sizin verdiğiniz o infak size azim oluyor, gayret oluyor. Çalışma noktasında farklı bir mutluluğu, saadeti size tattırıyor. Onun için infak olursa azim olur. İnfak olursa bereket olur. Nasıl olacağını bildiğiniz için girmeyeceğim. İnfak olursa özgürlük olur. İnfak ya yoksa kölelik vardır. Hatırlayın aleyhissalatü vesselamın o dehşet ifadelerini. Abdüddinar diyor. Ey dinarın kulları. Abdüddirhem diyor. Dirheme kul olanlar. Kadifeye kul olanlar. Elbiseye, üniformaya kul olanlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'a kul olmayı, yani Abdullah olmayı birisinin kaçırdığı zaman nelere kul olacağını öylece ortaya koyuyor. Onun için diyoruz infak varsa özgürlük vardır. Çünkü senin olanı sen elden çıkarabilirsin.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Müzik. Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır.

0: biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni Muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Batınsın sen. Öyle ki incelikle gizleniyorsun. Sana açılan her pencereyi bir daha perde eğiliyorsun. Her şeyin aslı yanında, her işin sırrı ilminde, herkesin gizlisi saklısı elindedir.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
5: Eğer mal sana sahip olmuşsa sen o malı veremezsin. Ama sen malın sahibiysen sen o malı verebilirsin. İşte burada özgür müsün değil misin? Malın gerçekten hakimi misin, mahkumun musun? Mal mı sana hakim, sen mi mala hakimsin? Onun ortaya çıkacağı en güzel yol infaktır. İnfakı olan birisi bunu ortaya koymuş olur. İnfak olursa ihsan olur. Burada kasıt ne? Sebe suresinin 39. ayeti. Siz her neyi Allah için infak ederseniz Allah onun yerine başkasını hem de daha iyisini size verir ki nasıl verdiğini birazdan göreceğiz. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'tan ihsan görmenin en önemli vesilesidir aslında infak. Sonuncusu da şu: infak olursa mükafat olur. Bu mükafat nedir? Cennettir. Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Öyleyse eğer o satın almaya ulaşabilme adına, o ticareti ortaya koyma adına yapılacak şey bellidir. Şimdi benim aziz kardeşlerim, buraya kadar en azından deva bir amel olan infakın olmasıyla olmamasıyla ne kazanırız ne kaybederiz kısmen anlamaya çalıştık. Dediğim gibi ayetleri siz bulacaksınız. Bunların hepsinin Kur'an'da karşılığı var. Ben özellikle biraz sizi çalıştırmak istiyorum. En sonda da size zaten iki tane ödev vereceğim. Biraz biz bunlarla meşgul olalım. Zihnimiz biraz daha bu manada bazı şeylerle meşgul olmasın. Bunlarla meşgul olsun. Gelelim işin ahlak boyutuna. Her şeyin ahlakı var. Biz imanın ahlakı olduğunu da bu derslerde gördük. İnfakın da bir ahlakı var. O ahlaki esasları da Kur'an bize veriyor. Bazı yerlerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çeşitli beyanlarıyla bize bu işi gösteriyor. Kur'an cemaati olan sahabenin uygulamalarının üzerinden de biz bu işin fiiliyata nasıl döküldüğünü görüyoruz. Elbette ki bunların hepsini burada işlememiz mümkün değil ama temel şeyleri öğreneceğiz burada. İnfak ahlakının birinci maddesi şu: İnfak sadece para ve eşyayla değil, Allah'ın insana verdiği her türlü rızık üzerinden yapılmalıdır. Bunu iyi anlayalım. İnfak zenginlik işi değildir. Sadece zenginlerin işi de değildir. Bir daha söylüyorum maddeyi. İnfak sadece para ve eşya ile değil, Allah'ın insana verdiği her türlü rızık üzerinden yapılmalıdır. Demiyor mu Bakara suresinin ilk ayetlerinde? Ve mimma razaknahum yunfikun, kendilerine verdiğimiz rızıklar üzerinden infak ederler. Peki rızık nedir? Allah'ın bize bahşettiği her şeydir. Rızkı sadece mala indirgemeyin. İlim vermişse bu bir rızıktır. Kabiliyet adına ne vermişse bu bir rızıktır. Nimetleri sayın ki sayamayacaksınız. Her bir nimet rızıktır ve her rızık infakın ana konusudur.

Hatırlar mısınız Bera İbni Malik'in şehadet adına arzusunu hangi serlevhada işledik burada? Yıllar oldu gerçi ama hatırlayalım. Rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet isteyen bir yiğit. Demek ki şehadet arzusu da aslında bir rızık. Hem de rızıkların en güzeli. Hal öyleyse eğer bir Müslüman şöyle dönüp kendisine bakmalı. Allah bana ne verdi rızık olarak? Hiç kimseyi Allah er-Rezzak'tır o rızıksız bırakmamıştır. Herkese bir başkasında olmayan özellikle rızıklar vermiştir hem de. Dolayısıyla biz dönüp kendimize baktığımız zaman bu manada bize verilenleri ortaya koyduğumuz an onların üzerinden de aslında infak edebileceğimizi unutmayız. Eğer verdiği malsa elbette ki maldan veririz. Eğer verdiği cansa ki can taşıyoruz. O canın içerisinde her ne varsa onu da Allah yolunda infak etme adına gayret içerisinde oluruz. Bir insan doktordur. Bir insan mühendistir. Bir insan inanılmaz derecede tecrübe sahibidir. Mesela bir tecrübe sahibi insanın yanına gidip ondan fikir aldığınız zaman aslında verdiği o fikir size verdiği bir infaktır. Sayın bunları, ne altına girmez ki bunun için? Bakın çok ilginç bir infak örneği anlatayım size. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Tebuk gazvesi sırasında teşvik etti insanları infaka. Sebebi neydi? Dedim en başta münafıklar var. O münafıkların içlerindeki nifak izale olsun diye durup durup Efendimiz cennet karşılığında zorluk ordusunu kim donatacak diyerek o manada insanları teşvik ediyor. Verenler veriyor, bir de veremeyenler var. Kur'an'a da giren Bekkain diye bir sınıf var, ağlayanlar. O ağlayanlardan bir tanesi var, Ulbe İbni Zeyd. Geliyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına. Ya Resulallah diyor, ben savaşa katılmak istiyorum ama bir şeyim yok diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e boynunu büküyor. Benim de sana verecek bir şeyim yok diyor. Ağlıyor gidiyor. Evindedir. Sabah namazına kadar gözyaşı dökmektedir. Ve ağlayarak Allah'a dua etmektedir. Ya Rabbi sen birilerine mal verdin, onlar verdi. Sen birilerine imkan verdin, onlar o imkanla cihada gidiyorlar. Ama ben bu ikisinden de mahrumum. Ben cihada gitmemenin ızdırabını yüreğimde taşıyorum. Ne olur ya Rabbi bana bir çıkış yolu göster. Ne olur ya Rabbi bana bir çıkış yolu göster diye dua ediyor. Gecenin ilerleyen vakitlerinde secde halindeyken aklına birden geliyor. İşte bu mektepten yetişince o talebeler bu işin de yolunu bularak bu manada bir şeyler elde ediyorlar. Gözyaşları içerisine kaldırıyor başını. Allah'ım diyor. Sana infak edecek şeyi buldum diyor. Bakın infakına, infakına bakın. Semada kabul edilmiş bir infak okuyoruz buradan. Diyor ki o büyük insan. Ya Rabbi sen biliyorsun ben fakir bir insandım. Bundan dolayı da bazen bazı Müslümanlar bana hor davrandılar. Bazen fakir olduğum için onurum çiğnendi. Bazen fakir olduğum için meclislerde arkalara bırakıldım. Sen şahit ol ki ben bundan dolayı bazı haklar elde ettim. Şimdi de ben elde ettiğim bu hakları sana infak ediyorum. Bu hakları infak ederek bu konuda elimde bunu da sana feda ediyorum. Bu halde geliyor Mescid-i Nebevi'ye. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazı kıldırdıktan sonra dönüyor sahabeye. Bugün kim bir infakta bulundu ki? Melekler o infakı yazmak için birbirleriyle yarıştılar. Ulbe İbni Zeyd yaptığı o infakın Allah katında kabul olacağını, onun dikkate alınacağını bile bilmiyor. Efendimiz tekrar ediyor, kimse çıkmıyor. Tekrar ediyor, kimse çıkmıyor. En son Ulbe İbni Zeyd çıkıyor. Ya Resulallah ben böyle böyle bir şey yaptım. Acaba bu mu diyor? Allah Resulü diyor ki evet bu. Bundan daha farklı, daha güzel infak mı olur diyor. Elde ettiği onuru ve onurunun çiğnenmesini bazı Müslümanlardan bu manada elde ettiği hakkı infak ediyor. Demek ki infak edecek çok şeyimiz var bizim eğer biz bilirsek. Allah bu manada bize rızık üzerine rızık veriyor. Yağdırıyor üzerimize sadece mal değil birçok şey.
Bunları Allah adına ve Allah namına feda etmek de infakın en önemli meselesi ve ahlaki anlamda en temel ilkesidir. İkincisi, infak sadece varlık zamanlarında değil, hem varlık hem darlık zamanlarında yapılmalıdır. Sadece varlık zamanlarında değil, hem varlık hem darlık zamanlarında yapılmalıdır. İnfakla zekat arasındaki en büyük fark da budur işte. Zekatın şartları var, infakta o yok. Sen bilirsin. Gönlünden ne koparsa, sadece varlıkta değil, darlıkta da. Eğer onu yapabiliyorsan, zaten aslında darlıkta veren varlıkta verebilir. Şimdi biz elimizde olmadığı zaman ah diyoruz, şöyle malım olsaydı, böyle olsaydı ne yapardım? Aslında elimizin altındakileri versek, o gün o zamanla eriştiğimiz zamanda verip vermeyeceğimizin en büyük işareti olacak. Ali İmran suresi 134. ayet doğrudan bununla alakalıdır. Siz buna bir bakarsınız. Ben şöyle bir kanaatim var, bilmiyorum yanlış mı? Bizim fitre dediğimiz fıtır sadakası var ya, Ramazan'da veriyoruz bayrama erişmeden. Onun bununla alakadar olduğu noktasına bir kanaatim var. Rabbimiz adeta vermenin mutluluğunu bize bir şekilde yaşatmak istiyor. Zekat nisap miktarına varan zaten verecek. Veremeyen veremeyecek. Ama hiç değilse fıtra sadakası, fıtrat sadakası, onun bir yönüyle anlamı da odur. Fitreyi versin, vermenin mutluluğuna ersin, bu manada ona bir gayret olsun. O vermenin mutluluğunu yüreğinde tattığı zaman başka kapıları zorlayacaktır. Çünkü o insan belki de onun için böyle bir şey yükümlülük olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncüsü, infak gösterişten, reklamdan, beklentiden ve her türlü hesaptan uzak, yalnızca Allah rızası için yapılmalıdır. Bu maddeyi bir daha tekrar ediyorum. Çok önemli bir madde. İnfak gösterişten, reklamdan, beklentiden ve her türlü hesaptan uzak, yalnızca Allah rızası için yapılmalıdır. Bu çerçevede okuyun Leyl suresinin 5 ile 10 arasındaki ayetleri. O 5-6 ayeti bu çerçeveden okuyun, bakın ne diyecekler. Düşünelim bir şey. Bir insan düşünün, fakir bir insana infakta bulunuyor. O fakir bir insan bir müddet sonra infak gördüğü o insana büyük bir iftira atıyor. Halen o iftiraya uğrayan insan ona infak etmeye devam edebilirse orada rıza ilahi var. Olayın bilmem büyüklüğünü ben size resmedebildim mi? Somut olayı anlatayım. Ben faraza bir şey söylemiyorum. Olmuş bir şey. İfk hadisesine karışan sahabi efendilerimizden bir tanesi de o iftirayı dillendiren Mistah bin Üsase'dir. Mistah bin Üsase Hazreti Ebubekir'in yakın akrabalarından bir tanesidir. Teyzesinin oğludur. O da kapılmış o günkü algı meselesine, medyaya kapılmış diyelim hadi bugünkü ifadeyle, dillendirmiş o iftirayı. Ayet indikten sonra ona da iftira noktasında had cezası uygulanmış. Hazreti Ebubekir de o güne kadar, ne zamandan, yaklaşık 10 yıldır o insana, bugünkü ifadeyle kullanalım ki anlaşılsın, aylık burs veriyor. O bir talebe olsun mesela, her ay burs veriyor ona. İftiraya karıştığını görünce artık sana vermeyeceğim diyor. Ayet iniyor, Nur suresinin 22. ayeti şöyle bir sarsıyor Hazreti Ebubekir'i. Nasıl vermezsin diyor o ayet. O ayet iner inmez Hazreti Ebubekir'in tavrı budur. Hazreti Ebubekir niye başımızın tacıdır? Niye sahabenin dibacesidir? Niye geçilmez birisidir? Siz buradan anlayın. Şimdiye kadar ne veriyordumsa bundan sonra iki katını vereceğim. Madem Allah böyle istiyor, madem Allah onlara karşı müsamahkar davranın diyor. Kusurlarını, hatalarını görerek hayırdan engellemeyin diyor. Onlara karşı biraz daha farklı bir muamelede bulunun diyor. Bunları diyorsa eğer Rabbim, ben de böyle davranırım diyerek bunu ortaya koyuyor. Benim aziz kardeşlerim, gerçekten rızayı ilahi için yapan bir adam bunu yapabilir.
Sen bir fakir

bile vereceksin. Fakir de biraz hoşnutsuz olacak. Erkeksen ikinci kez ver. Bırak sana iftira atmayı. İkinci kez ver bakalım. Yok böyle bir şey. Bu tamamen verileni unutup verenin adıyla hareket etmektir. Verilene takılmamaktır. Bu kolay bir şey değil. Vallahi kolay bir şey değil. Billahi kolay bir şey değil. Ama işte bizden istenen bu. Bu bizden beklenen kamet. Yani özellikle infakın bu manada rıza ilahi için olması noktasında böyle. Gösteriş, reklam, bunları anlatmaya gerek var mı? Allah aşkına ne haldeyiz? Adam gidiyor mesela bir Suriyelinin evine, bir bakıyorsun pat pat pat pat 3-5 tane resim, hemen onu sosyal medyada yayınlamış. Çok büyük bir cihat etmiş ya. Ya arkadaş, her şeyin bir usulü var, bir kaidesi var. Ne olur yani bu şeyleri de reklamın malzemesi yapmasanız. Ne olur bazı şeylerde bazı şeyleri biraz daha korusak. O insanları da düşünerek hareket etsek. Bu manada yaptığımız hayrın içerisine başka şeyleri karıştırmasak. İlle de hayrımıza Allah'la beraber başka ortaklar edinmesek. İşte burada söylenen uyarı budur. Ve bu uyarının bugün için ne kadar ciddi bir güncelliği olduğu da hepinizin malumudur. Dördüncüsü infak. Gece gündüz, gizli açık, her halde ve her durumda ortaya konmalı, güçlü bir niyet muhasebesi üzerine bina edilerek yapılmalıdır. Tekrar edelim bu maddeyi de. İnfak, gece gündüz, gizli açık, her halde ve her durumda ortaya konmalı, güçlü bir niyet muhasebesi üzerine bina yapılmalıdır. Gece verebilir miyiz? Ama ayette öyledir. Önce gece gelir, sonra gündüz. Önce gizli gelir, sonra açık. Bu da bir işaret olsun bize. Ama diyelim ki biz gece verebiliriz. Gizli de verebiliriz. Açıktan ve gündüz de verebilir miyiz? Verebiliriz. Eğer biz bir infakı yaparken başkalarına da bu manada teşvik olacaksa bunun aleni yapılmasında hiçbir mahsur yok. Ama şurayı korumaya çalışacaksın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hem gizliye hem açığa teşvik etti. Mesela bir bayram sabahını anlatıyor sahabi bize. İnfak noktasında o günde Medine'de kıtlık var. Teşvik ediyor. Söylüyor söylüyor, veren veriyor. Namaz bitiyor. Kadınların kısmına geliyor. Yanında Bilal-i Habeşi var. Bir hutbede kadınlara irad ediyor. İnfakın öneminden bahsediyor. Bilal-i Habeşi radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini bitirdiği anda kadınlar küpelerini, yüzüklerini, boyundaki şeylerini benim ayağıma doğru atmaya başladılar. Vallahi gelen o ziynet eşyalarının bazılarının üzerinde kan vardı. Niye kan vardı biliyor musunuz? Şöyle çekmiş vermiş. Çıkarmaya çalışmış, çıkmamış, çekmiş vermiş. Böyle o emre ya da o teşvike icabette bulunmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gizli de istemiş, aleni de istemiş, açık da istemiş. Gündüz de olsun demiş, gece de olsun demiş. Ama ayet söylüyor zaten, gizliniz çok olsun, açıklarınız da o maksatla olsun. Yine reklam maksadı yoktur burada. Böyle olursa eğer işin içerisine riya karışacağını hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Bakara suresinin 274. ayeti de bununla alakadar. Beşincisi infak, karşıdaki insanın onurunu zedeleyecek, onu insanlar içerisinde küçük düşürecek ve o şahsı yanlış hallere sevk edecek her türlü durumdan uzak bir şekilde yapılmalıdır. Bunu da tekrar edelim. İnfak, karşıdaki insanın onurunu zedeleyecek, onu insanlar içerisinde küçük düşürecek ve o şahsı yanlış hallere sevk edecek her türlü durumdan uzak bir şekilde yapılmalıdır. Bakara 262 ve 263 böyle. Mesela geliyor birisi. Ya Resulallah ihtiyacım var diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir bakıyor. Senin diyor evinde hiçbir şey yok mu? Yok ya Resulallah. Neyin üzerinde yatıyorsun? Bir kilimin üzerinde. Al gel diyor o kilimi. Zat alıp geliyor o kilimi. Vermiyor hemen. Bir yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
Kilimi kaldırıyor şöyle Efendimiz. Bu kilimi satıyorum, alacak olan var mı? Sahabeden biri kalkıyor, diyor ki ya Resulallah ben alırım. Ne kadara? 2 dirheme. Olmaz diyor. 5 dirheme. Olmaz diyor. Tabir caizse eğer açık arttırma yaptırıyor. 10 dirheme satıyor. Alıyor o 10 dirhemi, o sahabi Efendimizin ellerine bırakırken git diyor. Buranın, bu paranın bir miktarına kendine bir çapa al. Bir miktarıyla da ehline, çocuklarına bir şeyler al. O çapayla da git tarlada, bahçede bir şekilde çalış ve o çalışmanın karşılığında ailene nafakanı götür. Yani hep kullanılan bir söz var ya, balık tutup vermiyor, balık tutmayı öğretiyor. Evet, biz bir sadaka medeniyetiyiz. Ama sadaka medeniyeti olmak bizi sadaka toplumuna dönüştürmemeli. Böyle alışık, pısırık, bu işleri hep ondan bundan bekleyen, böyle bir şey yok İslam medeniyetinde. Öncelikle vermenin ne kadar önemli olduğu o toplumdaki insanlara anlatılır. Sonra almanın aslında ne kadar zor olduğu anlatılır. Ve bu manada aslında sağlıklı bir toplum oluşturma adına bir adım atılır. Burada bu ölçü var, ama bir ölçü daha var. Verdin diyelim, ezme adamı, onun şahsiyetini ayaklar altına alma. Toplum içerisinde onu küçük düşürme. Mümkün mertebe bu işi gizli yap. İmam Zeynel Abidin'in bu konuda çok güzel bir şeyi var. Vefat ettiği zaman 2-3 gün sonra Medine'de bir sarsıntı oldu. Toplum sarsıldı yani. Niye? Her gece kapılarına fakirlerin çuvallar bırakılırdı. 2-3 gündür yok. Anladılar ki o çuvalı bırakanlar İmam Zeynel Abidin. Onu yıkayan insan sırtında bir nasır görüyor. O nasırın da insanlara bir şeyler taşırken orada bıraktığı izden kaynaklandığı anlaşılıyor. Böyle peygamber torunudur İmam Zeynel Abidin. Dolayısıyla böyle olmalı. Ama bir taraftan da insanların şahsiyetinin korunması adına adımlar da atılmalı. Altıncısı, infak. Gözden çıkarılmış ve değerini kaybetmiş mallardan değil, en iyi ve en kaliteli mallardan seçilerek yapılmalıdır. Bir daha söyleyelim. İnfak, gözden çıkarılmış ve değerini kaybetmiş mallardan değil, en iyi ve en kaliteli mallardan seçilerek yapılmalıdır. Bakara 267 yine bunun delilidir. Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın, yani infak edin. Şimdi biz Kur'an'da Maide suresinde bir infak örneği okuyoruz. Hazreti Adem'in iki oğlu Habil ile Kabil. Kabil'in infakını da biliyorsunuz, Habil'in infakını da biliyorsunuz. Detaylara girmeyelim. Allah aşkına sorgulayalım kendimizi. İyilerden mi veriyoruz, gözden çıkardıklarımızdan mı veriyoruz? Habilce konuşuyoruz ama Kabilce davranıyoruz. Çoğu zaman bizim infakımızın konusu evden attığımız eşyalardır. Yeni eşyalar aldık, eskiler ne olacak? O da hayrımıza bir vakfa gitsin, bir derneğe gitsin. Tamam, güzel, buna da diyecek bir şey yok. Ama her zaman böyle olmaz ki. Niye bir gün biz Suriyelilere bir şey gönderirken o gün kendimize aldığımız bir takım elbiseyi, bir gömleği açılmamış, artık şişmanlamışız bize olmayanı ya da hafif eskiyenleri, onları değil, o gün aldık, biz o gün onu giyeceğiz, onun için de heveslendik, böyle bir infakımız yok. İşte bu ilkeyi, bu ahlaki esası bilmediğimiz için. Eğer bunu bilseydik, bilmiyorum Nasreddin Hoca'ya iftira mıdır öyle bir şey söyleniyor, hadi onun adına söylendiği için biz de söyleyelim, dökülmüş yoğurda bakıp da bu da babamın hayrı olsun demeyiz. Dökülen yoğurt babanın hayrı olsa ne olur? Sen dökülmeden o yoğurdu verebilirsen buradaki ilkeye uygun davranmışsın. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi sıkıntılarımız var benim aziz kardeşlerim. Bazen evet infak ettiğimizi zannediyoruz ama böyle şeylerimiz de var. Diyelim ki zamanımızı infak edeceğiz. Bazen en sevdiğimiz zaman dilimini, en hayırlısı bizim için, en bereketli olan zaman dilimini Allah için verebiliyorsak
İşte sen o infakın ahlakını anlamışsın demektir. Ama hep gözden çıkardığın şeylerse, şimdi bir mesela bir fakir görüyoruz, hemen sallıyoruz. Bir varsa bir demir para veriyoruz. Hiç elimizi atıp da mesela bir sahabi gibi ne geldiyse saymadan, o saymadan vermenin ne kadar güzel bir şey olduğunu şimdi aleyhissalatü vesselam verecek. Bilmiyorum var mıdır içimizde öyle baba yiğitler. Elini daldırıp ne geldiyse bir anda onu verebilen. İşte bunu yaparsak eğer bu manada infakın ilkesine uygun davranmış oluruz. Kur'an'da Ali İmran suresi 92. ayeti hatırlıyorsunuz değil mi? Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe bire, iyiliğe, müfessirlerimizin isabetli yorumu, kamil imana erişemezsiniz. Sevdiğiniz şeylerden, gözden çıkardığınız şeyler değil. Bu ayet nazil olduğu zaman işte Ebu Talha radıyallahu anh, adını andık bir daha analım. O çok büyük bir insan. Biruhad isimli o bahçesini ki Medine'nin en güzel bahçelerinden biridir, Allah yolunda infak ediyor. Zeyd bin Harise, Sebre isimli bir atı var. Ayeti duyar duymaz o atı almış gelmiş. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, Mercane isimli bir hizmetlisi var. Ben bunu seviyorum, Allah böyle dedi, ben bunu infak ediyorum diyor. Yıllar sonra geliyor Ömer İbni Abdülaziz. Şöyle cebleri şeker dolu gezer Ömer İbni Abdülaziz. Bazıları merak eder, sorarlar, derler ki ya niye millete şeker dağıtıyorsun? Para dağıt. En azından bir şekilde onlar o parayı kullansınlar. Allah para dağıtın demiyor ki burada. Sevdiğiniz şeylerden infak edin diyor. Ben de şekeri seviyorum, onu infak ediyorum diyor. Nasıl doğru anlamış? Nasıl doğru anladığını yaşama adına adımlar atmış. Siz bunun üzerinden bakın meseleye. Neyi seviyorsanız, herkesin sevdiği bir şey vardır. Sevdiği çok şey vardır, bir şey de değil. Onların Allah yolunda infakı adına bizim üzerimize bir şey yükler. Bu ilke ve bu ilkenin Kur'an'ı dayanağı olan bu ayetler. Yedincisi infak, hak edeni iyice tespit edilerek, bazen öncelik sırası gözetilerek gerçek ihtiyaç sahipleri isabetli bir şekilde ortaya konularak yapılmalıdır. Bir daha söylüyorum. İnfak, hak edeni iyice tespit edilerek, bazen öncelik sırası gözetilerek gerçek ihtiyaç sahipleri isabetli bir şekilde ortaya konularak yapılmalıdır. Allah aşkına bunun da Hadid suresindeki 10. ayet bunun delili, bu okuyun. Oradaki ayetin verdiği mesajın üzerinde biraz durun. Ben somut bir şey söyleyeceğim. Mesela infak, zekat yakınlardan başlanır uzaklara doğru. O ölçü budur. Ama buradaki bu ilke, bu ahlaki esas bir hakikati bizim nazarımıza veriyor. Şimdi senin yakınlarında zekata muhtaç biri var. Bu insan fakir. Öyle olmasa zaten zekata muhtaç olmaz. Ama çok çok daha fakir. Zarureti çok çok daha ihtiyaç sahibi biri sana ulaştığı zaman o önceliği ona verebilirsin. Bir felaket olmuştur mesela. O felakete maruz kalmış insanlar olmuştur. Bu manada önceliği ona verebilirsin. Bu ümmetin şu anda sıkıntıları vardır. O sıkıntılar çerçevesinde bazı şeyler biraz daha öne gelmiştir. Bunu öne alabilirsin. Hep bir yol tutturdun, o yoldan gideceksin diye bir şey yok. Burada bakacaksın, öncelik sırası neyse, ehemmiyet neyse, nasıl oluşacaksa ona göre sen de kendine uygun bir biçimde bir ehemmiyet sırası belirleyeceksin. Sekizincisi infak. İnsanın kendi eliyle ve iradesiyle ortaya konmalı, başkalarını ve varislerini sıkıntıya düşürmeden yapılmalıdır. Önemli bir ilkedir bu da. Bakara 195'i bu çerçeveden okuyalım. İnfak, insanın kendi eliyle ve iradesiyle ortaya konmalı, başkalarını ve varislerini sıkıntıya düşürmeden yapılmalıdır. Vasiyet var mı? Var. Yapabilir de bir insan. Ama en güzeli insanın kendi eliyle bunu yapması. Şimdi sen vermiyorsun. Çünkü vermek zor iş. Vefatına yakın mallarını paylaştırırken de halen vermiyorsun. Diyorsun ki ben öldükten sonra şunu da şuraya verin diyorsun. Ya vermezlerse çocukların?
Sen onları niye bu sıkıntıya sokasın? Kendi elinle ver kendi yaptığını. Hazreti Osman için ne dediler biliyor musunuz tarihçiler? Iskatını kendi elleriyle ödedi. O kadar ödedi, o kadar ödedi. Özellikle zorluk ordusunda adeta günahlarının kefaretini, günah işlediklerini hepsini ödedi. İşlemediklerini de ödedi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun için bundan sonra Osman'a bir sorumluluk yoktur dedi. Bu nedir biliyor musunuz? Öyle büyük işler yaptı ki Osman radıyallahu anhu bundan sonra zaten bu manada o çizgiyi aşağıya düşürecek bir şey yapmayacaktır. Böyle bir ahlaki ilke bizim de infak ahlakında esasımız olmalı. Dokuzuncusu infak, şeytanın telkinlerine kapılmadan Allah'ın vaadini elde etmek için her türlü zorluğuna katlanarak yapılmalıdır. İnfak, şeytanın telkinlerine kapılmadan Allah'ın vaadini elde etmek için her türlü zorluğuna katlanarak yapılmalıdır. İnfak kolay bir şey değil benim aziz kardeşlerim. Vermediğimiz için, veremediğimiz için biz bunu çok iyi biliriz. Derler ya cebinde akrep var. Aynen öyledir. Akrep vardır. İnsan elini çoğu zaman götüremez. Zaten acıtırsa o infaktır. Vereceksin mesela bir şeyi, o gece uykun kaçacak. Ulan ben ne yaptım diyeceksin. O gece yatamazsan eğer gerçek manada sen infakta bulunmuşsun demektir. Ondan sonra onun mutluluğunu yaşayacaksın sen. Sadece gözden çıkardıklarını verirsen böyle bir şey olmaz zaten. Dolayısıyla şeytan seni fakirlikle korkutacak. Nasıl verdin? Nasıl yaptın? Nasıl ettin? Zorlayıp duracak seni. Bakara suresi 268. ayeti okuyun göreceksiniz. Dostlar senin kınayacak. Düşmanlar seninle alay edecek. Çünkü mal canın yongasıdır. Yonga ne demek biliyor musunuz? Vücuttan kopan parçadır. İnfak böyledir yani. Ha böyle bir etinden bir parça kopmuş, ha da sen, ya da sen bir şekilde o malından bir parçayı alıp vermişsin. Acıtır yani. Gerçek manada infak acıtır. İşte sen bu ilkeye bağlı kalırsan eğer o acıması bir müddet sonra sana farklı bir güzelliğe dönüşür, tat almaya başlarsın. Peki burada ara bir soru soralım. İsraf olur mu infakta? Olur. Eğer sen çoluk çocuğunun nafakasını aksatırsan, eğer sen asli mükellefiyetlerine engel olacak durumlar yaparsan, eğer sen doğru yerleri doğru şekilde tespit etmez de başına iş açacak adımlar atarsan, infakta da israf olur. Kur'an ona da dikkat çeker. Dolayısıyla burada söylenen o değil. Doğru yerde, doğru zamanda senin aslında sana yüklenen ve Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği rızıklar çerçevesinde yaptığın infaktan bahsediyoruz. Gelelim 10.'su ve sonuncu maddeye. İnfak müminin Allah ile yaptığı bir ticaret olduğunu unutmamalı. Bütün bir hayatı bu ticaretin hukukuna uygun bir şekilde düzenleyerek yapılmalıdır. İnfak müminin Allah ile yaptığı bir ticaret olduğu unutulmamalı. Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır ayeti bununla alakalı. Bütün bir hayatı bu ticaretin hukukuna uygun bir şekilde düzenleyerek yapmalıdır. Sen eğer bu ticareti Allah'la yaptığının şuurundaysan, farkındaysan yapman gereken şey her ticaretin bir hukuku var. Allah'la yapılan bu ticaretin de bir hukuku var. Buna uygun bir biçimde davranmaktır. Cenab-ı Hak hepimize böyle bir ufuk, böyle bir bilinç, böyle bir şuur nasip eylesin. Şimdi aziz kardeşlerim, biraz meseleyi somutlaştıralım. Biraz böyle hastalıklarımızdan da bahsedelim. Bu mesele mevzu bahis olmuşken bazı hemen uygulayabileceğimiz bazı meseleleri de konuşalım. Bazı sıkıntılarımız var. Ben bir iki tanesine dikkat çekmek istiyorum. Çıktık buradan dışarıya. Bir fakir geldi yanımıza. Bizden Allah rızası için yardım talep ediyor. Geçmiş derslerde hatırlayacağınız üzere güven meselesi bununla da doğrudan alakadardır. Hemen aklımıza güven noktasında bazı şüpheler geliyor.
acaba gerçekten bu fakir gerçekten fakir mi? Bu işi

malı vermeli mi, vermemeli mi? Ya vermeli ya da güzel bir söz söylemeli. Bunun üçüncüsü yok benim aziz kardeşlerim. Hele bazı cahillerin dediği gibi Allah versin sözünü dememelisiniz. Ne demek Allah versin? Allah vereceğini sana mı soracak? Bu buyurgan bir usluptur ve doğru bir şey değil. Allah korusun, eğer o fakir gerçekten ihtiyaç sahibi bir noktaya gelmişse senin o sözün belki de o insanın küfrüne sebebiyet verecek. Zaten biz fakire fukaraya ne veriyoruz? Elimizi daldırıp cebimizde gelen hepsini verdiğimiz hiç yok. Sallıyoruz, dediğim gibi bozuk paralar varsa onu veriyoruz. Zaten vereceksin bir 50 kuruş, 1 lira, etme eyleme. Hiç değilse Allah'ın adı anıldığı için ver git. Eğer suistimalse o Allah'a versin hesabını. Ama değilse, eğer ihtiyaç sahibi ise sen o cürümden kurtulmuş olursun. Bakın size bir örnek vereceğim. Abdullah İbni Ömer'in adını andık. O Mercane isimli hizmetlisini infak ederken. Bakın onun kendisine ilke olarak edindiği bir şey. Bakıyor kölelerine, hizmetlilerine. Eğer birisi gerçekten böyle ibadet adına bir şey sağlamışsa anında onu infak ediyor. Anlamış hizmetlileri de, onun gözüne girmek için namaz kılıyorlar. Onun gözüne girmek için oruç tutuyorlar. O da infak ediyor. Birileri uyarıyor, diyor ki Abdullah, diyor, yapma böyle. Bak bunlar seni kandırıyor. Bunlar normalde böyle değil. Sırf senden azattıklarını almak için bunu yapıyorlar. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Sözü kabul alırsınız, dünyanızı almazsınız, o sizin bileceğiniz iş. Ama Abdullah İbni Ömer'in sözü budur: ben hak ile kandırılmaya razıyım. İbni Ömer'in sözüdür radıyallahu anhuma. Fakir fukaraya pazara gidip gelene kadar önüne çıkana veriyor. Önüne çıkana veriyor. Onlar da anlamışlar, Medine'nin dilencileri meşhurdur. İkide bir farklı bir yoldan bir daha geliyorlar İbni Ömer'in karşısına. O bir daha veriyor. Biraz sonra bir daha geliyorlar, bir daha veriyor. Uyarıyorlar. Diyorlar ki bak, biraz önce verdiğin adam bu. Bu adam senin bu özelliğini bildiği için veriyor. İbni Ömer'in dediği söz aynı sözdür. Allah rızası için elini açan bir insana ben nasıl yok diyebilirim? Allah'ın adını kullandı. Ben o eli nasıl boş çevirebilirim, diyor. İster o eli İbni Ömer gibi dolu gönderirsiniz, isterseniz de o eli güzel bir sözle, artık ne söyleyecekseniz, bozuğum mu yok dersiniz, bir başka sefere mi dersiniz, ne derseniz bilmem, ama güzel bir sözle, gönlünü alan bir sözle o insanı göndermelisiniz. Bu meselenin önemli bir ayağı, bizim için de önemli bu manada. İkincisi, benim aziz kardeşlerim, bu sarsılan güven duygusu öyle bir noktaya getirdi ki bizim memleketimizi, son 4-5 senedir, bilmiyorum siz bu sözlerime ne diyeceksiniz, Türkiye'de hayır damarı kurumuştur. Kimse bu manada hayır adına istenilen şeyi yapmıyor. Ha, niye yapmıyorsun diye sorduğunda, hazır, kandırıldık, şöyle oldu, böyle oldu, falancalara verdik, başımıza şunlar geldi, filancalara verdik, şu oldu, öyleyse vermeyelim. Böyle bir şey yok. Benim aziz kardeşlerim, hiç kimse kusura bakmasın. Eğer sen Allah rızası için birilerine verdinse, gerçekten rıza ilahi için, ama ben pek de öyle olduğu kanaatinde değilim. Şimdi söyleyeceğim, yine başıma iş açacağım ama söyleyeyim. Diyelim ki verdim birine kurban, Allah rızasıydı, sözde öyle. Ama özde o kurban isteyen dershanede senin oğlunun hocasıydı. Biraz daha oğlunla ilgilensin diye verdin. O himmet toplantılarına rıza ilahi için gittin. Öyle söylüyorsun. Ama arkasında aslında orada bir sosyal çevre edinmek için gittin. Falanca filancanın isteklerini boş çevirmedin. Rıza ilahi için yaptığını söyledin. Ama aslında onlarla bir bağ olsun diye verdin. Dolayısıyla sen o infaklarının hepsine aslında başka bir şey de bulaştırdın. Alır mısın karşılığını, almaz mısın? O Rabbimizin bileceği bir şey. Ama burada eğer gerçekten rıza ilahi için verdinse ve kandırıldınsa, öyle düşünüyorsun, öyle düşündüğünün üzerinden konuşalım, senin için bir sıkıntı yok. Sen vermişsin, ecrini de alacaksın. Ama değilse, başka şeyler bulaştırdınsa, kusura bakma, havanı alırsın. Söylüyor Müslim'de geçen hadis. Gel diyor müntfik,

0: Allah yolunda infak etmiş. Ne diyor? Sevap umuyor. Rabbimiz ne diyor? Git diyor. Benim için değildi. Falanca filanca için yaptın. Buna ortak koştun. Git ondan al ecrini deyip ona havale ediyor. Dolayısıyla burada toplumda şu anda sarsılan güven duygusunu bahane ederek infak noktasında geri duran arkadaşlara, kardeşlere ben uyarıda bulunuyorum. Hiç kusura bakmayın, bu işin yolu bu değil. Burada iki tarafa da seslenmek istiyorum madem söz buraya geldi. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bir toplumda güven duygusu sarsılmışsa cemaatlere, vakıflara, derneklere düşen çok büyük bir sorumluluk vardır. Ne yapar yapar o vakfın başındaki adam, içindeki adam, dışındaki adam, neyse gönüllü adam, gider pazarda mal satar, şunu yapar bunu yapar. Güven duygusu bir daha tesis edilene kadar kimseden bir şey istemez. Şu isteme meselesini biz bir kere oturup ciddi ciddi sorgulamamız lazım. Hele şu süreçte. İnsanlar bir yerlere gitmeye korkar oldular ya. Allah aşkına bu olacak iş midir? Biz insanlara Allah'ın dinini mi tebliğ ediyoruz? Allah'ın dininin üzerinden ille de bize verin, biz şunu yapalım bunu yapalım mı diyoruz? Allah bize şu kadar iş yapma noktasında bir şey beklemiyor. Bizim böyle bir yükümlülüğümüz de yok. Şu İslam'ı, hele tebliğ ve davet meselesini el açma meselesi olarak görmekten, görülmekten bütün kurumlar, İslami kurumlar, cemaatler bu manada ciddi bir biçimde düşünmeli ve bundan kurtulmalı. Cemaatlere ben bunu söylüyorum. Halka da, ehli himmete de bir şey söylüyorum. Allah aşkına siz de istemeden verin de. İstemeden vermeyi öğrenin ya. Niye istemeden vermeyi bilmiyorsunuz? Yani ille de hayır adına birisi karşınıza çıksın, sizden bir şey mi istesin? Şimdi hepimizin şikayet ettiği bir şeyi ben yine söyleyeyim size. Dedim ya somut şeyleri konuşacağız. Cuma'ya gittik. İmam Efendi hutbede, hutbeyi dinlemek farz. Ama bizimki cep telefonuyla oynuyor. Bizimki kaşınıyor, oturuyor, yatıyor. Kimse hutbede farz olduğunu ona söylememiş. O hutbenin aslında namaz gibi olduğunu bilmiyor. Neyse o ayrı bir mesele. Söyledi hutbeyi, en sona geldi. Muhterem cemaat, camimizin şu ihtiyacı var. Onun için dışarıda para toplanacak dedi. Hepimizin morali bozuldu. Ya yine başladılar. İkide bir hep aynı şey falan filan. Neyse çıktık dışarıya. Hacı amcalar tutmuş kapıyı. Ne verirsen seninle o gider. Ne verirsen elinle o gider seninle. Bağırıp bağırıp duruyorlar. Verdik vermedik her neyse. Şimdi şikayet ediyor muyuz bu durumdan? Ediyoruz. Doğru bir durum mu? Vallahi değil. Hele hutbede hiç değil. Hutbede bu iş asla dillendirmemeli. Peki öyle de kardeşim, sen gelmişsin 40 yaşına, 30 yaşına, 50 yaşına, neyse, elini vicdanına koy söyle. Bir gün olsun gidip namaz kıldığın caminin imamına ne ihtiyacın var diye sen sordun mu? Yok, böyle bir şey yok. İlle zorla alacaklar bizden. Keşke şöyle bir kültür oluşsa bizde, camilerimizde, vakıflarımızda, derneklerimizde, her neyse. Yardım mı yapılacak? Bir yardım kasası olsa, sandığı üzerine de yazılsa bu hafta şuraya gönderilecek ve kimse de bilmese ne attın, ne verdin, ne vermedin. Yok ama deneyelim mi isterseniz, bir istendiği zaman olsun, bir istenmediği zaman olsun, bakalım istenmediği zaman ne kadar olacak, istendiği zaman ne kadar olacak. Halimiz bu bizim. Şu istenmeden verme meselesini bizim öğrenmemiz lazım. Kimi bekliyorsunuz? Allah için değil mi? Eğer Allah içinse sen infakını çoğaltmaya bakacaksın. Çoğaltma adına gayret içerisinde olacaksın. Ve mümkün mertebede istemeyen, istetmeyecek ortamlar oluşturacaksın. Keşke, ne kadar arzu ederdik. Osmanlı'da var olan o sadaka taşı kültürünü yeniden diriltebilelim. Keşke vakıflarımızda, derneklerimizde böyle bir şey olsa. Nasıl o sadaka taşı? Bir sadaka taşı var orada. Atan belli değil, alan belli değil. Mesela falancanın ihtiyacı var, gelir oradan alır gider. Bizimkiler onu dipten götürür. Ama böyle bir kültürü, böyle bir işi bizim bu topluma öğretmemiz lazım. Ve aldığını, eğer işini gördükten sonra bir daha verme adına bir şey varsa onu da ortaya koyar. Dolayısıyla infak ahlakı dediğimiz bu ahlaki esasları bizim de kendi dünyamızda diriltmemiz lazım. Şimdi benim aziz kardeşlerim, Ne kazanırız infaktan? Of, öyle şeyler ki. Sadece anlayabilmemiz için Kur'an ne diyor biliyor musunuz? 7 tane şey sayıyor. Bir verirsin, bir alırsın. Bir verirsin, bir artı bir alırsın. Bu iki değil, bu başka bir şey. Tefsirlere bakın göreceksiniz. Bir verirsin, iki alırsın. Bir verirsin, 10 alırsın. Bir verirsin, 700 alırsın. Bir verirsin, 700'ün katlarını alırsın. Bir verirsin, bir gayri hesap, hesapsız alırsın. Allah vaat ediyor. Allah'ın vaadi böyle. Aklı çalışan, az bir şey kafası çalışan adam böyle bir ticaretten nasıl mahrum kalır Allah aşkına? Peki bu farklılık niye? Niye birine bir, birine 10, birine 700, birine 700'ün katı? Bunun da sebepleri var. Eğer yaptığın infak çok zor zamanda ve durumu çok zor birine verilmişse sayılan katlardan birini alabilirsin. Eğer yaptığın infak çok doğru bir işe ve doğru zamanda doğru bir miktarla el uzatılmışsa bu katlardan birini alabilirsin. Eğer yaptığın infak malının büyük bir miktarını risklerine katlanarak, başına gelecek şeylerine katlanarak verilirse bu katlardan birini alabilirsin. Eğer yaptığın infak niyet meselesinde yüreğinde en ufak bir şey durdurmadan, barındırmadan Allah'ın rızası sadece ve sadece o, onun için vermişsen yine alırsın bu katlardan birini. Eğer yaptığın infak binlerce insanın hayrına vesile olmuşsa, bir iş yaptın, arkadan gelenler ondan nasiplendi, binlerce insanın hayrına vesile olduysa o hayır devam ettiği müddetçe sen de kat ve kat o infaktan elde edersin. Bu kadar. Vaat böyleyse eğer durup tekrardan böyle bir pazardan mahrum olmama noktasına düşünmeliyiz. Benim aziz kardeşlerim, kazanç böyle olduğu için şeytan rahat durmaz. Şeytan sizin ayağınızı kaydırmak için elinden geleni yapar. Şimdi diyelim ki bir kardeşiniz size talebeler için bir teşvikte bulunuyor. İhtiyaç ne kadar? 5000 lira. Verebilir misiniz o 5000 lirayı? Verebilirsiniz. O anda 5000 lira sizden istendi ya. Eğer tamam deyip altına o anda imza atabilirseniz yapabilirsiniz. O anda söylemezseniz, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam başka bir vesileyle bir şey söylüyor. Es sabru inde sadmetul ula diyor. Sabır ilk vurduğu andadır. Yani meselenin sıcaklığında gösterdiğin şeye sabır denir. İnfak da aynen böyledir. İlk vurduğu andadır. 5000 lira istedi. Diyemiyorsun. Tamam diyemiyorsun. Şeytan geliyor buradan. Diyor ki ya diyor 5000'i sen niye vereceksin? 2500 lirayı ver. 2500 lirayı başka biri versin. Tamam, düştün 2500'e. Yavaş yavaş elin cebine gidene kadar. 2500 desin şimdi. Şeytan diyor ki çok ya. Bu ay 1500 ver. 1000'li de bilare verirsin. Düştün 1500'e. Şeytan halen uğraşıyor. Diyor ki ya 1500 lira da bu işlerin yok zamanı, vereceksin. Bak ay sonunda çek var, şu var, bu var. Sen iyisi mi 1000 lira ver. Ondan sonra Allah verirse tekrardan verirsin. Düştün 1000 liraya. Halen cebine elin gitmemiş. Şeytan ama uğraşıyor. Çünkü seni 1'e 700'den mahrum kılmak için elinden geleni yapıyor. Elin cebine gidene kadar 5000 başlanan o infak meselesi yüze düşüyor. Ama sen o ilk vurduğu anda tamam dersen, Allah için değil mi? Allah'sa eğer Allah verecektir ya, Allah vaat ediyor. Sen ver, ben de vereceğim diyor. Öyleyse eğer ben buna inanmış bir insanım, hiç bu manada fakirlikten de şundan da bundan da korkmuyorum diyerek adım atarsan Allah da sana bu manada başka şey verecek. Zor. Allah bizi o akıllı tüccarlardan etsin inşallah. Söylenecek çok söz var, zaman da geçiyor, yavaş yavaş toparlayayım. Şimdi benim aziz kardeşlerim, Ayşe anamız böyle bir hadiseyi yaşıyor, buna benzer, onu anlatmayacağım. Onun ablası Esma anamızdan anlatacağım size. İnanılmaz münfik birisi. Allah yolunda infak etme noktasında hanımlar içerisinde de asr-ı saadette bambaşka birisi. Ama ne yapıyor? Geceden sayıyor. şu kadar dirhem dinar neyse yarın vereceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da görüyor saydığını. Ve diyor ki Esma diyor, kesenin ağzını sıkma. Allah da sana yoksa sıkarak verir. Bir şey söylüyor orada. Bakın Müslim'de geçen o rivayet şöyledir. Ey Esma, infak et, sayıp durma. Allah da sana karşı nimetini yoksa sayar, sayıp esirger. Paranı çömlekte saklama. Allah da yoksa senden saklar. Ya bazen bir iki defa da olsa şu mutluluğu yaşamamız lazım vallahi kardeşler. Yani şöyle saymadan, acıtarak Allah için ama doğru yere, doğru zamanda, infak noktasında bazı adımlar atmamız lazım. Biz eğer bunu birkaç kez yaparsak var ya, şu yüreğimizde bu işin mutluluğunu bir tatsak var ya, bundan sonra artık kim tutar bizi? Bir bunun tadına varan adam durur mu? Ondan sonrası gelecektir. Allah bize o ufku kazandırsın inşallah. İnfakın Allah'a bakan yönü var. Kalbe bakan yönü var. Ruha bakan yönü var. Nefse bakan yönü var. Hayata bakan yönü var. Nedir bunlar? İnfakın Allah'a bakan yönü kulun şükrünü yerine getirmesidir. İnfakın kalbe bakan yönü kulun imanının kuvvetlenmesidir. İnfakın onunla çok ciddi irtibatı var. İnfakın ruha bakan yönü kulun takvayı tam anlamıyla kuşanmasıdır. İnfakın hayata bakan yönü kulun diğer kullara kardeşlik hukukunu tam anlamıyla tesis etmesidir. Allah bu beş tane farklı hukuku, hakkı da bizlere tattırsın. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ebu Hureyre naklediyor bize. Her Allah'ın günü iki melek semadan Allah tarafından yeryüzüne indirilir. O sağımızda solumuzda olan melekler değil, onların işi ayrı. Ayrı ayrı melekler var, bizim meleklerle hukukumuz çoktur, onlar ayrı. Bu iki tane özel melek Allah her gün semadan indirir. Bunlardan biri Allah'ım malını verene yenisini ver diye dua eder. Bir melek kime dua ediyor? İnfak edene. İnfak edene der ki Allah'ım malını senin için verene sen de ver. Düşünebiliyor musunuz? Melek dua ediyor. Böyle bir dua arkamızda var. Eğer biz gerçekten infak edensek. Diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder. Cimrilik edenin malından bereketi Allah alır. Buradaki telefi maddi anlamda anlamayın sadece. Adam dünyanın sahibidir ama bereket yoktur. Huzur olmaz o malda. O mal onun başına derttir, beladır, bela olmuştur. İşte meleğin ikinci sınıfa bu manada söylediği söz de budur. Cenab-ı Hak hepimizi bu birinci sınıftan kılsın ki arkamızda o melek duası da olmuş olsun. Şimdi benim aziz kardeşlerim, iki tane soru soracağım size ve sizi cevaplarını bulmak için baş başa bırakacağım. Kendi gündemlerimizi kendimiz oluşturalım. Aziz kitabımızla münasebetimizi fazlalaştıralım. Biraz uğraşalım. Hep böyle gelip sadece ders dinlemekle olmaz. Biraz da bazı şeyleri eve taşıyalım. Evde de bizi biraz meşgul etsin ki daha farklı bir istifade olsun. Sorunun bir tanesi şu. İslam literatüründe infak kelimesinin zıttı hangi kelimedir? Soruya dikkat edin. İslam literatüründe infak kelimesinin zıttı olan kelime hangisidir? İkincisi, Kur'an-ı Kerim'de malı put haline getirip altında kalan ibretvari şahıs Karun'dur. Kur'an'ın infak meselesini üzerinden anlattığı örnek şahıs kimdir? İkinci soruyu da tekrar edeyim. Kur'an-ı Kerim'de malı put haline getirip altında kalan ibretvari şahıs Karun'dur. Kur'an'ın infak meselesini üzerinden anlattığı örnek şahıs kimdir? Ben 4-5 gün çalıştım. Siz de biraz çalışın. Haftaya inşallah alınan cevaplar çerçevesinde yürüyelim. İnşallah infak ahlakını bu kadarla iktifa edelim. Çünkü geriye kalan 5 dersimizde başka konularımız var. Ama bu meseleye tekrardan dönmemiz gerekiyor. Bu mesele bu kadardan ibaret değil. Biraz daha bu meseleyi başka çeşitli vesilelerle anlamaya çalışacağız inşallah. Rabbim anladıklarımızı hayatlarımıza intikal etmeyi bizlere nasip eylesin. Her birinizi, her birimizi inşallah birer infak kahramanı kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
2: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: bakalım ceketimin cebinde olmalı. Ha işte burada. Şimdi annem uyandırmadan gelebilirim. Saat neredeyse gecenin 3'ü. Mışıl mışıl uyuyordu. Hay Allah. Bu kapının deliği de nerede ya? Ha tamam. İşte oldu. Aman yavaş oğlum Aydın. Çok sessiz olmalısın. Annem uyanırsa yandım. Kurtulamam dırdırından. Etraf ne kadar da karanlık. Burnumun ucunu bile göremiyorum. Bir şey devirmeden varabilsem bari odaya. Şu duvara tutuna tutuna gidersem doğruca antikaların olduğu odayı bulurum. Neredeyse geliyorum evet. Oh, kediye basmışım. Ödüm koptu. Yanıyorum titriyor. İnşallah annem duymamıştır. Ses seda yok. Devam etmeliyim. Bir an önce şu eşyaları alıp çıkmalıyım bu evden. Odanın kapısını bulduk sonunda. Tamam. Şu el fenerini yakabilirim artık. Evet, işte dolap. Antikalar uslu uslu beni bekliyor. Annem çok üzülecek ama başka çarem yok. Çok paraya ihtiyacım var. Favori canına sıkışmış açılmıyor. Şöyle kuvvetlice çekersem. Ay, kapak birden açıldı. Annem bu gürültüye mutlaka uyanır. Şu feneri kapatıp sessiz olmalıyım.
1: Aydın. Aydın oğlum sen misin? Geldin mi?
0: İşte uyanmış. Odama gidiyor. Beni orada bulamayınca mutlaka buraya da bakar. Ne yapsam acaba? Kapının arkasına gizlensem. Ama yerdeki eşyaları görürse anlar. En iyisi böylece beklemek. Belki buraya gelmez.
1: Hay Allah, odasında da yok. Ah, peki neydi o gürültü? Şu odadan mı geldi yoksa?
0: Eyvah. Buraya doğru geliyor galiba. Evet evet evet. Kapıdan da girdi işte. Işığı yakacak şimdi.
1: Aydın?
0: Anne.
1: Ne yapıyorsun burada?
0: Kıskıvrak yakalanmak diye bana derler oğlum Aydın. En iyisi doğruyu söylemek.
1: Aydın neden yatıyorsun orada? Söyle bana ne oldu? Bak yoksa gene sarhoş musun sen ha?
0: Yok bir şey yok bir şey anne. Biraz içkiliyim ama sarhoş değilim.
1: İçkiliymiş ne kadar da rahat söylüyor. Bir de bir bini de bir şu zıkkımın. İnsan biraz utanır. Leş gibi de kokuyorsun.
0: Uzatma be içkiliysem ne olmuş?
1: Kalk çık da odana yak hadi.
0: Hayır bu antikaları almadan bir yere gitmem.
1: Ne? Sen ne diyorsun oğlum?
0: Senin hatıra diye sakladığın şu küf kokulu pislikleri alıp gideceğim dedim. Duymadın mı yoksa?
1: Asıl sen ne dediğini duymuyorsun galiba. Onlara dokunamazsın bile.
0: Öyleyse gözlerinle gör. Bak hepsini şu bavula doldurup gideceğim.
1: Dokunma onlara.
0: Bana bağırma. Bana yat diyeceğine sen git yat. Çünkü önünde sonunda bunları alıp gideceğim anladın mı? Bana engel olamayacaksın.
1: Onlara dokunacağına beni öldür.
0: Gerekirse onu da yaparım çekil önümden.
1: Ata yadigarı hepsi. Hepsinin de bir hatırası bir manası var bende. Biraz merhametli ol da bırak onları oğlum.
0: Bana engel olma bunlara ihtiyacım var. Bugün bunları götürüp satmazsam beni bir daha göremeyeceksin.
1: Neler söylüyorsun? Seni bir daha göremeyecek miyim?
0: Evet yoksa beni öldürecekler.
1: Ne? Ne dedin seni öldürecekler mi?
0: Evet anne
1: kim,
0: öldürecekler.
1: Kimden öldürecek neden?
0: Çok borçlandım. Borcuma karşılık hayatımı istiyorlar. Bugün son günüm. Borcumu ödemezsen bana kıyacaklar. Şimdi söyle bakalım. Oğlunun canı mı kıymetli yoksa şu eski eşyalar mı?
1: Elbette sen daha kıymetlisin. Sen benim hayattaki tek varlığım. Biricik oğlumsun. Senden başka kimim var benim?
0: Öyleyse çekil önümden.
1: Elbette. Canımı istesen canımı vereyim mi oğlum? Ama anlat bana. Neden bu kadar borçlandın? Susma. Söyle neden? Kumar yüzünden değil mi? Aman yarabbim. Nedir bu başıma gelenler? Oğlum ne hallere düştü? O kadar da üstüne titremiştim. Babasızlığını hissettirmemek için hiçbir şeyden mahrum bırakmamıştım onu. Allah'ım sen oğluma selamet ver. Ona doğru yolu göster. Onu delaletten kurtar.
0: Tamam. Şu bakır ibriği de koyduk mu bitti. Bu da ne? Bir kitap ha? Epey eskiye benziyor. El yazması olsa gerek bayağı para eder.
1: Oğlum onu da mı satacaksın?
0: Tabii satacağım.

0: çok kıymetlidir. Rahmetli babana dedesinden kalmış. Dedesine de kendi dedesinden kalmış. Onu satamazsın.
1: Satarım. Para eden her şeyi götüreceğim.
0: Bak yavrum, o kitabın değeri parayla ölçülmez. Tokatlı Mehmet Emin Hazretlerinin hayatını, menkıbelerini anlatıyor.
1: Kimin kimi?
0: Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin.
1: O da kim?
0: Büyük bir Allah dostu. Baban elinden hiç düşürmez. Durmadan okur okur ağlardı. Hatırası büyük. Bırak o bari kalsın.
1: Olmaz dedim sana. Hem ne işe yarıyor ki? Gözlerin iyi görmüyor. Okuyamıyorsun bile.
0: Evet, okuyamıyorum ama onun evde kalmasının bereketi yeter. Ne olur oğlum, onu satma.
1: Bereketi yetermiş. Asıl satarsak bereketleniriz. Dediğin kadar değerliyse bayağı para eder ha?
0: Ne olur bana ver onu.
1: Çekil önümden.
0: Hayır, onu bana vermezsen şuradan şuraya kıpırdamam.
1: Çekil be, çekil önümden dedim sana. Yoksa çekmesini bilirim ben ha.
0: Ay yarabbim, yarabbim, bu
1: şöyle.
0: Ne hal?
1: Hadi şimdi bana eyvallah.
0: Yarabbim bu ne hal? Sen oğlumu kurtar. Bu kumar illetinden kurtar. Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine oğlumu ıslah eyle. Bir hayırsızlık etmesin.
1: Şu bavulu taşımaktan kolum koptu. Karnım da amma acıktı ha. Öğlen geçti. Hiçbir antikacı değerini vermiyor bunların. Hepsi üçkağıtçı. Bir simit alıp şu parkta oturayım biraz. O da ne? Bir antikacı dükkanı. Allah Allah. Bugüne kadar hiç görmemiştim. Bir de şuraya gidip göstereyim bari. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam evlat, hoş geldin. Buyur.
1: Burada bir antikacı dükkanı olduğunu bilmiyordum. Yeni açtınız herhalde.
2: Ya, yeni sayılır. Satılacak antikan mı var?
1: Evet, çok eski, çok değerli antikalar.
2: Bırak da ona ben karar vereyim evlat. Bu iş benim işim. Aç bakalım bavulunu.
1: Açarım açarım ama beni kandırmaya çalışmayın, yoksa fena olur.
2: Kandırmak mı? Bu bizim lügatimizde yok evlat. Ne demişler? Yaptığımız her şeyi elbette ki yazan var. İyilikte mükafat, kötülükte hazan var.
1: Vay canına be, sen şair misin amca? Şiirden anladığın kadar antikadan da anlıyor musun bakalım ha?
2: Oo, buram buram tarih koktu senin bavulu açınca. Anlaşılan çok eski eşyalar. Evet evet, çok kıymetli bunlar.
1: İşte buna sevindim. Siz antikadan anlıyorsunuz galiba.
2: Anlarım ben. Antikanın da insanın da iyisinden anlarım.
1: İyi insanlar da antikalar gibi küf mü kokar yoksa?
2: Hayır evlat, hayır. Ham insanlar küf kokar. Çünkü onların kalpleri kararmış, paslanmıştır. Merhamet buz tutmuştur onlarda. Ham insan kalp de kırar, haram da işler. Ama senin gibi genç olursa kalbindeki pas daha kolay silinebilir.
1: Ama antika adamsınız ha. Neyse, bırakalım şimdi gevezeliği de işimize bakalım. Kaç para vereceksiniz bunlara?
2: Paha biçemem, hepsi de çok kıymetli.
1: Öyleyse ver bedellerini de gideyim. Ha bak, burada bir de kitap var. Tam sana göre. Dedemin dedesinden kalmış. Bu da yüklü miktar demektir.
2: Ver bakayım. Evet, el yazması. Güzel bir nesih hattıyla yazılmış.
1: Çok para eder, çok.
2: Para mı? Her şeyi parayla mı ölçersin sen?
1: Evet, her şey parayla satın alınmıyor mu? Neyse, biz alışverişimize bakalım. Ne kadar eder bunlar?
2: Dedim ya, hepsi de paha biçilmez nadide şeyler. Satın alamam ben bunları. Çünkü bunların değerini verecek param yok. Ne fiyat söylesem seni kandırmış olurum. Oysa ben insanları kandırmak istemem.
1: Sonma belaya çattık ha. Deli bu adam ya. Neredeyse akşam olacak. Bugün borcumu ödemeliyim. Allah Allah, hala konuşuyor.
2: Öyle bu kitap, öyle bu kitap. Allah Allah, bir definenin yerini anlatıyor. Burada yazılı olan definenin ne kadar ettiğini anlasaydın bu kitabı hiç satmazdın sen.
1: Define mi? Ne definesi?
2: Define ya. Öyle bir define ki dünyadaki bütün hazineleri toplasan onun kadar kıymetli olamaz. Ne oldu? Bakıyorum gözlerin parladı birden.
1: Neredeymiş o define? Yazıyor mu? Ha? Yazıyor mu, söylesene.
2: Dur dur, anlamak için kitabın tamamını okumam lazım. Dur bakalım.
1: Ver bakayım o kitabı bana. Satmaktan vazgeçtim.
2: Satmazsan iyi edersin.
1: Peki bu eşyalara ne veriyorsun?
2: Dedim ya, onlara değer biçemiyorum.
1: Canım bir şeyler söyleyin, anlaşalım.
2: Anlaşılan senin acilen paraya ihtiyacın var.
1: Evet, hem de hemen.
2: Ne kadara ihtiyacın varsa bunları o kadara senden satın alıyorum. Sana bir nasihatim var. Sakın o kitabı kaybetmeyesin. O kitapta anlatılan defineyi bulup elde edersen ebediyen kurtulursun. Anlaştık mı?
1: Tamam tamam, anlaştık.

0: Ay şu kedi. Çekil şuradan.
1: Ay Aydın oğlum, biraz merhametli olsana. Durup dururken neden vuruyorsun şu zavallı kediyi?
0: Ayaklarımın dibinde dolaşmasına sinir oluyorum da ondan.
1: Neyse. Ödedin mi borcunu?
0: Ödedim. İşte kitabını satmadım ama.
1: Ah canım oğlum benim, satmayacağını biliyordum. Rahmetli babam bunu çok okurdu.
0: Demek çok okurdu ha. Peki okuyunca ne yapardı?
1: Ne mi yapardı? Ağlardı.
0: Ağlar mıydı?
1: Hı
0: hı. Başka bir şey yapmaz mıydı? Ne bileyim yani, bir yere falan gitmez miydi?
1: Evet. Zeyrek yokuşundaki Mehmed Emin Tokati Hazretlerinin kabrine giderdi.
0: Zeyrek yokuşuna giderdi ha. Demek ki define oralarda bir yerde olmalı. Peki babam neden bulamadı? Belki de adamcağızın emri yetmedi. Ama anneme mutlaka bir şeyler söylemiştir. Ana be, orada ne yaparmış babam, sana hiç söylemez miydi?
1: Dua ederdi benim için, senin için, hepimiz için. Rahmetli baban en çok da senin için. Hayırlı bir evlat, iyi bir insan olman için Allah'a yalvarırdı. Ama sen...
0: Tamam ana, tamam, yine başlama. Sen şu kitaptan okusana biraz ha.
1: Dur bakayım. Şu gözlüklerimi bir sileyim. Yo, harfleri seçemiyorum. Sanki hepsi üst üste binmiş. Maalesef gözlerim iyice bozuldu yavrum.
0: Okursun ana, okursun, dikkatlice bak.
1: Yok yavrum, okuyamıyorum. Hem mutfakta işim var, sofrayı hazırlayacağım. Sen de seslenince gelirsin.
0: Okuyamadı. Birini bulup bu kitabı mutlaka çözdürmeliyim. Bu defineyi bulursam yaşadım. Evet. Bu sayfada acayip şekiller var. Sanki sonradan çizilmiş gibi. Mutlaka definenin yerini tarif ediyor olmalı. Bir mağaraya benziyor. Demek define bir mağaranın içinde ama nerede? Babamın gittiği o yere gidip baksam. Ama bu harfleri çözemem ki. Yanında biri olmalı. Tek başıma yapamam. Bu yazıyı okuyabilen güvenilir birini bulmam lazım.
1: Antikaları değerine satabildin mi bari?
0: Antikaları mı?
1: Hı?
0: Aa evet. Borcumu ödeyecek kadar ettiler. Hay Allah, bunu neden düşünemedim? Evet antikacı. Hem güvenilir biri hem de bu yazıyı okuyabilir. Hemen gitmeliyim. İnşallah dükkanı kapatmamıştır.
1: Aydın nereye oğlum? Sofrayı hazırlamıştım.
0: Biraz işim var ana, sen ye.
1: Ya Rabbi. Mehmed Emin Tokadi Efendi'nin hürmetine oğluma doğru yolu göster. Onu koru.
0: Selamün aleyküm.
2: Ve aleyküm selam oğul. Hoş geldin.
0: Kapatmışsınızdır diye çok korkmuştum.
2: Kapatmadım. Seni bekliyordum.
0: Senin? Beni mi bekliyordunuz?
2: Evet. Geleceğini biliyordum.
0: Nasıl?
2: Söylediler.
0: Kimler?
2: İbrikler, leğenler, antikalar, eşyalarla konuşurum ben. Onlar da beni anlar. Sen gidince hepsi konuşmaya başladı. Dediler ki gitti ama gene gelecek. Sevdaya tutuldu o. Define sevdasına. Gitti ama dönüp gelecek. Bekledim ben de. İşte geldin sonunda.
0: Adam antikanın biri ya. Eşyayla konuşuyormuş. Daha neler. Biraz kaçık herhalde. Nasıl güvenilir bu adama? Ama başka biri yok ki. Hem belki de böyle olması daha iyi. Definin hepsine ben konarım. Evet, sana bir teklif yapmaya geldim. Gel bu defineyi birlikte arayalım ha. Bulursak yarı yarıya paylaşırız, tamam mı?
2: Tamam, ben varım. Ama sen kendine güveniyor musun?
0: Elbette, güvenmesen buraya gelmezdim. Bak, kitabın kıyısında bir takım işaretler var. Bir mağara girişini gösteriyor olmalı, öyle değil mi?
2: Ver bakayım. Bu öyle bir şifre ki ancak ehli olanlar anlar. Mecaz manalarla dolu.
0: Doğru mu söylüyor acaba? Yoksa beni kandırmaya mı çalışıyor? Defineye tek başına konacak herhalde. Hadi çabuk oku şunu.
2: Acele etme, bu öyle kolay anlaşılmaz. Dedim ya, mecaz manalarla dolu. Önce okuyacağım, sonra mana çıkaracağım.
0: Anladım. Uyanığa bak, içinden okuyup beni kandıracak. Yüksek sesle oku da ben de çözmeye çalışayım ha.
2: Peki öyleyse. Bu kitap Tokatlı Mehmed Efendi'nin hayatını ve menkıbelerini anlatıyor. Onun risaleleri ve onun hakkında yazılanları Seyit Hasip Efendi adında bizzat toplamış ve çok kıymetli bir kitap haline getirmiş. Definenin yerini de bunların arasına gizlice yerleştirmiş.
0: Hadi bir an evvel okumaya başla hadi.
2: Peki dinle öyleyse. O evliyalar bahçesinin her yaprağında ayrı güzellikler bulunan bir gülüdür. O hidayet yolunun rehberi, o evliyaların hocasıdır. İstanbul'da Eshab-ı Kiram'dan sonra metfun bulunan üç büyük evliyadan biridir. 1664 senesinde Tokat'ta doğmuş ve 83 yaşındayken İstanbul'da vefat etmiştir. Un kapanına inen cadde ile Zeyrek yokuşunun kesiştiği tepe üzerinde Soğuk Kuyu Piri Paşa Medresesi kabristanına defnedilmiştir.
0: Tamam, tamam, işte şifre. Defineden bahsediyor. Define orada olmalı, kabristanda. Hemen gidelim hadi.
2: Define Mehmed Emin Tokadi Hazretlerinin defnedildiği yerde olabilir. Ama şifreyi tam çözmeliyiz.
0: Doğru. Hadi, hadi çabuk okumaya devam
2: tamam,
0: et.
2: Tamam, tamam, sen de dikkatle dinle. En küçük bir kelimeyi bile kaçırma.
0: Hiç kaçırır mıyım? Hadi oku sen hele.
2: Evet. Mehmed Emin bir dervişin oğluydu. Babası ona birçok şey öğretti. Bir gün ilmini arttırmak için alimler diyarı İstanbul'a geldi. Uzun müddet ilim öğrendi, kendini çok iyi yetiştirdi. Bu sırada başruznameci Ali Efendi adında bir zatın oğluna ders vermeye başladı. Ona bütün bildiklerini aktarıyor, talebesine nazlı bir çiçek gibi itina gösteriyordu. Fakat bir müddet sonra Ali Efendi'nin oğlu aniden vefat etti.
3: Ey kıymetli oğul, daha dün her istediğini kolayca yapabilecek bir haldeydin. Genç, sıhhatli ve kuvvetliydin. Malın vardı, rahattı. Şimdi şu bir yığın toprağın altında çaresiz bir haldesin. Yarın bizler de senin gibi bu fani dünyaya elveda diyeceğiz. Öyle ümit ediyorum ki sen genç yaşta fazla günah işlemeden gitmenin huzuru içerisindesin. Ya bizim gibi ömrünün her anı gaflet, malayani ile geçen, her hali hata ve kusur olanlar ne yapacak? Allah-u Teala bizlere ölümünden ibret almak, sana da rahmet nasip eylesin. Bütün haklarımı helal ettim. Ya Rabbi, onu affet. Haddini aşarak talebe olmadan mürşid olmaya kalkan şu aciz kulun emini de affet. Bana dostlarının kapısında hizmetçi olmayı nasip et. Her türlü işimi terk ederek hacca gitmek istiyorum. Sonumu hayırlı eyle. Bana yol göster ya Rabbi.
0: Ya Rabbi bize de yol göster. Ya amca ben hiçbir mana çıkaramadım ya sen? Hadi Mehmed Emin Efendi'nin yolu Mekke'ye. Bizimki nereye?
4: Dur hele, sabırlı ol. Anlayacağız.
0: Sabırlı olmuş. Kitabın yarısına geldik, daha bir şifre çözemedin. Hani anlardın sen bu işlerde?
4: Anlamıyor musun? Mehmed Emin Efendi de bir define aramaya çıkıyor aslında. Define gömülmüş demektir. Yani yerin altına gireceğiz. Bak, buraya şekillerle sarnıç çizilmiş. Mağaraya benziyor dediğin şey. Sarnışlardan ikincisi işaretlenmiş.
0: Ya nasıl anlamışım ama. Hadi o zaman kalkıp gidelim, yürü.
4: Dur hele dur, iyice anlayalım öyle gideriz. Hem hava biraz daha kararıp etraf sakinleşsin.
0: Doğru.
4: Öyleyse okumaya devam. Mehmed Emin Efendi genç talebesinin kabri başında Allah-u Teala'ya böyle yalvarır. Ve her şeyi bırakıp istifa etmeye karar verir.
5: Safa geldiniz Hacı Emin Efendi. Buyurun bir kahve içelim.
3: Efendim, elhamdülillah bizi Hacı Şerif ile müjdelediniz.
5: Evet. Hacca gitmek ne büyük saadet. Allah-u Teala sizi bilinen nimetlere ve bilinmeyen saadetlere kavuştursun. Siz hacca gitmeye niyet ettiniz, biz de tebrik ettik.
3: Allah Allah, ne büyük insan. Hacca gitmeye niyet ettiğimi biliyor. Niyetim öyle efendim. İstifamı bildirmek için daireye gidiyorum.
5: Evladım, sizi tanıyalı pek az bir zaman oldu. Ama ki sizdeki cevheri gördüm. İnşallah bu yolda çok büyük nimetlere kavuşursunuz.
3: Talebemin vefatına çok üzüldüm.
5: Merhum talebenizin ölüm acısı her ne kadar pek şiddetli ve çok çetin ise de biz kullar için sahibinin işinden razı olmaktan başka çare yoktur. İnsan bu dünyada kalmak için yaratılmadı Emin.
3: Efendim, anladım ki ben ham bir insanım. Asıl benim hocaya, rehbere ihtiyacım var. Onun için ders vermeyi bırakıp ders almak istiyorum.
5: Arzu ettiğiniz rehbere inşallah pek yakın zamanda kavuşursunuz evladım.
3: İnşallah efendim.
5: size bir tavsiyem var. Mekke'ye varınca Ahmet Yektest Cüryani Hazretlerinin huzuruna gidersiniz. Bizim de selam ve hürmetlerimizi arz eder, onun talebesi olursunuz.
3: Ahmet Yektest Cüryani Hazretler mi buyurdunuz?
5: Evet. Yektest, malumunuz üzere tekelli demektir. Ahmet Cüryani ticaret için Hindistan'a giderken yolda eşkıyalar basıp mallarını aldılar ve sol kolunu kestiler. Çok üzüntülü olarak Serhend şehrine geldi. Müceddidi Elfisani İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğlu olan Muhammed Masum-ı Faruk'un hizmetiyle şereflendi. 11 sene sonra hilafet verilip Mekke'de irşada emrolundu. Şimdi o mübarek diyarda talebeler yetiştirmektedir. İnşallah siz de onun talebesi olursunuz. Haydi varın şimdi. Yol hazırlığınızı yapın.
3: İnşallah efendim. Bizi dua ve teveccühünüzden eksik etmeyin.
5: Selametle gidiniz. Emanetimizi sahibine vermeyi unutmayınız.
3: Peki efendim.
4: Mehmet Emin Efendi bu kerametin tesiriyle kendinden geçip bu mübarek zatın yanından ayrılır. Bütün dostlarıyla vedalaşıp yola çıkar. Menzili Efendimizin sevgili yurt buyurdukları Mekke-i Mükerreme'dir. Yükü kalbindeki Resulullah aşkıdır. Bir de Muhammed Efendi'nin emaneti. Ahmet Yektest Cüryani Hazretlerine gönderilmiş olan Allah selamı. Mekke'ye varınca ilk gün Kabe'yi tavaf ve ziyaret eder. Ertesi gün sabah namazını Harem-i Şerif'te eda eder. Tam çıkacağı sırada dikkatini bir kalabalık çeker.
3: Allah Allah! Bu kişiler niçin çıkmıyor? Niçin böyle halka halinde oturmuşlar? Acaba ders için hocalarını mı bekliyorlar? Gidip ben de yanlarına oturayım. Beni fark etmediler. Hepsi başlarına eğmiş edeple oturuyor. Halkanın ortasında oturan zat hocaları olmalı. Dikkatle bana bakıyor. Ya Rabbi, ne kadar da heybetli ve sevimli. Bakışlarından ürperiyorum. Dayanamayacağım. Gözlerimi kapatmalıyım.
6: Ey kardeşlerim, bize gelen bela ve sıkıntıların Allahü Teala'nın takdiriyle olduğunu bilirim. Bu dünyanın esası mihnet, sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntınınsa sabretmekten başka ilacı, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Şu üç sabır çok sevgilidir. Bunlar taatte, yani Hakk'a kullukta, günah işlememekte, bela ve mihnet anında sabırdır. Ey kardeşlerim, artık işlerinize dağılabilirsiniz. Allahü Teala hepinize selamet versin.
3: Amin. Allah, herkes dağıldı. Ben yerimden kalkamıyorum. Sanki buraya çakılıp kaldım. İşte geliyor. Bana doğru yaklaşıyor.
6: Selamün aleyküm.
3: Ve aleyküm selam.
6: Hoş geldin Emin Efendi. Nasılsın?
3: Hoş bulduk. Fakat siz...
6: Hadi buyurun, bize gidelim. Bu akşam misafirimsiniz. Hadi durma öyle. Gel.
3: Peki efendim.
6: Evim uzak sayılmaz. Harem-i Şerif'in yakınında. Buyurun içeri girin Emin Efendi. Şöyle oturun bakalım. Siz açsınızdır. Birazdan sofrayı getirirler. Sofrayı getirdiler. Buyurun. Getirin. Şuracığa koyun. Allah razı olsun evlatlarım.
3: Önce siz...

0: Buyurun efendim.
1: Peki öyleyse. Bismillah.
0: Allah Allah. Ellerini ekmeğe uzatmasaydı görmeyecektim. Bu mübarek zatın sol eli bileğinden kesik. Edirne'deki Muhammed Efendi'nin bahsettiği Ahmet Cüryani Hazretleri bu zat olsa gerek. Sübhanallah. Biz onu ararken o bizi buldu.
1: Yolculuğunuz nasıl geçti Emir Efendi? Anlatın bakalım.
0: Elhamdülillah efendim, rahat bir yolculuk yaptık. Ta Edirne'den buraya gelene kadar bir sıkıntıya maruz kalmadık.
1: Üzerinizde bize verilecek emanet var mı?
0: Allahu Ekber. Ya Rabbi. Bu ne büyük nimet. Evet, bu zat hakikaten Ahmet Yekdest Cüryani Hazretleri. Siz osunuz. Verin mübarek elinizi öpeyim efendim. Evet, Muhammed Efendi'nin size selam ve hürmetleri vardır. Bizi de size havale etmişlerdir.
1: Ve aleyküm selam. Biz dahi sizi kabul ettik Emin Efendi.
2: Allah Allah, ben hiçbir şey anlayamadım. Bunun neresi defineyi anlatıyor?
3: Anlatıyor, anlatıyor da sen anlamıyorsun.
2: Masal gibi bir şey. Adamı görmeden tanıyorlar. Olmaz böyle şeyler canım.
3: Olmaz mı? Nice olmazlar da olur vardır da. Bunu her göz göremez, her gönül anlayamaz. Sen körsen güneşin suçunu evladım. İşte tokatlı Emin Efendi'nin hayatı. İşte kavuştuğu büyük nimet. O defineyi buldu evladım.
2: Sen ne definesinden bahsediyorsun? Bize altınlar lazım. Hadi hadi uzatma lafı da oku amca. Oku da bir an önce şu definin nerede olduğunu anlayalım.
3: Bulacağız, bulacağız. Sabret biraz. Mehmet Emin Efendi'nin duası kabul edilmiş. Bir Allah dostuna talebe olmuştu. Tam 3 sene Ahmet Yekdest Hazretlerinin hizmetinde, derslerinde ve sohbetinde bulunur. 3 sene sonunda bir gün Ahmet Yekdest Hazretleri İstanbul'a dönmesi için emir verir. Ayrılık Mehmet Emin Efendi'yi can evinden vurur ama emir edepten üstündür. Derhal yolculuk hazırlıklarına başlar ve vedalaşmak üzere hocasının huzuruna gelir.
1: Bu dünyada en kıymetli, en faydalı şey Allahü Teala'nın marifetine kavuşmaktır. Yani onu tanımaktır. Emin.
0: Buyurun efendim.
1: İş budur. Bundan başkası hiçtir.
0: İş budur, bundan başkası hiçtir.
1: Mısır üzerinden mi, Şam'dan mı gideceksin?
0: Efendim, bir arkadaşım var. Beraberce Şam hacılarıyla dönmeye niyet ettik.
1: Otur bakalım karşıma.
0: Emredersiniz efendim.
1: Bakalım hangi kafileyle gitmeniz takdir olunmuştur. Otur evladım, otur. Hadi gözlerini yum. Yumdun mu gözlerini?
0: Evet hocam.
1: Peki, ne görüyorsun? Söyle bakalım.
0: Efendim şey...
1: Çekinme, çekinme. Ne görüyorsan onu söyle.
0: Efendim, Hira Dağı üzerindeyim. Mekke'yi seyrediyorum.
1: Mekke'den ne görüyorsun?
0: Bir kafile var. Mekke'den çıktı, Şam tarafına doğru yol alıyor.
1: Kafilenin başına bak. Ne görünüyor?
0: Büyük bir şehir görüyorum hocam.
1: Bu gördüğün şehir Şam'dır. İyice bak. Kafile Şam'a ulaştı mı?
0: Evet efendim, ulaştı.
1: Sen kafile içinde var mısın?
0: Yokum hocam.
1: Şimdi tekrar Mekke'ye bak. Ne görüyorsun söyle.
0: Bir başka kafile Mekke'den çıkıp ilerliyor efendim.
1: Kafileye iyi bak. Kendini görebiliyor musun?
0: Evet efendim. Bir arkadaşımla beraber sohbet ederek yol alıyoruz.
1: Kafilenin baş tarafına bak. Görünen hangi şehir?
0: Kahire efendim. Gelirken Mısır yoluyla gelmiştim.
1: Şimdi aç gözünü.
0: Oh Allah'ım. İşte hocamın karşısındayım. Mübarek hocamın bir kerameti bu.
1: Şimdi git. Sana yolculukta arkadaş olacak o gördüğün kişiyi bul. Yolculuğunuz Mısır tarafınadır.
0: Nasıl emrederseniz.
1: Emin evladım, ayrılık vakti gelip çattı. Bundan sonra seninle Allahu alem bir daha görüşemeyiz.

0: merhamet dolu. Hiçbir kimsenin cehennem ateşinde yanmaması için çırpınıyor. Bana Ebu Bekir Sıddık Efendimizin büyük merhametini hatırlattı. Bu arzunun yerine gelmesi için dua edeyim. Lakin söyleyeceklerim vardır. Vasiyet et ki vefatından sonra kabrini kolay bulunacak bir yere yapmasınlar. Viranelik bir yere defnetsinler. Kimse bilmesin. Ancak nasibi olanlar gelip dua etsinler.
1: Nasıl münasip görürseniz efendim.
0: Allahü Teala seni duası makbul olan kullarından eylesin. Senin kabrine gelip bir kere Fatiha okuyan müminlerin bedeni cehennem ateşinde yanmasın. Seni vesile ederek yapılan dualar makbul olsun. Senden kimse eli boş dönmesin. Bu hal kıyamete kadar böylece sürsün.
1: Amin.
0: Amin oğlum. Emin, İstanbul'a varınca nerede kalacaksın?
1: Efendim, malumunuz kendi evim yoktur. Siz nerede kalmamı emrederseniz orada kalmak isterim.
0: Al bu mektubu. İstanbul'da Hacegân-ı Divan-ı Humayun'dan Hüseyin Paşazade Kumul Muhammed Bey vardır. Varınca ona verirsin. Seni onun sohbetine havale eyledik. Ne buyurursa ona itaat et. Ona teslimiyetin bize teslimiyettir. Emin, yıkayıcı elindeki ölü gibi ol. Olmak için ölmek lazımdır.
1: Baş üstüne efendim.
0: İnşallah birkaç sene sonra buraya tekrar gelirsiniz. Fakat bizi bulamazsınız. Bizde olan emanetinizi Medine-i Münevvere'de bulunan Hacı Abdurrahim'e verdik. Onunla görüşünce sana teslim eder. Hadi Allah yolunu açık etsin.
2: Vay canına be, vay canına.
3: Ne oldu oğlum? Neden vay canına, vay canına deyip duruyorsun?
2: Şu işe bak. Ben olsaydım başka şeyler isterdim.
3: Ne gibi şeyler?
2: Ne bileyim, para mara işte. Ben de zannettim ki hocasından define isteyecek. Hani bizim aradığımız defineyi getirip buralarda gömecek ha? Biz de gidip onu çıkaracağız. Ne biliyorsun?
3: Ondan merhamet sende hırs. Bu zıtlığa gülüyorum.
2: Bana bak amca, sakın burada da mecazi bir şey olmasın ha. Hani hiç şifre çözdüğü falan yok da. Ha babam okuyorsun. Biz de şaka maka kaptırdık hikayeyi, iyi mi?
3: Çözdük ya evladım, çözdük. Define un kapanına inen yoldaki sarnıçların orada. İkinci delikten gireceğiz.
2: Ne duruyoruz öyleyse, hemen gidelim o zaman.
3: Sarnıçların içinde ama neresinde? Onu iyice anlamak için okuyorum.
2: Hadi orada devam ederiz. Karanlık çöktü. İnsanlar ortalıktan el ayak çekti. He? Tam define aramak bak.
3: Şimdi tam namazın vaktidir evlat. İşitmiyor musun? Yatsı ezanları okunuyor. Namazıma eda edeyim, öyle gideriz. Hadi ya, bismillah.
2: İyi iyi, sen namazını kılarken ben de kazma kürek falan ayarlayayım. Bir de şöyle koca bir fener.

0: Hay Allah, su birikintisi varmış, ayaklarım ıslandı.
1: Oo, daha şimdiden sızlanmaya başladın, yürü bakalım.
0: Ama nereye, önümü bile göremiyorum ki.
1: Elindeki feneri yak. Hey kafanı, orada yol daralıyor.
0: Tam da zamanında yakmışım feneri, neredeyse kafamı çarpacakmışım.
1: Hadi beyzadem, siz geçin de biz de gidelim.
0: Tamam. Ama sıkıştım ben burada, ilerleyemiyorum.
1: Nazlanma, hadi gayret et biraz. Oluyor.
0: Kolum sıkıştı, çekemiyorum.
1: Az kaldı, biraz daha gayret. Oldu işte.
0: Her tarafım çamur içinde kaldı, derim sığıldı. Neyse, hadi sıra sizde.
1: Hop, işte oldu.
0: Vay canına, ne kolay ne çabuk geçtiniz. Benden de iki kaçışma. Bu ihtiyarda bir gariplik var ama anlayamadım.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Ne mi yapacağız? Defineyi arayacağız tabii.
1: Evet ama nerede? Baksana, az ileride yol ikiye ayrılıyor.

0: Tabii ki şu büyük olandan, öbüründen geçemeyiz ki, çok dar.
1: Belli olmaz ki. Kitabı okumamız lazım.
0: Olur mu amca? Oradan gitmek çok zor. Şuna baksana ne kadar geniş. Hadi gel buradan gidelim.
1: Başlangıcı geniş ve ferah olan yolların sonu karanlıktır. Hiç belli olmaz. Ya define yoksa boşuna tehlikeye atılamayız.
0: Galiba haklısın.
1: Tut şu feneri bakalım. Hı hı. Nerede kalmıştık?
0: Hani bir mektupla Mekke'den ayrılmıştı.
1: Ha evet, işte bu sayfadaydı. Mehmet Emin Efendi hocasından dua almıştı. O bir müjde taşıyordu Anadolu toprağına, İstanbul'a.
2: Kardeşlerim, beni iyi dinleyin. İnsanların gidecekleri yol iki türlüdür. Biri dalalet yolu, öbürü ise hidayet yolu. Dalalet yolu insanı ebedi felakete sürükler. Hidayet yolu sırat-ı müstakimdir. Ebedi saadete götürür. Evlatlarım, sizler doğru yoldan ayrılmayın. Dalalet yolu dünyaya düşkün, zevke düşkün olanlarındır. Tatlı, çekici görünür ama sonu karanlıktır. Hidayet yolu çileli görünse de sonu aydınlıktır.
0: Vay canına. Bu sözler hakikaten dar ağızlı geçidi işaret ediyor. Haklıymışsın amca.
1: Anladım o şimdi. Hadi öyleyse yürü bakalım.
0: Peki amcacığım, sen emret. Yürümek değil, koşarım be. Define orada şu karanlığın içinde ışıl ışıl bizi bekliyor. Hadi sen önden gir.
3: Safa geldiniz kardeşim.
1: Safa bulduk efendim.
3: İsminiz Muhammed Emin midir?
1: Evet, fakat...
3: Biz de sizi bekler dururduk. Hoş geldiniz. Gelin sizi bir kucaklayayım. Şimdi üzerinizde mübarek Mekke toprağının, hocamın kokusu vardır.
1: Evet efendim. Hocamızın bende bir emaneti vardır. Buyurun. Bu mektubu size gönderdi.
3: Teşekkür ederim Emin Efendi. Bizi ziyadesiyle sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. Müsaadenizle hemen okumak istiyorum.
1: Estağfurullah efendim. Buyurun. Allah Allah. Bu ne sevgidir. Hem okuyup hem ağlıyorlar.
3: Emin Efendi, bundan böyle bizimle kalacaksınız. Sizin için bir odayı hazırlatmıştık. Şimdilik buyurun istirahat edin.
1: Peki efendim.
3: Emin Efendi, buraya geldiğinizden beri tam 3 gün geçti. Artık misafirliğiniz tamam oldu. Bugün sohbete çıkacağım. Size de benim yanımda bir minder hazırlanacak. Buyurup oraya oturursunuz.
1: Emredersiniz efendim.
4: Mehmet Emin Tokadi Hazretleri şimdi de Muhammed Kumul Efendi'nin derslerine başlar. Ondan tasavvufun inceliklerine ait bilgiler öğrenir. Bir müşkili, bir suali olunca daha o sormadan Muhammed Kumul Efendi bir menkıbe anlatır. Anlattıklarıyla sualini cevaplandırmış olurdu.
0: Vay canına be. Müthiş bir hayat ha. Hakikaten büyük insanlarmış onlar amca. Ama ben bunlardan bir mana çıkaramadım. Şifre bu hikayenin neresinde?
4: Sen define aramıyor musun?
0: Evet amca.
4: O halde dinle. Şu fenere biraz daha yaklaşayım. Şöyle. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri İstanbul'a dönünce İstanbul'da 5 sene daha kalır. 1710 senesinde Muhammed Kumul Efendi önce Habeş eyaletine, sonra da Kudüs-ü Şerif valiliğine tayin edilir. Tokadi Hazretleri de onunla beraber gider, yanında katiplik yapar. Bu seyahat 6 sene sürer. Nihayet 1717 senesinde Muhammed Kumul Efendi'nin İstanbul'a çağrılması üzerine İstanbul'a döner. 1726 senesinde Muhammed Kumul Efendi vefat eder. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri Fil Yokuşu'nda bir ev kiralar ve orada ders verip ilim öğretmeye başlar. Yani o da bir avcı olur. Saadet avcısı.
0: Saadet avcısı mı? Çok avcı duydum. Aslan avcısı, keklik avcısı ama böylesini ilk defa duyuyorum.
4: Böyle bizim bilmediğimiz nice avcılar vardır evlat. Amacı dünya olan kimseler boşuna çaba sarf etmeyeler. Aranılan hazinenin nişanını verdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da.
0: Hı? Bu da ne demek şimdi?
4: Gayet açık. Tövbe edip niyetini düzelteceksin.
3: Nasıl?
4: Yaptığın bütün kötü amellerden pişmanlık duyup bir daha işlememeye söz ver, yeter.
3: Tamam tamam, tövbe ettim, tamam.
4: Öyleyse vur kazmayı. Olmadı, olmadı. Samimi değilmişsin demek.
3: Ama nasıl olur birdenbire böyle...
4: Birdenbire mi? Hala anlamıyorsun. Düşün işte. Ölüm var, ölüm. Bu definiyi ele geçirip zengin olsan bile sonunda öleceksin. Sonunda varacağın yer mezarlık. Şu mağaraya bak. Ne kadar karanlık. Girişte dar bir yere sıkışmıştın. O halini hatırla. Hani hiç kıpırdayamaz olmuştun. Bir gün gelip her şeyi bırakıp o hale düşeceksin. Orada define olduğunu unut. Asıl define demin hayatını anlattığım Mehmet Emin Efendi'nin sahip olduğu iman ve ahlaktır. Sen de bunu isteyerek tövbe et. Ben onun hayatını anlatırken bir kez daha niçin yaratıldığımı anladım. Asıl gaye Allah'a kulluk.
3: Haklı. Bir gün gelip sonunda yerin altına girecek olduktan sonra defineye sahip olsam ne olacak? Hem biliyorum ki ne bulsam onu kumarda kaybedeceğim. Garip. Bu defineyi aramak için yerin altına girdim. Allah Allah. Bir gün içinde neler geldi başıma. Haklısınız. Tevbe edeceğim. Bir daha... Nereye gitti bu?
0: Amca! Amca!
3: Amca! Yok. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Kitap da ondaydı. Artık çıkış yolunu da bulamadım. Bu sesleri. Yürü sana. Hemen pilleri takmalıyım. Ne oldu? Ama piller çok zayıf. Bana bir şaka yapıyor olmalı. Birdenbire kaybolmuş olamaz. Ne yapsam acaba? Burada böylece duramam ki. Eyvah, yapayalnızım. Allah'ım beni affet. Evet, ben çok hata ettim. Pişmanım. Bana yol göster Allah'ım.
4: Hadi vur şimdi kazmayı.
3: Nereye kayboldunuz? Neredeydiniz?
4: Buradaydım. Ne o? Allah. Korktun mu yoksa?
3: Evet evet, çok korktum. Bak amca, ben defineden vazgeçtim. Bir an önce buradan çıkmak, kurtulmak istiyorum. Çabuk şu kitaba bakın. Yolu bulup çıkalım hadi.
4: Bak, çıkış yolumuz da bu duvarın arkasında. Bu duvarı yıkman lazım. Hadi savur şu kazmayı.
3: Peki. Bismillah. İşte oldu. Tövbem kabul olmuş. Bak, duvar yıkıldı. Allah, yine kayboldu. Ama içeride hiçbir şey yok. O da ne? Bir rahle. Üzerinde de bir kitap var. Dur bakayım. Yok, olamaz. Bu kitap benim kitabım. Hayal görüyor olmalıyım. Yok, bu gerçek. Bu kitap benim kitabım. Ama nasıl olur? Az önce antikacı amcanın elindeydi. O da benim yanımdaydı. Şimdi nerede? O da ne? İşte çıkış yolu. Sahil görünüyor. Oh Allah'ım, şükürler olsun. Hemen eve dönmeliyim. Kediye. Gene ayaklarımın altında dolaşıyor. Yo, özledin mi beni yoksa? Ha?
5: Aydın. Oğlum.
3: Anne. Sen uyumuyor muydun?
5: Az evvel kapının çalındığını duydum. Kalktım baktım, kimsecikler yoktu. Sonra kapıyı açtım. Bir de ne göreyim. Dün senin sattım dediğin antika eşyaların hepsi orada duruyor. Öylece duruyor.
3: Ne? Antikalar mı? Kimin bıraktığını görmedin mi?
5: Hayır. Görmedim. Şimdi sen söyle bakayım. Bütün gece nerelerdeydin? Gene kumar mı?
3: Öyle sayılır anne. Fakat bu gece kazandım. Define aramaya gittim.
5: Buldun mu peki?
3: Buldum ya. İşte. Define. Define Mehmet Emin Efendi'nin hayatı.
5: Yavrum, Aydın'ım. Bir gün doğru yolu bulacağından emindim. Baban da bu kitap bir hazine derdi. İnsanı Allah'a kavuşturan yolu... evliyaların yolunu anlatıyor derdi.
3: Elhamdülillah. Ben de buldum işte anne. Elini öpmek istiyorum. Kusurlarım o kadar çok ki utanıyorum.
6: Beni affet ve bana hakkını helal et anne.
5: Oğlum, hı? Yavrum, aydınım benim.
7: Radyo tiyatrosu.
8: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Terzinin tevbesi. Bir terzi Allah dostlarından birine sorar. Peygamberimizin Allahu Teala günahkar kulunun tövbesini canı gargaraya gelmeden kabul eder. Hadis-i şerifi hakkında ne buyurursunuz? Cevap vermeden o kimseye sorar mübarek zat. Mesleğin nedir? Terziyim, elbise dikerim. Terzilikte en kolay şey nedir? Makası tutup kumaş kesmektir. Kaç senedir bu işi yaparsın? 30 senedir. Canım gargaraya geldiği zaman kumaş kesebilir misin? Hayır, kesemem. Bir müddet zahmet çekip öğrendiğin ve 30 sene kolaylıkla yaptığın bir işi o zaman yapamazsan ömründe hiç yapmadığın tövbeyi o zaman nasıl yapabilirsin? Bugün gücün yerindeyken tövbe et. O zaman belki yapamazsın buyurdu.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

coşarım adım Mehmet. Aşılmayan engelleri aşarım adım Mehmet. Aşılmayan engelleri aşarım adım.

0: hişerin adın Mehmet.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal

0: ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
10: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir programda yine sizlerle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamd ederek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vel akibetu lilmuttaqin, Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala Resulina salavat. Kıymetli dinleyenler, bir önceki programımızda 32. sözün birinci mevkufunu tamamlamıştık. Orada kainatta zerre miktar şirke yer olmadığını, bütün kainatın tamamında Allah'ın kudretinin, hikmetinin cari olduğunu, tevhidin her yerde, her zaman geçerli olduğunu misallerle anlatıp izah ve ispat etmişti. Bugün bu birinci mevkufun bir zeyli var, kısa bir yer. Orayı arz edeceğiz. Daha sonra inşallah ikinci mevkufa, 32. sözün ikinci mevkufuna başlayacağız. Orada da Allah'ın birliğinin sırrına dair 3 sual ve cevap var. Yetiştirebildiğimiz kadarıyla inşallah orayı izah etmeye gayret edeceğiz. İnşallah faydalı olur. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila athar rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtaha. Ayetinin ezeli bağından bir çiçeğine işaret eden Arabi fıkralardır. Bu ayet-i kerimenin az sonra mealini vereceğim değerli dinleyenler. Ayet-i kerimenin bahçesinden bir çiçeği hükmünde bazı Arabi fıkralar var. Onların izahını yapıp zeyle geçeceğiz inşallah. Şimdi Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Rum suresi 50. ayetten bir kısım burası değerli dinleyenler. İşte bu ayet-i kerimenin bahçesinin çiçeklerinden bir çiçek hükmünde olan Arabi bir fıkra var. Arabi fıkrayı okumayacağım, sadece size onun mealini söyleyeceğim inşallah, tercümesini. Yani güya çiçek açmış her bir ağaç güzel yazılmış manzum bir kasidedir ki o kaside Fatır-ı Zülcelal'in medaihi bahiresini inşaat edip şairane lisan-ı hal ile söylüyor. Bahar mevsiminde Allah'ın rahmet eserlerinden olan pek çok şey gibi çiçek açmış her bir ağaç dahi adeta Cenab-ı Hakk'ı övmek üzere, Allah-u Teala'nın birliğini ilan etmek üzere yazılmış bir övgü manzumesi, bir hamd şiiridir, bir kasidedir ki diyor, düzgün yazılmış. O kasideyi bütün fıtratları halk edip icat eden, yaratan Cenab-ı Hakk'ın açık övgüsünü yapmak için adeta şairane bir lisanla bir şiir okur gibi her bir ağaç o çiçek açmış halleriyle ilan ediyorlar. Bir manası böyle, başka bir manası yine ayet-i kerimeden alınan o çiçek gibi güzel manalardan birisi de o çiçek açmış her bir ağaç yüz binler bakar ve baktırır gözlerini açmış ta Sani-i Zülcelal'in neşir ve teşhir olunan acayip sanatını bir iki gözle değil belki binler gözlerle bakmış ve baksın ta ehli dikkati öyle baktırsın. Adeta her bir ağaç üzerindeki yüz binlerce çiçeklerle kendilerini yaratan sanatkarın yani Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki bu acayip sanatını ve bunun vesilesiyle diğer sanatlarını, o harika mucize sanatlarını bir gözle değil adeta binler gözle, her bir çiçeğin gözüyle ve ona bakan ve baktıran gözlerle ehli dikkatin nazarlarında Allah-u Teala'nın sanatının güzelliğini, harikalığını, kudretini, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü, birliğini ve hakeza Esma-i Hüsna'sını ve onların tecellilerini
bütün o dikkatli nazarlara göstersin, hepsini baktırsın. Bir manası da böyle. Veyahut yine ağaç, çiçek açmış ağaçlarla ilgili başka bir mana. Bakınız değerli dinleyenler, bizi burada bir tefekküre sevk ediyor. Hiç akletmez misiniz, hiç düşünmez misiniz, hiç ibret almaz mısınız ayet-i kerimelerine masadak kılıyor. Çiçek açmış bir ağaca baktığımızda, aa ne güzel bahar geldi sözünden öte, o ağacın kendisini yaratan sanatkarına dikkatleri çekiyor. Üçüncü bir manası da şudur ki, o çiçek açmış ağacın bir tefekkür manası veyahut o çiçek açan her bir ağaç, umumi bir bayram olan, adeta bir bayram havası var. Bütün ağaçlar o bayram için süslenmiş, ilahi bir bayram. O baharın içindeki, o bahar bayramındaki hususi bayramında, bahar gelmiş, bütün ağaçlar çiçek açmış, bir bayram havası gibi her taraf, her şey süslenmiş. Her bir ağaç da hususi bayramını yaşıyor aynı zamanda o bayram içinde. O hususi bayramında ve resmi geçit misal bir anda, adeta hepsi resmi geçit yapan üniformalı memurlar yahut askerler gibi, bütün ağaçlar yeşillenmiş, kırmızılanmış, çeşit çeşit çiçekler açmışlar. Aynen bir resmi geçit gibi o bayramda bir anda yeşillenmiş azalarını en süslü müzeyyenatla süslenmiş, en güzel süslerle süslendirilmiş, ta ki onun Sultanı Zülcelali. Bütün onların bir sultanı var, celal sahibi sultanları Rabbimiz. İşte onun o Sultanı Zülcelali, ona ihsan ettiği hedeyayı, o ağaca verilen her bir çiçek, o ağaca verilen her bir yeşil yaprak, her bir dal, her bir budak onun bir hediyesidir Sultanı Zülcelali tarafından. İşte Rabbi tarafından ona ihsan edilen o hedeyayı ve o latifeleri, o güzellikleri ve asar nuraniyesini, nurlu eserlerini, meyvelerini müşahede etsin. Hem meşhur sanatı ilahiye olan zeminin yüzünde ve bahar mevsiminde murassat-ı rahmetini, Allah'ın rahmetiyle süslü kıldığı şeyleri, süslediği bütün mevcudatı, enzar-ı halka, halkın nazarına, insanların bakışlarına teşhir etsin. O çiçek açmış ağaç, kendisi Rabbinin kendine verdiği sanatları, lütufları, hediyeleri, dalıyla, çiçeğiyle, yaprağıyla, meyvesiyle ilan ettiği gibi, ehli dikkate gösterdiği gibi, bahar mevsiminde rahmetin o süslü eserlerini yine insanların nazarlarına da sergilesin, teşhir etsin, Allah-u Teala'nın cemaline, kemaline dikkat çeksin. Ve şecerin hikmeti hılkatini beşere ilan etsin, ağacın yaratılma hikmetini. Ağacın yaratılmasında ne gibi faydaları gözetilmiş? Nasıl bilmediğimiz yahut bilebildiğimiz pek çok faydalarla donatılmış olduğunu, kime? Bu kainatın en şuurlu varlığı olan, Allah'ı bilmekle, tanımakla, ona ubudiyetle mükellef olan insana ilan etsin, beşere ilan etsin. İncecik dallarında o ağacın ne kadar mühim hazineler bulunduğunu ve ihsanat-ı rahmaniyenin, Rahman'dan gelen ihsanların meyvelerinde ne derece mühim defineler var olduğunu, Rahman'ın ihsanı olan her bir ağacın meyvesinde ne kadar mühim defineler, faydalar var, Cenab-ı Hakk'ı ilan etmesinin ötesinde. O mühim defineler var olduğunu göstermekle kemal-i kudret-i ilahiyeyi, Allah'ın gücündeki kemali, o sonsuz kudretinin mükemmelliğini de ilan etsin ve göstersin. Define olduğunu sadece şuradan anlayabiliriz ki değerli dinleyenler, eğer yeryüzünde hiçbir meyve olmasa da bir insan farz-ı muhal, haşa yapamaz da bir meyve yapmış olsaydı, mesela bir nar yahut bir elma, bütün dünyanın en pahalı şeyi olurdu. Cenab-ı Hak bize bol bol verdiği için bunu, ucuzca verdiği için, karşılığında bir şükür, bir elhamdülillah istediği için, biz nimetin kıymetinin farkında değiliz. Her bir nimet böyledir. Burada ağaçtan misal verdiği için,
Estağfirullah, bismillah, fenzur ila atar rahmetillahi keyfe yuhul arda bade meftuha ilahül aye. Ayetinin çerçevesinde başta arz ettim sizlere. Allah'ın rahmet eserlerine bir nazar et. Yeryüzünü öldükten sonra nasıl tekrar diriltiyor? İşte bir ağacın kışın ölüp yazın diriltilmesindeki o çiçekli halindeki teşhirini, Allah'ı birlemesini, Cenab-ı Hakk'ın sanatını, ona nasıl kasidelik, ona nasıl mektupluk yaptığını, insanların nazarına Cenab-ı Hakk'ı nasıl gösterdiğini bu kısa Arabi ibare ile ayet-i kerimeyi kısmen açan, o bahçeden bir çiçek olan Arabi ibareyi manası itibariyle görmüş olduk değerli dinleyenler. Ve birinci mevkufun küçük bir zeyli var, orayla devam ediyoruz. Birinci mevkufu tekrar hatırlayacak olursak değerli dinleyenler, kainatta zerre miktar şirke yer olmadığını anlatıp izah ediyordu ve ispat ediyordu. Farazi bir şahıs vardı orada, küfür namına, şirk namına bir vekil vardı ve zerreden başlayarak rablık ve maliklik dava ediyordu. Zerre, hücre, insan bedeni, insan türü gibi yerleri dolaşıyordu. Hepsinden de şirke bir yer bulamıyordu. Onlar hepsi de Allah'ın varlığını ve birliğini ona ispat edip onu tard ediyorlardı. İşte o mevzuya küçük bir zeyl var. Onunla devam ediyoruz inşallah. Fesnemi ayet. Ayeti dinle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Efelem yenzuru ile semai fevgakum keyfe beneynaha ve zeyyennaha. İlahül ayet. Sümmenzur ila vechis semai keyfe tera sukuten fi sukuneh. Hareketen fi hikmeh. Telallu'en fi haşmetin tebessümen fi zineh. Ma intizamil hılkati ma ittizanis sanah. Teşaşu sıracuha. Tehelhülü misbahiha, telallu'u nucumiha, tulinu li ehlinnüha, saltanatem bi bilentihai. Efelem yenzuru ile semai fevgakum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ilahirül ayet. Bu ayetin az sonra bunların meallerini arz edeceğim değerli dinleyenler, bir nevi tercümesi olan Sümmenzur ila veçhis semai keyfe tera sukuten fi sukune. Bunun tercümesidir bu kısım diyor. Okuduğumuz yerlerin bir mealini arz edeyim, sonra devam edelim kıymetli dinleyenler. Ayeti dinle dediği yerde gelen ayette deniliyor ki Kaf suresinde 6. ayet. Üstlerindeki göğe hiç bakmadılar mı ki? Onu nasıl bina etmişiz ve onu nasıl süslemişiz? Gökyüzünün nasıl bina edildiğine ve onun nasıl zinetlendirildiğine, yani süslendirildiğine dikkat çekiyor. Ve oraya bakılmasını istiyor. Sonra semanın yüzüne bak ki nasıl sükunet içinde bir sessizlik. Evet, gökyüzüne baktığımızda biz onun acayip hayret veren binasını gördüğümüz gibi oradaki sükuneti de hissederiz, görürüz. İşte ona dikkat çekerek semanın yüzüne bak ki nasıl sükunet içinde bir sessizlik, hikmet içinde bir hareket ve bir hareket var orada. Bütün içindeki trilyonlarca, sayısını bilmediğimiz kadar yıldızlarda bir hareket var ama hepsi bir maksada, bir gayeye matuf. Ona dikkat çekerek nasıl o sessizlik içinde bir hikmet, sükunet içinde bir sessizlik, hikmet içinde bir hareket, haşmet içinde bir ışıldama, hepsi ışıldıyor ve haşmetli. Zinet içinde bir tebessüm var ve adeta gökyüzü o süsü içinde bize gülümsüyor. Yaratılıştaki intizam ve sanattaki ölçü ile, yaratılıştaki intizam, düzgünlük, muntazamlık ve o sanatlardaki ölçü ile beraber göreceksin. Gökyüzüne baktığın zaman sükunet içindeki sessizliği, hikmet içindeki hareketi, haşmet içindeki ışıldamayı mükemmel bir intizam ve hikmet içinde göreceksin. Öyle yaratıldığını anlayacaksın. Semanın lambasının parıldaması, kandilinin her geceye ayrı bir hilal suretinde girmesi, yani güneşin her gün oradan Allah'ın emriyle, izniyle ışık vermesi, ısı vermesi, kandil hükmünde olan ayın her gece farklı bir pozisyonda bize parlaması, ışık vermesi, ayrı bir hilal suretinde her geceye girmesi, yıldızlarının ışıldaması, nihayetsiz saltanatın olduğunu fikir ehline ilan eder. Ayet-i kerimelerden alınmış Arabi bir ibareydi burası değerli dinleyenler.
Sonra semanın yüzüne bak ki nasıl sükunet içinde bir sessizlik var. Göreceksin. Kısmını, bu ayetin tercümesini izah edecek şimdi değerli dinleyenler. Hikmet içinde bir hareketi, haşmet içindeki bir ışıldamayı, zinet içindeki bir tebessümü, yaratılıştaki her bir şeyin, özellikle semanın yaratılışındaki intizam ve sanattaki ölçüyle beraber görüleceğini, semanın lambasının parıldamasını, kandilinin her geceye ayrı bir hilal suretinde yansımasını, yine yıldızlarının ışıldamasını, bütün bunların nihayetsiz bir saltanat olduğunu ve onların bir sultanı olduğunu, onları öyle çalıştırıp öylece bir memur gibi vazife gördürdüğünü fikir ehline, eğer fikri varsa, şuuru varsa, aklı var, düşünebiliyorsa bunlara ilan eder diyor. Yani ayeti kerime değerli dinleyenler, nazarı dikkati nereye çekiyor? Semanın zinetli ve güzel yüzüne çeviriyor. Hani şöyle sırt üstü uzanırız, kendimizi adeta bir boşluğa bırakırız. Bir sükunet içinde sakin görünen gökyüzünün o masmaviliğine bakıp bakarız. Kendimiz adeta onun içinde kayboluruz, o güzelliğin içinde bizi sarıverir. İşte Allah'ın bu muhteşem sanatına dikkat çekerek, onun o süslü yüzüne geceleyin ışıl ışıl parıldayan, gündüzleri masmavi, zaman zaman rengini değiştiren, celal ve cemal tecellilerini arz eden bulutlarla, şimşeklerle, gök gürültüleriyle, berraklığıyla yahut kapalılığıyla tevhidi ilan eden o semanın o güzel yüzüne, o süslü yaratılışına ayet-i kerime dikkat çekiyor. Ta dikkati nazar ile, dikkatli bir bakışla semanın yüzünde, gökyüzünün yüzünde fevkalade sükunet içinde bir sükutu görüp bir kadir-i mutlakın, sonsuz güç sahibi, mutlak güç sahibi Cenab-ı Hakk'ın emir ve teshiriyle o sonsuz semayı, içindeki dünyamızdan binler defa daha büyük gezegenleri, güneşi, ayı, yıldızları musahhar eden bir kudreti, onları çalıştıran, onları döndüren, onları bir gaye içinde hareket ettiren ve süslü bir şekilde bize gösteren hikmeti, kudreti, o vaziyeti aldığı anlaşılsın. Dikkatli nazarlar bunu anlasın. Yoksa eğer başıboş olsaydılar bu sema yüzündeki, semavattaki cisimler ve semavat, birbiri içinde o dehşetli, hadsiz ecram, hepsi büyük, hepsi ağır, hepsi dünyadan belki milyonlar defa daha büyük o cisimler, sayısını da bilemiyoruz, belki sonsuza kadar sayısı var. O hadsiz ecram, o gayet büyük küreler, gezegenler yani, ve gayet süratli hareketleriyle öyle bir velveleyi çıkarmak lazım idi ki kendi başlarına olsalar, o süratte, o büyüklükte öyle bir gürültü, öyle çarpışmalar, öyle kazalar olurdu ki kainatın kulağını sağır edecekti. Biz o zaman gökyüzüne baktığımız zaman bir zevk almak, onun içinde huşuyla, huzurla kaybolmak yerine, başıboş olsalardı şayet, bir emirle hareket etmemiş olsalardı, o sükuneti göremeyecektik. İnsanlar bu yeryüzünde semadan gelen o gürültülerden sağır olup dünyadan bile belki kaçmak isteyeceklerdi. Hem öyle bir zelzeleyi her cümerc içinde, yani darmadağınıklığın titremesinde, sarsıntısında karışıklık olacaktı ki kainatı dağıtacaktı. Kainat diye bir şey kalmayacaktı. İki tane büyük gezegenin birbiriyle çarpıştığını düşününüz. Yahut bir tanesinin dünyamıza çarptığını düşününüz. Bütün kainatın dengesi bozulur. Kainatın kıyameti kopardı. Demek bunları musahhar eden, bunları belirli bir çizgide durduran, hikmetle çalıştıran, bir gayeye yönlendiren, o dehşetli gürültü içinde semada bir sükuneti sağlayan, o semanın süslü yüzüne bizi aşık eden bir kudret var, Allah'ın kudreti, bir hikmet var, hikmeti ilahiye. Bunlara ayet-i kerime dikkat çekiyor. Yoksa o karışıklıkla adeta kainatın depremi olup kainat dağılacaktı. 20 camuz birbiri içinde hareket etse, ne kadar velveleyi bir hercümerce, velveleli bir hercümerce sebebiyet vereceği malum.
20 tane camus yahut 20 tane büyük hayvan kendi içinde depreşse, hareket etse, koştursa ne kadar büyük gürültü olur malumunuz. Halbuki küre-i arzdan, yani dünyamızdan 1000 defa büyük ve top güllesinden 70 defa süratli hareket eden yıldızlar, yıldızlar içerisinde var olduğunu kozmografya, yani astronomi ilmi söylüyor. Diyor ki astronomi ilmi, dünyadan çok çok büyük gezegenler var, 100 bin defa daha büyük ve top güllesinden 70 defa daha süratli hareket eden yıldızlar var diyor. İşte sükunet içindeki sükut-ı ecramdan, bu sessizlik, bu sakinlik içindeki, bu susma içindeki o hareketten, o büyük cisimlerin, ecram denilen o büyük gezegenlerin, o sükunet, sessizlik, sakinlik içindeki sükutları, Sani Zülcelal'in, onları yaratan, onları sanatla yapan Allahu Teala'nın ve Kadir-i Zülkemal'in, kemal ve kudret sahibi Allahu Teala'nın kudret derecesini ve onları boyun eğdirme derecesini gösterir. Ve nücumun, yani yıldızların ona derece-i inkiyat ve itaatini anla. İşte semavata baktığın zaman bütün bunlardan Allahu Teala'nın kudretinin, kemalinin, sanatının bütün bunları nasıl bir vazife ile çalıştırdığını, semaya ve içindeki hadsiz gezegenlere nasıl teshir edip boyun eğdirdiğini, o yıldızların da nasıl Allahu Teala'nın o kudretine boyun eğdiğini ve itaatını anla. Hareketen fi hikmetin, hikmet içinde bir hareket. Hem sema yüzünde, gökyüzünün başka bir boyutuna dikkat çekiyor değerli dinleyenler. Sema dediğimiz o gök yüzünün hikmet içinde bir hareketi görmeyi ayet emrediyor. Oradaki kudreti, sanatı, kemali görmemizi ayet emrettiği gibi semadaki hareketlerin nasıl hikmetli olduğunu, hikmet içinde bir hareket bulunduğunda görmemizi, anlamamızı emrediyor. Evet, gayet acayip, hayret veren ve azim harekat ve son derece büyük harekat, gayet dakik, yani ince ve geniş hikmet içindedir. O büyük ecramın, dünyadan 100 bin defa daha büyük cisimlerin o azim hareketleri bir hikmete binaendir ve bu hikmet son derece ince hesap edilmiştir. Ve geniş bir hikmet içinde hareket etmektedirler. Pek çok fayda için onlar dönerler ve gezerler. Nasıl ki, bir misalle daha iyi anlaşılıyor bu, bir fabrikanın çarkları ve dolaplarını bir hikmet içinde çeviren bir sanatkar, fabrikanın azamet ve intizamını, fabrikanın büyüklüğünü ve düzenini derecesinde, derece-i sanat ve maharetini gösterir. Bir fabrika çalıştırıyor bir sanatkar, orada çarkları döndürüyor, makineleri işlettiriyor. İşte o fabrikanın büyüklüğü ve intizamın nispetinde onun sanatının ve kabiliyetinin, maharetinin dereceleri anlaşılır. Onu gösterir. Demek ki bu sanatkar, burayı işlettiren sanatkar son derece mahir ve son derece usta, sanatçı birisidir ki bu büyük fabrikayı böyle hikmetle bir şey üretmek üzere düzenli bir şekilde çalıştırıyor denilir. Onu gösterir. Aynen öyle de koca güneşe seyyarat ile beraber fabrika vaziyetini veren Allah-u Teala güneşi ve güneşin etrafında diğer gezegenleri adeta bir fabrika gibi yapmış, birbirine çarklar gibi bağlamış ve hepsini çeviriyor, hepsini bir gaye ile dolaştırıyor. Ve o müthiş azim küreleri, o dehşetli, o büyük gezegenleri sapan taşları misüllü ve fabrika çarkları gibi güneşin etrafında döndüren bir Kadir-i Zülcelal'in kudret ve hikmet derecesi o nispette nazara tezahür eder. Onunla mevsimleri, onunla günleri, geceleri, hareketle zamanı Cenab-ı Hak temin eder. İşte sema yüzüne baktığımızda bu hareketlerin nasıl bir hikmet içinde dolaştığını ve nasıl o dehşetli, azametli büyük fabrikayı, o güneşleri, gezegenleri ve onların hikmetli hareketlerini ve ondaki sanatı, kudreti, kemali ve onları çeviren, onlara hükmeden sanatkarın, ustanın
nasıl sonsuz kudret ve kuvvet sahibi olduğunu, mahir olduğunu anlayın diye ayet-i kerime değerli dinleyenler bizlerin nazarına arz ediyor. Sema yüzüyle devam edeceğiz. Semavatın o güzel yüzünün Cenab-ı Hakk'a delil olmasına, okuduğumuz ayet-i kerimenin ışığında bakmaya devam edeceğiz değerli dinleyenler. Telü'en fi haşmetin tebessümen fi zine. Haşmet içinde bir ışıldama, zinet içinde bir tebessüm göreceksin gökyüzüne baktığında. İbarenin birisi de böyleydi değerli dinleyenler. Yani hem semavatın yüzünde öyle bir haşmet içinde, yani büyüklük içinde bir parlamak ve bir zinet içinde bir tebessüm var ki o büyüklük içinde, o haşmet içinde, o ululukla birlikte bir parlaklık görünüyor ve bir süsleme var. Gezegenler, semavat çok dehşetli, çok karanlık da olabilirdi. İnsana dehşet de verebilirdi ama o büyüklüğü, o haşmeti yanında bir adeta bir sevimlilik, o parlamaklıkla bir süslenmeklik ve bir gülümseme bize var ki Sani-i Zülcelal'in, Celal sahibi, sanatkarın, Rabbimizin ne kadar muazzam bir saltanatı, ne kadar güzel bir sanatı olduğunu gösteriyor. Demek ki değerli dinleyenler, semavatın içindeki gezegenleriyle birlikte, yıldızlarıyla beraber o ışıldaması, o büyüklüğü içindeki parıldaması ve adeta insana gülümsemesi gösteriyor ki Allahu Teala'nın sonsuz, mükemmel, harika sanatı var ve öyle mükemmel saltanatı var. Gökyüzü gibi bir saltanatı var. Bunu gösterir. Donanma günlerinde

hasretli elektrik lambaları, saltanatın derece-i haşmetini ve terakkiyat-ı medeniyede derece-i kemalini gösterdiği gibi, koca semavat o haşmetli, zinetli yıldızlarıyla Sani-i Zülcelal'in kemal-i sanatını ve cemal-i sanatını öylece nazar-ı dikkate gösteriyorlar. Belirli günler olur hani. O günlerde, donanma günlerinde bütün lambalar yakılır. Oradaki saltanatın büyüklüğünü, azametini göstermek için, medeniyetteki ilerlemeyi göstermek için, onlardaki mükemmelleşmeyi insanlara arz etmek için bütün onlar yakılır. İşte adeta onun gibi koskoca semavat, yani gökyüzü, o haşmetli, o süslü yıldızlarıyla kendilerini yapan, yaratan Cenab-ı Hakk'ın celal sahibi sanilerinin mükemmel saltanatını ve o saltanattaki mükemmel güzelliği ve sanatı öylece dikkatli nazarlara arz ediyorlar, gösteriyorlar. Aynen hikmetli hareketlerinin Allah-u Teala'yı gösterdiği gibi. İşte kudretiyle, kemaliyle, cemaliyle, sanatıyla, hareketiyle, parıldamasıyla, zinetiyle semavat bütün içindekileriyle Allah-u Teala'yı ve Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını gökyüzü tecellisiyle dikkatli nazarlara gösterip ilan ediyor. Ayet-i Kerime buna dikkat çekiyor değerli dinleyenler. Ma intizamil hılka, ma ittizani sana. Başka bir yönü semavatla ilgili. Diyor ki burada da mealini vereyim önce değerli dinleyenler. Yaratılıştaki intizam, düzen, ölçülülük, düzenlilik ve sanattaki ölçü ile göreceksin semavat. Yani orada bir başı bozukluk, bir düzensizlik, bir karışıklık, bir ölçüsüzlük göremezsin. Güneş ne kadar olması gerekiyorsa o kadar yapılmış. Nerede hareket etmesi gerekiyorsa orada hareket etmek üzere yapılmış. Güneşin etkisi, çekim etkisi dediğimiz etkisi altında kalan diğer gezegenlerle ve onların 200'e yakın uydusuyla tamamı bir düzen içinde, bir ölçü içinde hareket ediyor. İnsanlar yaptıkları ölçümleri Allah-u Teala'nın semadaki gezegenlere koyduğu ölçülere göre, semanın hareketine koyduğu intizama göre, oraya koyduğu işte güneşin çekim kanunu dediğimiz Allah-u Teala tarafından konulmuş kanunlara göre ancak anlayabiliyorlar. Bununla hareket ediyorlar. Demek ki orada bir ölçü var ki biz o ölçüyü bugünkü ilimle kısmen de olsa tespit edip oradaki haşmeti, kudreti, saltanatı, sanatı, kudreti, kemali, cemali ki hepsi Allah-u Teala'dandır anlayabiliyoruz. İşte burada da ona dikkat çekiyor değerli dinleyenler. Semavat yüzündeki mahlukatın intizamını yani düzenliliğini gayet ince ölçüler içinde, dakik mizanlar içinde o sanatların, masnuatın mevzuniyetini gör ve anla ki diyor. Yani bunlar bu kadar büyük ve dehşetli oldukları halde hepsi bir ölçü ve bir düzen içerisinde ve son derece ince hikmetlerle hareket ediyorlar ki öyle sanatlılar ki o sanat içinde de bir ölçülülük var ki buradan anla ki diyor onların sanatkarı sani'i ne kadar kadir yani her şeye gücü yeter ve ne kadar hakim her işe hikmetlidir bunu bil. Ne kadar kadir ve hakim olduğunu anla. Evet cirimleri yani o cisimleri ecram dediğimiz cisimleri veyahut hayvanları döndüren, onları bir vazife için çeviren ve bir mizanı mahsus ile, hususi bir ölçü ile her birini muayyen yani belirli bir yolda sevk eden bir zatın derece-i iktidar ve hikmetini ve hareket eden cirimlerin ona derece-i itaat ve musakkariyetlerini gösterdikleri gibi koca semavat o dehşetli azametiyle hadsiz yıldızlarıyla ve o yıldızlarda dehşetli büyüklükleriyle ve gayet şiddetli hareketleriyle beraber zerre miktar ve bir saniyecik kadar hudutlarını tecavüz etmemeleri. Bir aşairi dakika yani dakikanın onda bir kadar bile bir zamanda olsa
vazifelerinden geri kalmamaları, Sani Zülcelallerinin ne kadar dakik bir mizan-ı mahsus ile, ince hususi bir ölçü ile rububiyetini, yani onlara Rab olmasını, boyun eğdirmesini, emri altına almasını, onları hareket ettirmesini icra ettiğini nazarı dikkate, dikkatli nazarlara, bakışlara, anlayışlara gösteriyorlar. Bir zat düşününüz ki küçük cisimleri emriyle hareket ettiriyor yahut hayvanları çeviriyor, döndürüyor. Bir vazife için onları özel bir ölçü içinde muayyen bir yolda sevk ediyor. Onlar da ona itaat ediyorlar. Neyi anlarız buradan? O zatın onlarla ilgili bir düşüncesi, bir fikri, bir hesabı olduğunu, onları bir gaye için çalıştırdığını, onları idare etmeye gücünün yettiğini ve onların da ona itaat ettiklerini anlarız. İşte şu koskoca kainat, sonu bulunamayan sema alemi ve içindeki milyarlarca, trilyonlarca, sayısını bilmediğimiz kadar yıldızlar, o dehşetli büyüklükleriyle ve onlar her biri içindeki hareketleriyle, bu koca semavat o dehşetli azametiyle, o hadsiz yıldızlar nihayetsiz büyüklükleriyle ve hareketleriyle ve yaptıkları vazifede bir saniye geri kalmamaları, nerede nasıl hareket etmeleri gerekiyorsa o vazifeyi anı anına görmeleri, hareketlerinden sapmamaları, itaat etmeleri gösteriyor ki onların sanatkarı olan Sani Zülcelal Allah'ımız, Rabbimiz ne kadar hususi bir ölçü ve bir düzenle onları hareket ettiriyor, onlara nasıl vazifeler veriyor, rububiyetini onlar üzerinde nasıl icra ediyor ve onlar nasıl itaat ediyorlar, dikkatli nazarlara, ayet-i kerime bu ibaresiyle de bu manaları gösteriyor, anlatıyor değerli dinleyenler. Hem de şu ayet gibi Sure-i Amme'de ve sair ayetlerde beyan olunan teshir-i şems ve kamer ve nucumla, ayet-i kerimelerde geçiyor güneşin, ayın, yıldızların Allah'ın emrine musahhar olduğu, boyun eğdiği, Allah'ın emri dairesinde hareket ettiği gibi teşaşşu siraciha, tehelhülü misbahiha, tele'lü'ü nücumiha, tuğlünü li ehlin nüha, saltanaten bilentiha. Yani semavatın, gökyüzünün müzeyyen tavanına güneş gibi ışık verici, ısındırıcı bir lambayı takmak. Bu semaya, gökyüzüne güneş gibi bir lamba takmak. O lamba hem ısı veriyor hem ışık veriyor. Bunu takmak, gece gündüz hatlarıyla kış yaz sayfelerinde mektubat-ı samadaniyeyi yazmasına bir nuru, nur hokkası hükmüne getirmek, onun ve etrafındaki gezegenlerin hareketiyle mevsimlerin oluşmasına, gece gündüzün meydana gelmesine ışık ve ısı vermesinin yanında kış ve yaz sayfelerini oluşturması gibi adeta Allahu Teala'nın samadani bir mektubu, Allah-u Teala'nın samediyeti değerli dinleyenler. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye muhtaç olmaması ve her şeyin Allah-u Teala'ya muhtaç olması, İşte samet olan Allah'ın mektupları hükmüne getirmesi, geceyi, gündüzü, kışı, yazı, sahife sahife Allah'ı anlatan birer mektup hükmüne getirmesi güneşin bu hareketleriyle. Adeta bu sayfelerde Allah'ın samediyetini yazması, bunu yazmak için güneşin bir nur hokkası hükmüne geçmesi, o hükme getirmek ve yüksek minare ve kulelerdeki büyük saatlerin parlayan akrepleri gibi kubbe-i semada, semavat kubbesinde kameri, yani ayı, zamanın saat-ı kübrasına bir akrep yapmak, bu büyük zamanı bir saat gibi kabul edersek, bu saat-ı kübraya, bu büyük saata, zaman saatine akrep yapmak güneşi, o büyük saatin akrebi yapmak. Mütefavit, yani farklı farklı çok hilaller suretinde, ayın ayrı ayrı hallerinden bahsediyor burada. Her geceye, her gece ayı başka bir surette getirerek, güya ayrı bir hilal bırakıp her geceye, sonra dönüp
kendinde tekrar toplamak, sonra da eski

0: yıldızlarla yaldızlamak, süslemek?
1: Elbette.
0: Nihayetsiz bir saltanat-ı rububiyetin şiarıdır. Sonsuz bir terbiye ediciliğin, idare ediciliğin adı olan, her şeyin rızkını vermenin adı olan, her şeye hükmetmenin adı olan rububiyetin, Allah-u Teala'nın Rablığının, saltanatındaki Rablığının bir şiarıdır, bir göstergesidir bütün bunlar. Alametidir. Ayın halden hale girmesi, menzillerde gezmesi, o menzillerden sapmaması, yıldızlarla birlikte adeta bize gülümsemesi, gökyüzünü onlarla süslendirilmesi, her geceye ayın başka bir haline, hilalin başka bir halini getirip sonra onu tekrar toplaması Allah-u Teala'nın, güneşi bu yeryüzünün ışığı ve ısısı yapması, onunla samadani mektupları yazması, kış yaz suretiyle, gece gündüz suretiyle. Tüm bunlar, bu ince hesaplar, bu boyun eğdirmeler, bu hikmetler, bu kudretler Allah-u Teala'nın sonsuz rububiyetini gösteren alametler, işaretlerdir değerli dinleyenler. Bütün bunları zihşura, bilinç sahibi, şuur sahibi olanlara onu işar eden, yani bildirme yapan, onu bildiren muhteşem bir uluhiyetin işaretleridir bunlar. Semavata bu nazarlarla bakmak lazım. Ehli fikri, fikri olanları, fikir sahiplerini, düşünenleri imana ve tevhide davet eder. Demek ki semavat kendisiyle, güneşiyle, ayıyla, yıldızıyla, hareketleriyle, Allah'a boyun eğmeleriyle işin hülasası fikir sahiplerini, şuur sahiplerini o alametlere çekerek insanları imana ve tevhide davet eder. Allah'a inanmaya ve Allah'ın varlığına ve birliğine yönlendirir değerli dinleyenler. Ve bir manzum kısım var. Şiir tarzında yazılmış. Yine semavatın Allah-u Teala'ya, Cenab-ı Hakk'ın haşmetine, kudretine, Esma-i Hüsna'sına delil olmasına dair manzum bir yer var, orayı da arz edip tekrar bir ara vereceğiz. İkinci mevkufla ondan sonra devam edeceğiz değerli dinleyenler inşallah. Şöyle deniyor orada da: bak kitab-ı kainatın sahife-i renginine, hame-i zerrin-i kudret, gör ne tasvir eylemiş. Şu kainatın diyor, kainat kitabının, evet kainat bir kitap gibidir. Bu kainat kitabının renkli sahifelerine bak. Renk renk sayfelerine bak, yere bak, göğe bak, geceye gündüze bak, aya güneşe yıldıza bak, yaza kışa ilkbahara sonbahara bak, denizlere dağlara bak, hepsi birer sayfedir, Allah'ı anlatan birer mektubun parçasıdır. İşte bunlara bak ve gör ki bunlardan kudretin altın kalemi bunları nasıl çizmiş, nasıl yazmış, nasıl yapmış, bunları anla. Hasaten semavatı, o kudretin altın kalemi nasıl yazıp tasvir etmiş? İçindeki güneşleri o altın kalem nasıl yazmış? Allah'ın kudretini altın bir kaleme benzetiyor burada. Güzel bir kitabı yazan altın bir kalem gibi. Devam ediyor. Ben izah ederek gidiyorum değerli dinleyenler. Kalmamış bir noktayı müzlim, çeşmi dil erbabına, gönül ehline, kalp ehline karanlık hiçbir nokta kalmamış. Kudret kalemi öyle yazmış ki bu kainatı. Bak, gör, oku bunları. Karanlık hiçbir nokta yok. Gönül gözün açıksa bunun böyle olduğunu görürsün diyor. Sanki ayetin hüda, sanki ayatını hüda nur ile tahrir eylemiş. Sanki Allah-u Teala ayetlerini, yani delillerini nur ile yazmış. Evet, semavat Allah'ın bir nurlu delilidir. Güneş Allah'ın bir nurlu delilidir. Her bir yıldız, her bir gezegen Allah'ın nurlu bir delilidir. Onların her bir hareketi, hikmetli hareketi Allah'ın bir delilidir ve hakeza. Sanki diyor hüda Allah ayetlerini nurla yazmış. Bak ne muciz hikmet, izan-ı rubayi kainat. Bu aklı baştan alan, hayret bırakan kainata bak. Nasıl mucizeli ve hikmetli. Hikmet mucizeleri nasıl görünüyor orada, buna bak. Buna baktığın zaman az önce de izah ede geldiğimiz gibi görürsün ki aklını baştan alır, hayrette bırakır seni. Bak ne

Âli bir temaşadır, ne yüksek bir seyirdir fezai kainat. Bu uzay boşluğu dediğimiz semavata, gökyüzüne baktığınız zaman öyle zevkli seyredersiniz ki âli bir seyirdir o. Buna bak. Dinle de yıldızları şu hutbe-i şirinine. Yıldızlar adeta şirin bir hutbe veriyor. Bunu dinle, ne diyorlar? Name-i nurunu hikmet, Allah'ın hikmeti, nur mektubunu bak ne takrir eylemiş, ne karar kılmış, ne söylüyor sana. Bunu dinle. Hep beraber nutka gelmiş, diyor ki o yıldızlar o hutbelerinde. Hep beraber nutka gelmiş, konuşuyoruz biz. Hak lisanıyla derler, hak lisanıyla şöyle diyorlar. Bir Kadir-i Zülcelal'in, her şeye gücü yeten bir kudret sahibinin haşmeti saltanatına, saltanatının ululuğuna birer bürhan-ı nur efşanız, vücubu saniye, sanatkarımızın var olduğuna, vücudunun var olduğuna birer nur saçan delilleriz biz. Hem vahdete, hem onun birliğine, hem de kudretine, gücüne şahitleriz biz. Tuğba-i hılkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan asanına, adeta yaratılış ağacının semavat kısmına, yani gökyüzü kısmına ve oradaki samanyolu dalına, yani gökyüzü bu yaratılış ağacının, kainatın bir parçası, samanyolu da onun bir dalı gibidir. Bir Cemil-i Zülcelal'in, cemal sahibi, bir güzellik sahibi Rabbin deste hikmetiyle, hikmet eliyle takılmış binler güzel meyveleriz biz. Bu kainat bir ağaç gibi, samanyolu onun bir dalı gibi, biz yıldızlar da ona takılmış meyveler gibiyiz. Neyle? Allah'ın hikmet. Şu semavat ehline bir mescidi seyyar, semavatta melekler var, ruhaniler var. İşte onların birer mescidi gibiyiz diyor yıldızlar. Şu semavat ehline birer mescidi seyyar, gezici birer mescid. Birer hane-i devvar, dönen devreden birer ev gibiyiz, birer ulvi aşiyane. Ulvi birer hanesiyiz onların. Birer misbah-ı nevvar, nur saçan kandilleriyiz onların. O evlerin birer gemi-i cebbar, birer tayyareyiz biz. Onların gemisi, uçağı yahut nurlu ışıklarıyız diyor. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in, bir mucize-i kudret, bir harika-i sanat-ı halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hılkat, birer nur alemiyiz biz. Biz bu kainatı yaratan kemal sahibi sonsuz gücün, celal sahibi sonsuz hikmetin birer kudret mucizesiyiz, birer harika sanatıyız Halık'ımızın, nadir birer hikmetiyiz, yaratılış harikalarıyız ve nur alemiyiz diyor yıldızlar. Böyle yüz bin dil ile, yüz binlerce, milyonlarca dil ile yüz bin bürhan gösteririz, yüz bin delil gösteririz, işittiririz insan olan insana. Yıldızlar diyor ki bizler her birimiz sayımlarımız adedince yüz binler dil ile insan olan insana Allah'ın delillerini gösteririz, işittiririz. Ama kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Biz insan olan insana hak söyleyen ayetleriz. Ama dinsiz gözü bizi görmez, sözümüzü işitmez, yüzümüzü görmez. Bize bu manayla bakmaz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız, müsebbihiz abidane. Yani bizim mührümüz, hatemimiz, turramız, sikkemiz bir. Hepsi Allah'ın, Rabbimizin mührü. Ve Rabbimize boyun eğmişiz. Rabbimizi tesbih ederiz kulcasına. Ubudiyetimizi takınırız. Zikrederiz Allah'ı. Kehkeşanın halkayı eskarına mensup birer meczuplarız biz. Adeta o samanyolu, kehkeşan denilen samanyolu, içindeki bütün yıldızlarla bir halkayı zikir oluşturmuş, biz de o zikir halkasının mensuplarıyız, onun adeta meczuplarıyız diyor yıldızlar değerli dinleyenler. Ayet-i Kerime'nin manzum bir tarzda bir başka çiçeği o bahçenin. Değerli dostlar, 32. sözün ikinci mevkufuna geçiyoruz. O da Cenab-ı Hakk'ın birliğine dair sırları anlatan 3 sual, 3 cevap, 3 maksadı beyan ediyor. İkinci sözün birinci mevkufunu ve zeylini tamamlamış olduk elhamdülillah. İkinci mevkufa başlıyoruz.
İkinci mevkuf 32. sözden Bismillahirrahmanirrahim.

Kul huvallahu ehad, Allahus samet. Şu mevkufun 3 maksadı var. Bu mevkuf 3 maksattan ibaretmiş değerli dinleyenler. İhlas suresiyle başlıyor. De ki Allah, o Allah ehaddir, birdir. Allah samettir. Her şey her cihetle ona muhtaç olduğu halde o hiçbir şeye muhtaç olmayandır. 1 ve 2. ayetleri İhlas suresinin. İşte buradan 3 maksadı bizlere arz edecek değerli dinleyenler. Birinci maksatla başlayalım, bakalım ne anlatıyor. Bir yıldızın tokadıyla yere sükut eden, ehli şirk ve dalaletin vekili, zerrelerden yıldızlara kadar hiçbir yerde zerre miktar şirke yer bulamadığından, o tarzdaki davadan vazgeçip, fakat şeytan gibi, vahdete dair teşkikat yapmak için, üç mühim sual ile ehadiyete ve vahdete dair ehli tevhide vesvese yapmak istedi. Birinci mevkufta ne vardı? Şirkin, dalaletin, küfrün bir vekili vardı. Farazi bir vekil. O her bir şeyde rububiyet dava ediyordu. Ama hiçbirinde yer bulamadı. En son semadaki bir yıldızın tokadıyla tard edildi. Kovuldu. Sükut etti. Bu küfrün vekili, işte zerrelerden yıldızlara kadar, kainatın hiçbir yerinde zerre kadar şirke yer bulamadığı için ve bulamayacağını anladığı için bu davadan vazgeçip, evet işin hakikati budur değerli dinleyenler, hiçbir kafir, hiçbir dalalette giden, hiçbir mülhit, materyalist, tabiat perest, esbab perest birisi asla tevhidin karşısında şirke yer bulamaz ve bulduramaz. Tevhid onu reddeder. İşte birinci mevkufta bu anlatıldı. Ama ne yapar? Şimdi burada yapacağı gibi, şeytan gibi vesvese verir. Neyle ilgili? Allah'ın varlığı ve birliği ile ilgili. Şüpheler atmaya çalışır. Kalbimizi vesvese hastalığına bulaştırmak ister. Onun için burada şirkin vekili diyor, en son o yıldızın tokadıyla tard edildiğinden bu davadan vazgeçti, Rabluk davasından. Ne yaptı? Şeytan gibi vahdete dair, Allah'ın birliğine dair şüphe vermek için, teşkikat dediği şüpheye düşürmek, vesvese vermek için üç mühim sual ile, üç tane önemli soruyla ehadiyete ve vahdete, Allah'ın varlığına, birliğine, Allah'ın isimlerinin ve birliğinin her bir şeyde o şeyi benzersiz kılmasına da ehadiyet deniliyor değerli dinleyenler. O şekilde görünmesi Allah'ın birliğinin ehadiyettir. Bu yönlerden şüphe vermek için üç sual ile ehli tevhide vesvese yapmak istedi. Bu sualler şeytan hepimizin kanında dolaştığı için her zaman bizim kalbimize de gelebilir değerli dinleyenler. Onun için bu üç mühim sual Allah'ın varlığı ve birliğiyle, vahidiyetiyle, ehadiyetiyle ilgili olduğu için son derece önemlidir. Bu tip şüpheler bize veya bir yakınımıza, tanıdığımıza gelebilir. İnkarcılar tarafından sual olarak sorulabilir. Bu cihetten gayet derecede önemlidir. Dikkatle takip etmenizi talep ediyorum bu cihetten. Birinci sual. Ta ki bu vesveselerden kurtulalım, kalbimize gelirse ya da başkasının aklına takılırsa cevaplayabilelim. Onun için dikkatli takip edelim. Birinci sualde diyor ki, zındıka lisanıyla diyor ki, birisinin bunu bizim karşımıza geçip söylemesine gerek yok. Kalbimize de böyle bir vesvese gelebilir. Yahut hakikaten bir zındık karşımıza dikilip bunu sorabilir. Şeytan böyle vesveseler her zaman için verir. İşte zındıka, yani dinsizlik lisanıyla diyor ki, ey ehli tevhid, ey Allah'ın birliğine inananlar, ben kendi müekkillerim namına, benim gibi bütün dinsizler namına, ben onların vekili olarak bir şey bulamadım. Yani Rablık dava edecek bir şey bulamadım. Mevcudatta, yani bütün varlıklarda bir hisse çıkaramadım. Rablık namına, onlara sahip olmak namına ne bir zerrede, ne al yuvarlarda, ak yuvarlarda, ne bir hücrede, insan bedeninde, insan türünde, gökyüzünde, bir yıldızda dahi bir yer bulamadım. Bir hisse çıkaramadım. Mesleğimi ispat edemedim. Dinsizliğimi, küfrü, tabiatçılığımı ispat edemedim. Fakat, bakın şüphe burada. Siz ne ile

Ayetsiz bir kudret sahibi bir vahid-i ehadı ispat ediyorsunuz. Bunun cevabını istiyor şimdi. Tamam, ben kainatta şirke yer bulamadım. Allah'ın yarattığı hiçbir şey kainatta yaratıcı olamaz. Allah'a eş olamaz. Şirke yer yoktur. Fakat Allah'ın var olduğunu ve bir olduğunu nasıl ispat ediyorsunuz diyor. Bu sual aslında hem vesveseleri giderici hem bizim imanımızda marifetimizi artırıcı bir noktadır değerli dinleyenler. Bunun cevabını biz öğrendiğimizde ve anladığımızda imandaki kemalatımız da artacaktır. Allah'ın vahidiyeti demek, vahid olması demek Allah'ın birliğidir değerli dinleyenler. Bütün kainatta Allah'ın tekliğidir. Ehadiyeti ise, ehad olması ise Cenab-ı Hakk'ın Allah-u Teala'nın isimlerinin ve birliğinin her bir şeyde onu benzersiz kılarak görünmesidir. Yani mesela her bir insanın suretinin ayrı olması gibi. Buna da ehadiyet deniliyor. Kısaca. İşte sualde diyor ki şeytan gibi bir vesveseyle ne ile ispat ediyorsunuz? Tamam, Allah var ama Allah'ın birliğini, vahidiyetini ve ehadiyetini nasıl ispat edersiniz diyor. Neden onun kudretiyle beraber, ha bir de sonsuz kudretini soruyor. Nasıl sonsuz kudret sahibidir? Neden onun kudretiyle beraber başka eller karışmasını kabil görmüyorsunuz? Yani Allah'ın kudreti tamam var olsun ama başka eller de, başka sebepler de kainata karışabilsin demek istiyor. Bu da mümkün olabilsin. Bunu neden mümkün görmüyorsunuz? Hakikaten dehşetli bir sual değil mi değerli dinleyenler? Aslında süremiz de az kaldı. Süremiz miktarınca bunun cevabını verelim. Yetişmezse inşallah önümüzdeki programda tamamlayalım. Cevabı var mı? Elbette var. Ve harika, mükemmel bir cevabı var. El cevap 22. sözde kat'i ispat edilmiş ki bütün mevcudat, kainatta hangi varlık varsa hepsine mevcudat diyoruz. Bütün mevcudat. Bütün zerrat, zerreler, o mevcutları oluşturan en küçük parçalar. Bütün yıldızlar, trilyonlarca yıldızlar. Her birisi vacibül vücudun ve kadir-i mutlakın vücubu vücuduna birer bürhan-ı neyirdir. Yani nurlu birer delildir. Ne kainatta diyor bu suale karşı. Ne kadar mevcudat varsa her birisi Allah'ın varlığına, birliğine, Allah'ın vacibül vücud olduğuna, yani varlığının mutlaka olması gerektiğine, buna vacibül vücud, Allah'ın varlığının zaruri olması deniliyor. Buna delildir. Allah'ın kudretine delildir. Her bir zerre Allah'ın varlığına delildir. Her bir yıldız bütün emsalleri gibi Allah'ın varlığına, birliğine de. Yani kainatta ne varsa her birisi hem tek başına, hem zerreleriyle, hem emsalleriyle, hem bütün kainatla birlikte Allah'ın varlığına, birliğine ve Allah'ın mutlaka var ve bir olması gerektiğine delildirler. Bütün kainattaki silsilelerin, zerre silsileleri, insan silsileleri, hayvan, bitki silsileleri, dağ silsileleri, yıldız silsileleri, ne varsa her birisi onun, yani Allah'ın vahdaniyetine, bir olduğuna birer delili kat'idir. Kesin birer delildir. Kur'an-ı Hakim hadsiz bürhanlarında, hadsiz delillerinde ispat ettiği gibi umumun nazarına en zahir bürhanları daha ziyade zikreder. Kur'an-ı Kerim bütün bu silsilelerin Cenab-ı Hakk'a delil olmasını sonsuz delillerle ispat ettiği gibi umumun bütün nazarlara, bütün bakış açılarına, bütün düşüncelere de en zahir, en açık delilleri daha ziyade zikreder. Herkesin anlayabileceği, herkesin görebileceği ve en açık olan delilleri diğerleriyle birlikte, ama onlardan daha fazla zikreder. Bunlara birkaç örnek. Ez cümle. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافُ اَلْسِنَتُكُمْ وَاَلْوَانُكُمْ gibi. Pek çok ayetleriyle Kur'an-ı Hakim hılkat-ı arz ve semavatı, yani yerin ve göğün yaratılmasını, vahdaniyete, Allah'ın birliğine bedahet derecesinde, yani gayet açık bir surette, inkar edilmeyecek bir tarzda bir bürhan gösteriyor ki kimsenin inkar edemeyeceği bir delil olarak gösteriyor. Neyi? Dünyanın ve semavatın yaratılmasını. Neye delil gösteriyor inkar edilmeyecek? Allah'ın var ve bir olduğuna. Gösterir ki ister istemez zişuur olan, ister istemez mecburen azıcık şuuru varsa, azıcık aklı varsa, bilinci yerindeyse, aklı başındaysa, böyle bir adam, zişuur her adam, hılkat-ı arz ve semavatta, dünyanın ve göklerin yaratılmasında bizzarure, mecburen Halık-ı Zülcelal'ini tasdik etmeye mecburdur ki, Allah'ı tasdik etmeye, gökler ve yerin vaziyetine baktığında, işte az önce de anlattık o yıldızların, gökyüzünün, semavatın durumunu. Bunlara bakan her bir adam, bunlardaki delillere, ayetlere bakan aklı başında her bir insan mecburen Allah'ın varlığını ve vahdetini kabul eder. Buna mecburdur ki leyegulunnallah der. Andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Zümer suresi 38. ayet böyle diyor değerli dinleyenler. Göğü ve yeri kim yarattı? Azıcık aklı başındaysa diyecek ki Allah yarattı. Mecburen böyle diyecek. Başka bir şık yoktur, muhaldir. Ancak Allah'ın yaratması mümkündür. Ve yine Rum suresi 22. ayette onun delillerinden biri de, Allah'ın delillerinden birisi de gökleri ve yeri yaratması. Cenab-ı Hak kendine göklerle ve yerlerle delil çekiyor varlığına ve birliğine. Ne diyor? Delillerinden birisi de gökleri ve yeri yaratması ve lisanlarınızın ve renklerinizin muhtelif olmasıdır. Her birinizin ayrı ayrı dilleri konuşabilmesi, ayrı ayrı dili olması, ayrı ayrı renkte olmanızdır. Ve göklerin ve yerin yaratılmasıdır. Kim yarattı yerleri ve gökleri? Lisanları kim ayrı ayrı kıldı? Herkesin rengini kim belirledi? İşte semavata bakan, dünyaya bakan, bunun yaratılmasına bakan, hareketlerine bakan, hikmetine bakan, ondaki sanata bakan, kudrete bakan herkes, her aklı başında adam, bu umumi bir delildir. Kimsenin inkar edemeyeceği bir delildir. Allah'ın vahdaniyetini gösteren bu nurlu delile karşı mutlaka mecburdur ki Allah der. İşte ayet-i kerime onun için leyegulunnallah derler ki Allah. Sor onlara göğü ve yeri kim yarattı? Mutlaka derler ki ve yemin ederek söylüyor, andolsun ki Allah diyecekler. Birinci mevkufta geçen hafta, ondan önceki hafta ve bu hafta bir kısmını, son kısmını arz ederek tamamladığımız yerde değerli dinleyenler, nasıl bir zerreden başlayarak ta yıldızlara ve ta gökyüzüne, semavata kadar sikke-i tevhidi, Allah'ın birlik sikkesini, birlik mührünü gösterdik. Kur'an-ı Hakim şu nevi ayatla, okuduğumuz ayet-i kerimelerle, onlardaki delillerle yıldızlardan ta semavattan tutup ta zerrelere kadar şirki tard eder. Cenab-ı Hak reddeder, şirki kovar. Ne zerrede, ne yıldızlarda, ne ikisi arasındaki hiçbir şeyde şirke yer olmadığını bu tip ayetlerle Allah Teala reddeder. Ve her bir şeyden delil çeker varlığına ve birliğine. Göğün yaratılmasından, yerin yaratılmasından, onların içindekilerin yaratılmasından, ağacından, böceğinden, çiçeğinden, denizinden tut güneşlere, yıldızlara, aylara kadar şirki reddeder, tard eder. Şöyle işaret eder ve manen der: semavat ve arzı, gökleri ve yeri böyle muntazam halk eden, bir intizam var mı bunlarda? Hiç şüphesiz var. Bir düzen içinde hareket ediyorlar. İşte göğü ve yeri böyle düzenli bir şekilde yaratan bir kadir-i mutlakın, güneşe kimin gücü yeter? İnsanın gitmeye bile gücü yetmiyor. Sen ki onu her gün doğdurup batıracaksın. Isı ve ışık verdireceksin. Mevsimlerin oluşmasına vesile kılacaksın.
İşte

0: Allah'ın kudreti buna gücü yetendir. Böyle bir kadir-i mutlakın elbette devair-i masnuatından, sanatlarının devretmesinden olan manzume-i şemsiye, güneş sistemi bilbedaha onun kabzayı tasarrufundadır. Bütün mevcudatı bir sistem içinde hareket ettiriyor Cenab-ı Hak. Elbette güneşteki, güneş sisteminde Cenab-ı Hak sistemiyle birlikte o kudretiyle boyun eğdirir ve Allah'ın idaresi altındadır. Madem o kadir-i mutlak, semavatı ve arzı yaratan, içindekileri yaratan, güneş sistemini yaratan, o milyonlarca yıldızı muntazam bir şekilde emrine boyun eğdirip çeviren kudret sahibi Cenab-ı Hak, o kadir-i mutlak, şems seyyaratıyla kabzayı tasarrufunda tutuyor. Güneşi diğer bütün gezegenlerle birlikte tasarrufu altında, idaresi altında tutuyor ve madem onları tanzim ve teshir ve tedbir ediyor, onları düzenliyor, onlara boyun eğdirip hizmet ettiriyor, onları bir vazifeli memur gibi çalıştırıyor. Elbette o manzume-i şemsiyenin, yani o güneş sisteminin bir cüzü, bir parçası ve şems ile bağlanan, yani güneşle bağlanan küreyi arz dahi, dünya da o sistemin bir parçasıdır ve güneşle bağlıdır. Bu küreyi arz dediğimiz dünya dahi Allah'ın kabzayı tasarrufunda, idaresi elinde ve Allah'ın tedbir ve tedbirindedir. Madem küreyi arz Allah'ın kabzayı tasarrufunda ve tedbir ve tedbirindedir, Allah idare eder, o zaman bilbedahe açıklıkla anlaşılır ki arzın yüzünde yazılan, yani dünya yüzünde yazılmış olan ve icat edilen ve yerin meyveleri ve gayatı hükmünde olan, yerin adeta bir meyvesi ve gayesi, maksadı hükmünde olan sanatlar dahi, masnuat dahi, taşından ağacına, hayvanından insanına, dağından güneşinden denizine kadar her bir şey, bütün sanatlar dahi onun, Allah'ın kabzayı rububiyetinde ve terbiyesindedir. Madem bütün zeminin yüzüne, bu yeryüzüne serilip serpilen ve yüzünü, yeryüzünü yaldızlayan, süslendiren ve her zaman tazelenen, sürekli yenilenen, gelip giden ve zemin onlarla dolup boşalan bütün bu masnuat, bu sanatlar Allah'ın kudret tasarrufundadır ve Allah'ın kabzayı ilmindedir, tasarrufundadır ve adalet ve hikmetinin mizanıyla ölçülüp tanzim edilir. Elbette değerli dinleyenler, bütün bunları gösterir ki Allah'ın varlığı ve birliği eserleriyle, sanatlarıyla zerreden, atomdan yıldızlara kadar her birisiyle, onların düzeniyle, hikmetiyle, vazifesiyle, cemaliyle, kemaliyle ispat ve izah edilir ve anlaşılır değerli dinleyenler. Cevap aslında devam ediyor diğer suale kadar ama vaktimiz doldu, ara vermek durumundayız. Daha doğrusu burada bitirmek durumundayız. İnşallah önümüzdeki hafta programımızda geri kalan kısmını sizlerle paylaşırız değerli dinleyenler. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

Gizliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Yardım edelim derken kimseyi incitmeyelim. Bizi kimse görmemeli. Kimsesiz ihtiyarların, dul ve yetimlerin bahçelerine, kapı önlerine hediyeleri bir gölge gibi bırak ve savuş. Hadi, hadi işin rast gelsin.

Amr bin Abese radıyallahu an. Amr bin Abese radıyallahu anh'ın fıtratı İslam'a meyyal bir zattı. Herkesin putlara taptığı bir sırada o putlardan nefret eder, yaratıcının birden fazla olamayacağını düşünürdü. Hiçbir fayda ve hiçbir zararı olmayan putlara tapmanın manasızlığına inanıyordu. Amr bin Abese radıyallahu anh, İçindeki boşluğu dolduracak bir din arıyordu. Bir gün ehli kitaptan birisine rastladı. Ona taşa, ağaca tapmanın akılsızlık olduğunu söyledi. Ben böyle fayda ve zarar vermekten aciz bir şeye ilah diye tapmayı akılsızlık olarak görüyorum. Eğer bundan hayırlısını biliyorsan bana yardımcı ol diye ricada bulunmuştu. O zat alim birisiydi. Yakında son peygamberin çıkacağını biliyordu. Amr'a şu tavsiyede bulundu. Mekke'de bir zat çıkacak. Kavminin taptığı putlardan yüz çevirerek onları bir olan Allah'a imana davet edecek. Yetişirsen ona tabi ol. Çünkü o dinin üstününü getirecektir dedi. Amr bin Abese radıyallahu an bu yeni dinin hasretiyle yanıyordu. Her gün sorup soruşturuyor, böyle birinin çıkıp çıkmadığını araştırıyordu. Günler böyle geçti. Artık içindeki hasret daha da büyümüştü. Nihayet bir gün beklediği haberi aldı. Mekke'den gelen bir yolcu, orada çıkan bir zatın putlardan yüz çevirdiğini, insanları bir olan eşi ve benzeri bulunmayan Allah'a imana davet ettiğini söyledi. Amr bin Abese radıyallahu anh'ın kalbi heyecanla doldu. Hemen Mekke'ye gitmeli, bu zatı görmeli ve Allah'tan getirdiğine iman etmeliydi. Ailesinin yanına döndü. Acele olarak Mekke'ye gitmesi gerektiğini söyledi. Hazırlığını tamamladı, vedalaştı ve yola çıktı. Amr bin Abese radıyallahu an Mekke'ye vardığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin henüz açıktan davete başlamadığını öğrendi. Akşama kadar onu aradı fakat bulamamıştı. Gece olduğu için Kâbe'nin duvarının dibinde uykuya daldı.

Hakkı ve adaleti arama uğrunda bu meşakkatli yolculuğa katlanarak iman ve İslam adına Mekke'ye gelen Amr bin Abese radıyallahu an uyandığında kainatın efendisi Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaşacağını bilemeden uykuya dalmıştı. Hazreti Adem aleyhisselamdan beri pek çok insana sığınak olan bu güzel bina, şimdi de yeni bir hidayet olayına ev sahipliği yapıyordu. Mekke'ye uzak bir mesafede bulunan memleketi Salem'den gelen Amr bin Abese radıyallahu an, Kâbe'nin duvarına yaslanmış uyurken, alemlere rahmet olarak gönderilen gönüller sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de ona yaklaşıyordu. Hiçbir şeyden habersiz bir şekilde Kâbe'nin duvarına yaslanarak uyuyan bu hakikat yolcusuna hidayet ve

vuslat gülümsemeye başlamıştı. Adeta Amr bin Abese radıyallahu an gökte aradığını yerde buluyordu. Cenab-ı Hak Amr bin Abese radıyallahu anh'ın hakkı arama hususundaki bu ihlasının mükafatını verdi. O uyurken Peygamberimiz yanına kadar gelmişti. Sesli olarak kelime-i tevhid getiriyordu. Amr bin Abese radıyallahu anh bu sesi duydu ve uyandı. Kalbi heyecanla çarpıyordu. Kalktı ve sesin geldiği tarafa doğru yürüdü. Yaklaşınca sen kimsin diye sordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resulüyüm cevabını verdi. Sonra da aralarında şöyle bir konuşma geçti. Seni Allah mı gönderdi? Evet, beni Allah gönderdi. İnsanları neye davet ediyorsun? Hiçbir şeyi ortak etmeksizin Allah'a ibadete, putları bırakmaya, akrabayı ziyaret etmeye. Bunun üzerine Amr bin Abese radıyallahu an daha fazla dayanamadı. Sen ne güzel şeyler için gönderilmişsin. Uzat elini, sana biat edeyim dedi. Sonra da kelime-i şehadet getirerek ilk Müslümanlardan olma şerefini kazandı. Amr bin Abese radıyallahu anh'ın İslam'ı kabul edenlerin 4 veya 5. olduğu rivayet edilir. Amr bin Abese radıyallahu anh'ın artık içi içine sığmıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalıp ona hizmet etmeyi arzuluyordu. Fakat Peygamberimiz buna razı olmadı. Çünkü henüz o sıralar davetini açıklamamıştı. Davet vazifesini gizliden gizliye yürütüyordu. Amr bin Abese radıyallahu anh'a dönerek davet ettiğim şeye karşı halkın ne kadar şiddet gösterdiğini görüyorsun. Senin bu şartlarda burada kalmaya gücün yetmez. Sen şimdilik ailenin yanına dön, orada kal. İnsanları hak yoluna davet et. Benim açıktan davetimi haber alınca da yanıma gel buyurdular. Amr bin Abese radıyallahu anh'ın artık gönlündeki boşluk dolmuş, aradığını da bulmuştu. Fakat şimdi yine hasret gözüküyordu. Ondan ayrılmayı arzu etmese de sözünü dinlemesi gerektiğini düşündü. Hicranlı bir şekilde Mekke'den ayrılarak memleketi olan Salem'e geldi. Burada tebliğ hizmetinde bulundu. Bu uğurda zorluklarla karşılaştı fakat sabırla mücadelesine devam etti. Amr bin Abese radıyallahu an bir yandan inandığı dini İslam'ı anlatıyor, bir yandan da Mekke'den bir haber bekliyordu. Gelenden gidenden soruşturuyordu. Nihayet bir gün Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret ettiğini, müşriklerle savaştığını, onları mağlup ettiğini duydu. Daha fazla bekleyemezdi. Hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz Medine'ye hicret etti. Peygamberimizi buldu. Ya Resulallah, beni tanıdınız mı diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet tanıdım. Sen Mekke'de bana gelen Salemli değil misin buyurdular. Amr bin Abese radıyallahu an hicret ettiğini, artık Medine'ye yerleşmek istediğini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu hareketinden hoşnut oldu. Onu Ashab-ı Suffe'nin içine kattı. Amr bin Abese radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrı olarak geçirdiği zamanlara çok üzülüyor. Mümkün olduğu kadar bunu telafi etmeye çalışıyordu. Sık sık Peygamberimize geliyor, ilminden bana da öğret diyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her seferinde bir şeyler öğretiyordu.

Amr bin Abese radıyallahu an böylece dini bilgisini artırdı. Birçok hadis rivayet etti. Bunlardan birisi şu mealdedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah yolunda bir ok atarsa, ok isabet etse de, etmese de, İsmail oğullarından bir köle azat etmiş gibi sevap kazanır buyurmuşlardı. Hazreti Amr bin Abese radıyallahu an gösterişten, insanların kendisinden bahsetmesinden hiç hoşlanmazdı. Bir gün birkaç kişiyle bir yolculuğa çıkmıştı. Bir ara arkadaşlarından ayrıldı. Biraz geç kalınca içlerinden biri onu aramaya çıktı. Onu bir kenarda uyurken buldu. Hava çok sıcaktı. Bir bulutun onu gölgelediğini gördü. Uyandığında Amr bin Abese radıyallahu anh ona, "Bu gördüğünü hiç kimseye söyleme. Eğer söylersen aramız bozulur," dedi. Hazreti Amr bin Abese radıyallahu anh, Bedir, Uhud, Hendek, Hayber gibi savaşlar esnasında memleketinde olduğundan bunlara iştirak edememişti. Fakat Mekke'nin fethine ve Taif seferine katıldı. Taif muhasarasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, "Her kim Allah yolunda bir ok atıp isabet ettirirse, Cenab-ı Hak cennette ona bir derece verir," buyurduğunu işitti. Hemen harekete geçti, ok kabında bulunan bütün okları düşmanın üzerine boşalttı. Amr bin Abese radıyallahu an cennetteki derecenin müjdesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduktan sonra boş durmak olmazdı. Hele peygamber terbiyesi almış insanların bu tür bir müjdenin ardından hareketsiz kalması bir kenara, onlar bu ve benzeri cümleleri duymasalar bile Fahru Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve din-i mubini İslam uğrunda canlarını feda etmeye hazır durumdaydılar. Biliyorlardı ki Allah'ın dinini yüceltmek için canlarını ve mallarını ortaya koyanların mükafatı cennet dışında başka bir ödül olamazdı. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme biat edip İslam'a teslim olduktan sonra bu uğurda insan üstü çaba gösteriyorlardı. O günden bugüne uzun zaman geçmiş olmasına rağmen onların çabası bize de ışık ve örnek oldu. Bu nurlu ışık ve bu güzel insanlar sayesinde yolumuz aydınlandı, kalplerimiz felaha kavuştu. Bu vesileyle Yüce Yaradan'a ne kadar şükretsek az, başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bu güzel insanlara ne kadar rahmet dilesek kifayetsiz kalır. Amr bin Abese radıyallahu an her hareketinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine esas alır, sünnete ters bir şeyi gördüğünde hatırlatmada bulunurdu. Bir defasında Bizanslıların müddeti bitecek olan anlaşmayı yenilemeyip saldırıya geçecekleri duyulmuştu. Halkın birçoğu, "Biz onlardan önce davranıp hücuma geçelim," teklifinde bulundu. Fakat Hazreti Amr bin Abese radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ahde vefasızlığın helal olmadığını işittiğini söyleyerek onları bu fikirden vazgeçirmişti. Amr bin Abese radıyallahu an Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hilafeti zamanında vefat etti. Allah ondan ve onun gibilerden razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com. Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı

0: gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Efendimiz aleyhissalatu vesselam, din nasihattir, din samimiyettir buyurur. Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri başlıyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetu lil müttekin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad kerramna beni Adem ve hamelnahum fil berri vel bahr ve razaknahum minet tayyibat ve faddalnahum ala kethirin mimmen khalaqna tafzila. Sadakallahul azim. وَبَلَّغَنَا رَسُولُنَا النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاهِدِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Mevzuumuz, konumuz yine insan. İnsan muhterem Müslümanlar. Ömür boyu İnsan deyip konuşmaya başlasanız, hatta ömrünüze ömür ekleseniz yine insan bitmez muhterem müminler. Dersimin mukaddimesinde dua ediyorum. Ya Rabbi bizi gerçek insanlar zümresine ilhak eyle. Teberrüken evvelce de mana vermiş olmakla beraber cemaatimin zihninde, kafasında, kalbinde mana kararlaşsın diye dersimizin ser levhasını tezyin eden ayeti celileye mana veriyorum tekrar. Alemlerin yüce Rabbi buyuruyor ki kitab-ı keriminde Estaizu billah ve lekad kerramna beni Adem. Biz Adem oğullarını mükerrem kıldık. Yani diğer mahlukata fazla olarak ona, ki bugün tahmin ediyorum yine mukaddimede kalacağım. Gelecek ders, o bir ders, bu kerametleri sıralayacağım inşallahü teala. Biz Adem oğullarını beni beşeri mükerrem kıldık. Ama her derste hemen ifade ettiğimiz gibi bu keramet şu cesediyle değil muhterem müminler. Onun manasına yerleştirilen fazaili ilahiye ile. Onun için şair peşinen okuyayım öyle diyor. Ya hadimel cismi kem tes'ali hidmetihi. اَتَطْلُبُ الرِّبْحَ فِي مَا ف۪يهِ خُسْرَانٌ اَقْبِلْ عَلَى النَّفْسِ وَاَسْتَكْمِلْ فَضَائِلَهَا فَاَنْتَ بِالْرُوحِ لَا بِالْجِسْمِ اِنْسَانٌ diyor. Ey hayatını cismine, cesedine

Ne hizmetle, yemekle, içmekle, şehvetini tatmin etmekle geçiren insan, zararı baştan görünen bu alışverişten kar mı beklersin diyor. Kamil mümin, gerçek mümin, mümtaz insan tipi. Peygamberler, veliler, salihler, muhlis kullar. Birinci zümre bu muhterem Müslümanlar. Peygamberler mevhibe-i haktır, lütfu ilahidir. Peygamberlik çalışarak kazanılmaz muhterem müminler. Kapı Camii'nin yaşlı insanları da var. Eski hocalarımızı dinleyenler var içinizde. Onlar da devamlı olarak söylediler, duydunuz. Peygamberlik mevhibe-i haktır, lütfu ilahidir. Bir kimse çalışarak, kesbi olarak peygamber olamaz. Cenab-ı Hak eltafını ve rahmetini taksim ederken Hazreti Adem'den Peygamber-i Zişan Efendimiz'e kadar 124 bin veya 224 bin enbiya peygamberler. Bunlardan kitap sahibi veya suhuf verilen kişiler, mursel diyoruz muhterem Müslümanlar, rasul diyoruz. Kendinden evvelki rasule tabi olan peygamberlere de nebi diyoruz. Enbiya zümresi. Ben peşinden dua ediyorum. Rabbimiz bütün enbiyanın tabi ama Nebi-i Zişan Efendimizin şefaatine cümlemizi mazhar kılsın inşallah. Muhterem Müslümanlar, bu söz açılmışken şunu ifade edeyim ki aşağıda da gelecek zaten. Tekrar onun için bazı şeyler söyleyeceğim. Biz bütün ümmetler içerisinde farklıyız ve şanslıyız Müslümanlar. Evet. Yani Hazreti Adem'den beri geçen imanlı, inanmış, Müslüman, mümin ümmetler içerisinde, umumi manada ümmetler ve milletler içerisinde biz şanslıyız. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet olmuşuz. Muhterem müminler, bizim peygamberimiz, biraz sonra gelecek dedim ama peşinen de söyleyeyim, şu gördüğünüz bütün kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı en büyük insan. Evvela alemlerin Rabbi tabii, her şey onun mülkü. Tamam mı? Veren o, yaratan o, ihsan eden o, halk onun, emir onun. Ela lehul halku vel emr. Kainatı istediği an yaratma gücüne sahip, dilediği anda kahredip kül edip yok etme kudretine sahip. Onun için biz devamlı olarak dostlar arasında şöyle diyoruz muhterem Müslümanlar. Görüyor, biliyor, duyuyor ve her şeye kadir. Müslüman kardeşim, sen de böyle ara sıra tekrarla. İman ve inancına kuvvet olur. Biraz daha rahatlarsın. Eğer derdin varsa tabii. Eğer derdin varsa, yok hayatı tesadüfün önünde oturup gece yarlarına kadar, sonra da horul horul uyumak olarak hayatı görüyorsan, senin için başka fazla bir şey söylemeye lüzum yok, darılma. Ama eğer derdin varsa, ne olacak bu alemin hali diye içinde devamlı bir sancı ve sızı hissediyorsan, bu noktada senin teselli edeceğin yegane kaynak görüyor, biliyor, duyuyor ve her şeye kadir. Arkasından ilave ediyorum, mülk onun, millet onun, din onun. Öyle olunca bize kulluk ve dua düşüyor. Bize hizmet ve koşturmak düşüyor. Ondan sonrası her şey onun bileceği şey. Rabbim ümmeti Muhammed için iyi günler vaat et, güzel günler göster Allah'ım diye iltica ediyoruz. Bütün bu alem levlâke lemâ halaktül eflâk. Muhammed'im, Muhammed'im, eğer sen olmasaydın bu eflaki, bu alemi, cennetleri ve nimetleri, dünyadaki bütün

0: devlet ve saadetleri yaratmazdım buyuruyor Cenab-ı Hak. Hatta muhterem Müslümanlar, 50 defa duydunuz benden, 51. defa tekrar söyleyeyim. Hacı Veysade Mustafa Efendi Hocamız Hazretleri, İhvanım derdi, kardeşlerim derdi sofra başında. Besmele'den sonra bir de salatu selam okuyalım. Zira bu sofranın, bu nimetlerin yaratılıp önümüze gelmesine sebep Peygamber Efendimiz'dir derdi. Nail olduğumuz ne kadar nimet varsa, gördüğümüz ne kadar güzel gün ve sürur varsa, bize neşe verici bütün mazhariyetler Peygamber Efendimiz'in kanalıyla bize geliyor. Sofra başında besmeleden sonra bile salavat-ı şerifi okuyarak Resulullah'ı hatırlayalım. Vesile-i necatımız odur derdi muhterem Müslümanlar. Rabbimiz bizi onun nurlu yolundan ayırmasın.
1: Amin.
0: Muhterem Müslümanlar, insanları dörde ayıracağız Kur'an-ı Kerim'e göre dedim. İlk zümre has kullar, bunların başında nebiler, peygamberler geliyor. Sonra yine bu zümrede gerçek müminler, veliler, salihler, muhlis kullar. Şöyle söyleyeyim size, günah işlemeyen her nefes ve adımında, Konyalılar, Allah'ın kulları, muhterem cemaat, dinliyor musunuz? Gerçek mümin her nefes ve adımında Allah'a muti, Kur'an'a bağlı, Hazreti Muhammed'in yolunda en küçük günahına dahi gözyaşı ve istiğfarlarla karşılık veren gerçek müminler. Bunlara siz veliler deyin efendim. Bunlara siz muhlis kullar deyin. Bunlara siz salih kullar deyin. Bunlar birinci zümre muhterem Müslümanlar. Tevaffena müslimine ve elhikna bir salihin diye müezzin efendiler bazen duadan evvel okurlar ya muhterem Müslümanlar. Güzel bir dua. Tevaffena müslimine ve elhikna bir salihin. Ya Rabbi, son nefesimizde bizi Müslüman olarak nezdine çek. Mahşerde de salih kullarına ilhak eyle. Huzurullah'a varırken Hazreti Muhammed'in sancağı altında ve salih kulların içerisinde çağır bizi ya Rabbi. Bunlara şeytan da zarar veremiyor muhterem Müslümanlar. Ya şeytan aleyhillâne, geçen dersimde Hazreti Adem'den bahsederken söyledim size, hatırlayacaksınız. Barigâh-ı mecd-i uluhiyetinden kovulunca bana fırsat ver, mahşere kadar onlara musallat olacağım. Öylece de oldu muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak o anda buyurdu ki, o fırsatı verirken, inne ibadî leyse leke aleyhim sultan. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, kulak ver. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor şeytana müllet ve ömür verirken, inne ibadî leyse leke aleyhim sultan. Ben isterseniz kendi tabirimle şöyle söyleyeyim, ey mel'un, elinden geleni yapmaktan geri kalma, benim gerçek kullarıma sen zarar veremezsin buyuruyor Cenab-ı Hak. Diğer ayet-i cellede, onların sağından geleceğim, solundan geleceğim, önünden varacağım, arkasından geleceğim. وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın ama ey alemlerin Rabbi, onlara varlığımı, benliğimi göstereceğim diyor şeytan aleyhillâne. Ancak şöyle diyor, illa ibadeke minhumul muhlesin, onlar içerisinde 24 ayar altın gibi muhles kullara ben bir zarar edemem diyor Müslümanlar. Efendim, 24 ayar altında bakır karışık olmaz ya muhterem Müslümanlar, saraflar öyle derler. 22'si bile oldukça tertemiz, pırıl pırıl. Öyle olunca mümin kulların 24 ayar altın gibi kalbi her an 365 gün 24 saat, hatta her nefes kalbi Allah ile beraber. Kalbi Allah ile beraber. Büyüklerden bir zat öyle diyor. Müslümanlar, yahu senin servet

Servetini filan ne yapacağım? Bundan haber versen bana Müslüman. Senin servetini, makamını filan ne yapacağım ben? Büyüklerden bir zat öyle diyor. 40 yıl kalbimin kapısında bekledim Rabbim diyor. 40 yıl kalbimin kapısında bekledim. Kalbime senden gayri bir şey koymadım Allah'ım diyor. Yine büyüklerden bir zat 40 yıl uykumda da Rabbimden gaflet etmedim diyor. Böyle olunca bu zatın da Peygamber Efendimiz gibi abdesti bozulmaz efendiler. Böyle olunca uykusunda da Rabbisinden gaflet etmeyince bu zat uyuduğu zaman da abdesti bozulmaz. Ama edeben kalkınca abdest tazeler. Edeben. Çünkü kendinde dalgınlık yok, gaflet yok. Her an Rabbisiyle beraber. Peygamber Zişan Efendimiz, hep duyuyorsunuz tabii, söylüyoruz. Uyuyorlar, kalkıyorlar, namaza duruyorlar. Ayşe validemiz, uyudunuz ama ya Resulallah. Ya Ayşe, tenamu aynaya ve la yenamu kalbi. Gözüm uyur ama benim kalbim uyumaz ya Ayşe buyururlardı. Ya 24 saat kalp Allah Allah Allah kalp. Aşk eri öyle diyor, Mevlana öyle diyor. Gerçek er o ki uyuduğu halde kendini sabahleyin yürüyenlerin menzilinde bulsun diyor. Bilmem cemaatimden bunu anlayan oldu mu acaba? Hı? Müslümanlar, gerçek er o ki yatıp uyuduğu halde sabahleyin yürüyüp koşanların vardığı yerde bulsun kendisini diyor. Ne demek o? Uykuda dahi bir nefes Allah'tan gaflet etmeyip sefere devam eden insan. Benim bütün derdim bu. Eğer hocam bu dert bize gelmiyor diyorsanız bana haber verin, gelecek cuma derse çıkmayın. Hocam sen neredesin? Sen neredesin? Dünya nerede? Bırak sen bu hikayeleri diyorsanız bana açık söyleyin, gelecek cuma çıkmayın kuzum. Siz kendinize göre bir hoca bulun. Evet. Yok hocam öyle değil. Sen bize Allah'ımızın kurbiyetinden bahset. Biz yine dinleriz de yapacağımız kadarını, becerebildiğimiz kadarını yaparız diyorsanız gelecek cuma sağ olursam yine derse çıkacağım inşallah. Muhterem mümin kardeşlerim. Ya ağzımızın tadı, kalbimizin tadı, aklımızın tadı, dimağımızın tadı, her şeyin tadı Allah ile beraber olmakla ancak. Yoksa maşuktan ayrı düştükten sonra, Allah'tan ayrı düştükten sonra, biraz sonra onların düştüğü derekeyi söyleyeceğim size muhterem müminler. Evet, salih kullar, evvela peygamberler, sonra hiç günah işlemeyen, hatası olursa gözyaşlarıyla hemen istiğfara sarılan kul. Muhterem müminler, hata, günah işlemezler bunlar. Hocam ona bir misal verir misin? Cüneydi Bağdadi'nin hem mürşidi hem de dayısı Seriyyus Sakati Hazretleri, bir hatama 30 yıldır istiğfar ederim diyor. Seriyyus Sakati Hazretleri, bir hatama 30 yıldır istiğfar ederim diyor. Sormuşlar, efendim o hatanız nedir diye Seriyyus Sakati'ye. Kaddesallahu sirrahul hafî vel celî. Mahşerde Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın inşallah. Bir gün diyor Bağdat çarşısı yanıyor dediler. Bir gün Bağdat çarşısı yanıyor dediler. Koştum ben de diyor. Onun da dükkanı varmış Bağdat çarşısında. Yarı yolda karşıma biri geldi. Efendim sizin dükkana, sizin tarafa yangın varmadan söndürüldü dediler diyor. Elhamdülillah dedim diyor. Sonra düşündüm ki diğer kardeşlerimin dükkanı yanıp da benim dükkanımın yanmadığına elhamdülillah diyorsun seri, öyle mi? 30 yıldır bu günah ve hatama istiğfar ederim diyor. Kulluk. Kul ol, kurtul diyor Mevlana. Müminler, kul ol, kurtul diyor.

Ama kula kulluk değil. Akif'in dediği gibi, her zaman okuyorum ya size, yumuşak başlıysam kim demiş uysal koyunum, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Ulan beni kendine kul edemezsin. Ben bir kapının kuluyum ki o kapının sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Büyüklerden, velilerden biri devrin sultanlarından birinin huzurundan ayrılırken, bakınız müminler, latif bir misal. Büyüklerden, veli kullardan, has kullardan biri devrin makam sahibi seçkinlerinden birinin huzurundan, yanından ayrılırken, o veli kula dile benden ne dilersin, benden bir istediğin var mı diyor. Veli kulun o sultana verdiği cevap bu: senden ne dileyeceğim, mülki azamı min mülkik diyor. Mülki azamı min mülkik, senden ne dileyeceğim, benim mülküm senin mülkünden, benim emrim senin emrinden daha geniş ve müessir diyor. Yahu nasıl olur? Ben devrin sultanıyım, sense belli fakir bir kulsun diyor. Ben alemlerin sultanı olan Rabbe kul olunca o bana öyle salahiyet verdi ki diyor, dünyanın her tarafında emrim geçer, arz üzeri benim mülküm gibi tasarrufumdadır diyor. Senin gibi hudutları belli bir yerin sultanına benim ihtiyacım yok diyor. Mülki azamı min mülkik. Yine böyle birine devrin sultanı benden ne dilersen dile efendim diyor. O zat diyor ki senden ne dileyeceğim, senin taptığın benim kulum diyor. Veli kulların sözleri çok manidar muhterem Müslümanlar. Senden ne dileyeceğim, senin taptığın benim kulum diyor. Efendim bunu hiç anlayamadım diyor. Sultan öyle diyor, bunu anlayamadım. Sen nefsin kulusun, nefisse benim kulum diyor. Mesela bu. Hey hey. Hacı amca, hangi durakta bekliyoruz söyler misin? Hangi kavşakta bekliyoruz? Ha? Senin taptığın benim kulum diyor. Senden ne dileyeceğim diyor. Anlayamadım deyince, sen nefsin kulusun, bense Allah'ın kuluyum. Şu halde nefis benim kulum diyor. Benim emrimde diyor. Senden ne bekleyeceğim diyor. Birinci zümre bu. Muhterem Müslümanlar, bu da Allah'a kulluğun getirdiği neşe. Aşk erine bir uğrayalım geçelim isterseniz. Ha? Kapı Camii'nin muhterem cemaati, Mevlana'ya aşk erine bir uğrayalım geçelim isterseniz. Bu manada öyle diyor. Ya Rab, bizi en doğruya ilet. Öyle diyor Mevlana'mız. Men bende şüdem, bende şüdem, bende şüdem. Men bende be haclet, beser üfkende şüdem. Her bende şevet, şad ki azat şevet. Men şad ezanem ki tura bende şüdem diyor. Bak Kapı Camii'nin muhterem cemaati, bak aşk eri ne diyor? Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum diyor. Ama Rabbime kulluk vazifemi tam eda edemediğim için mahcubiyetimden başım önüme düştü diyor Mevlana. Her kul köle olduğu kapıdan azad olununca sevinir ve şad olur. Bense ne zaman sana, senin kapına kul ve köle olursam o zaman sevinir ve şad olurum Rabbim diyor. Öyleyse Tahir Hoca kardeşiniz olarak ben de şöyle diyorum. Rabbim kulum desin, Resulullah da kölem desin, dünyada benim için en büyük ve âli rütbe bu muhterem Müslümanlar. Bazen Mescid-i Saadet'te Konya'dan gelen kardeşlerim veya diğer yerlerden gelen kardeşlerim soruyorlar. Ne yapıyorsunuz hocam burada? Medine-i Tayyibe'de, Mekke-i Mükerreme'de 6,5 ay kalıyorum ya. Cenab-ı Hak ölümümü Medine'de kılsın inşallah, dua ediniz. Evet. Soruyorlar ne yapıyorsunuz hocam diye. Şöyle cevap veriyorum Müslümanlar. Sultanı kainatın, İmamül Enbiya'nın, Cenab-ı Mustafa, Muhammed Mustafa'nın dergahına istida verdim diyorum. Peygamber Efendimizin dergahına istida verdim. Eğer

Gelecek cevap: ölçün tuttu, köleliğe kabul olundun deyiverirse siz bendeki neşeye bakın. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Şimdi bunlar köle etmek istiyorlar. Ağır geliyor lan. Evet. Ben bir kapının kuluyum, o da Allah kapısı. Bir kapının kölesiyim, o da Hazreti Muhammed'in eşi. Kardeşlerime öyle diyorum. Dudağım Hazreti Muhammed'in kapısının eşiğinde, yanağım görebilirsem onun topraktaki ayak izinde yanağım. Aldım demiyorum bakınız, o Allah'a ait çünkü. O secde için kullanılır. Yanağım ayak izinde ve dudağım kapısının eşiğinde. Rabbim bana 1000 yıl ömür de versen bu neşeden ayırma diye duacıyım inşallah. Oğluma vasiyetim bu. Torunuma vasiyetim bu. Kızıma vasiyetim bu. Kardeşlerime vasiyetim bu. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, eğer kabul buyurursanız size de vasiyetim bu. Eliniz arşa açık, alnınız secdede, dudağınız Hazreti Muhammed'in eşeğinde, eşiğinde, yanağınız Fahri Kainat'ın izinde olsun inşallah. Mevlamız bizi bu büyük neşeden ayırmasın. Muhterem müminler, Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen peygamberler ve veliler, hani ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzanun diye okuyoruz ya, Allah'ın veli kulları için korku yok. Kapı Camii'nin muhterem cemaat, duyuyor musunuz? Allah'ın veli kulları için dünyada korku yok. Ölürken korku yok. Kabirde korku yok. Mahşerde korku yok. Sırat'ta korku yok. La havfun aleyhim, korku yok. Ve la hum yahzenun, onlar cennette dereceleri düşük olacak diye mahzun da olmazlar. Melekler onlara daha dünyadan giderken müjdelerler. Tetenezzelu aleyhimul melaiketu ella tahafu ve la tahzenu ve ebşiru bil cenneti lleti kuntum tuadun. Rabbinizin vaat ettiği cennetle şimdiden sevinin. Müslümanlar, yahu size cehennemin kapısını açıp da niye sizi korkutayım fazla Allah'ınızın aşkına? Ben meşrebim bu. Daima cennetin kapısını açık tutuyorum. Cennete doğru Müslümanlar. Efendim, ümit ve yine ümit ve yine ümit. İslam'da yeis yok. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Ama asilere gelince onu da söyleyeceğiz ayrıca. Evet, mümin kardeşim, daima ümitliyiz. Rabbimiz etrafına mazhar kılacak inşallahü teala. O veli kulların sıfatından bahsederken tanımak için şöyle ayet okuyuvereyim kısaca. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُوا. İman etmişler ve 24 saat 365 gün bir ömür boyu iman neşesi ve ittika. Güneşin, günahın küçüğünden de sakınmışlar. Allah ile beraber olmuşlar. Veli kullar bunlar. Birinci zümre bu. Üzerinde durursanız söz uzanur ger kalanın der isen fehvasınca saat biter. İkinci zümre muhterem Müslümanlar, günahkar Müslümanlar. Evet. Birinci zümre, günahtan azami sakınan, Allah'a kul ve Resulüne ümmet olmanın şerefiyle, ittika ile şahlanan şahika ve zirve insanlar. İkinci zümre yine Kur'an'a göre, Estaizu billah, ve aharu na'tarafu bi zunubihim halatu amelen salihan ve ahara seyyah. Hem günah işliyor hem ibadet ediyor. Ya. Elbiseyi yıkıyor, ertesi gün yine kirletiyor. Elbiseyi yıkıyor, ertesi gün yine kirletiyor. Yani temiz elbise giymek nasibi değil bu adam. Seccadesinin üzerine kalkıp saherde ağlıyor, affettiriyor. Evden, kapıdan çıkınca yine büyük günahları işleyerek yine kirleniyor.

Bunlar ikinci zümre muhterem Müslümanlar. Salih amelle büyük günahı, Allah korusun ya Rabbi. Müminler, Rabbim benim nefsimi de sizin nefsinizi de böyle olmaktan korusun inşallah. Namaz kılıyor, faiz yiyor. Namaz kılıyor, zina ediyor. Namaz kılıyor, içki içiyor. O kılmıyor deyince, ya biraz ağır mı olur acaba diyeceksiniz Müslümanlar. Onun kitapta yeri yok. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor, hac etmiyor, eli arşa açılmıyor, alnı secdeye gelmiyor. Onun kitapta yeri yok. Aşağıda göreceğiz muhterem Müslümanlar. Evet, hem namaz kılıyor hem büyük günah işliyor. Hatta hacı amca, ya oğlum aç bakalım şu televizyonu diyor. Gece yarılarına kadar çanak anten tabii veya kablo yayını. Evet muhterem Müslümanlar, ne gelirse seyrediyor. Evet, gelini, kızı, damadı, oğlu, karısı, dayısı, amcası oturmuşlar. Ne gelirse seyrediyor. Çıplaklar kampından tutunuz bilmem ne mahlukatına varıncaya kadar ne gelirse. Bu biri tabii. Evet muhterem Müslümanlar. Ya biri beyanat veriyor muhterem müminler. Biri beyanat veriyor. Rakı bu milletin milli içkisi olmalı diyor. Rakı bu milletin milli içkisi olmalı diyor. Bir gazete kupürünü mümin kardeşim kesmiş, geçen cuma hocama verin demiş. 6 ayda Türkiye'de 36 milyon litre içki tüketilmiş. 6 ayda Türkiye'de 36 milyon litre içki tüketilmiş. Hatta geçen 5 seneyi de sıralıyor. Falan senede falan miktar, falan senede falan miktar. Muhterem Müslümanlar, çok garip. Şu gördüğünüz bir gazetenin kupürü. Yani 65 milyona hitap eden bir gazetenin kupürü. Burada diyor ki, alkole başlama yaşı 16'ya kadar düştü diyor. Ortaokul talebesi uyuşturucu kullanmaya başladı muhterem Müslümanlar. Ya ortaokul talebesi, biliyorsunuz ilkokul 12 yaşta bitiyor aşağı yukarı. 13, 14, 15, 16'ya doğru çıkın. Ortaokul talebeleri arasında sigara zaten belli. Şu kadar yumurcaklar şuradan giderken bazen görüyorum sigara içiyor. Ya toplanmışlar 3-4 tanesi bir yerde sigara içiyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş onların arasında bir başkası gelip oturuyor. Ulan diyor benim sigara daha çok keyif verici. İsterseniz bir yakın bakalım şundan diyor. Genci orada o yavrucağızı avlamaya başlıyor. Daha ortaokul talebesi. Ve muhterem Müslümanlar, bakınız bu 65 milyona sesleniyor. Alkolizm aile düzenini de bozuyor dedikten sonra cemaatime bunu olduğu gibi okuyacağım. Alkol bu millet için, rakı ve emsali içkiler ne büyük facia ve felakettir, kulağınız duysun diye. Araştırmalara göre Türkiye'deki boşanmaların %80'i Müslümanlar. Türkiye'deki boşanmaların %80'i, aile içi şiddet ve kavgaların %70'i, ırza geçmeler ve tecavüzlerin %60'ı, cinayetlerin %85'i, trafik kazalarının %61'i, intiharların %58'i içkiden ve alkolden geliyordu. Ve esefle söyleyelim ki trafik devamlı kontrol ediyor. Sayısız insanın ehliyetini alıyor ve ceza yazıyor. Şu kadar milyar ceza yazıldı diye. Niye? Çok özür dilerim muhterem Müslümanlar. Hani ben isterseniz pek ağır söylemeyeyim. Dedem ağzı leş gibi kokuyor derdi. Ben öyle söylemeyeyim de ağzı içki kokuyor diyeyim hadi. Hafif söyleyeyim size. Evet, o aleti tutuyor. %65 sarhoş, %50 sarhoş, %40 sarhoş filan. O alet gösteriyor muhterem Müslümanlar. Ve ben müminler, aklınıza, vicdanınıza, beyninize, inancınıza, imanınıza sesleniyorum. Ben şurada dört yol kavşağına geliyorum tanıdığım bir komiser arkadaşa. Ya bu arabaları doldurmuşsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hocam diyor işte kontrol yapıyoruz. Bu bir de şoförlerin ağzını kokluyorsunuz. Sarhoş mu değil mi diye bakıyoruz hocam diyor. Sarhoş olun.

karıştırıyor bu aslanı. Ya, ya, ya. Muhterem Müslümanlar, ben cemaatime şöyle diyorum ve nefsim için böyle istiyorum. 1000 yıl ömrümüz olsa, yolculuğa devam ediyoruz ya, ömür yolculuğu. Karşıya kavşak geliyor, kavşak geliyor, kavşak geliyor, levha var. Hani trafikte tek istikamet, gençler, tek istikamet levhaları var ya sağa doğru. 1000 yıllık yolculukta tek istikamet Allah'a doğru, Allah'a doğru, Allah'a doğru, yine Allah'a doğru. Üçüncü zümre, münafıklar muhterem Müslümanlar. Has ve salih kullar, günahla ibadeti birleştiren günahkar kullar. Üçüncü zümre münafıklar. Ki tabi izaha şiddetle ihtiyaç var. Çünkü vaktim de yok tabi. Sadece filiz veriyorum. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak 1,5 sayfa ile Suratül Münafikun diye, Müslümanlar uyanık olsun diye münafıklardan bahsediyor. Aziz cemaat, bunlar Müslüman görülür her türlü gavurluğu yaparlar. Bunlara münafıklar denir. Küfrünü saklar, küfrünü saklar. Perde ve duvar gerisinde insana yakışmayacak her şeyi yapar. Sonra çıkar. Lan bir Müslüman siz misiniz? Biz de Müslümanız be. İnerken size mi indi Kur'an falan? Yavrucağızım, biz böyle bir şey demedik ki şimdiye kadar. Hepimiz Müslüman olalım, hepimiz mümin olalım, hepimiz muti olalım, hepimiz salih olalım diye ömür harcadık. Efendim sen de gel yahu. Hayır, işine gelmez. Sureta Müslüman görünüyor. Fakat seni gidi seni. Peygamber Efendimiz, ümmetim üzerine en çok korktuğum buyuruyorlar. İnne ahdefe ma ehafu ala ümmeti münafıkun alimul lisan. Ümmetim üzerine en çok korktuğum münafık, dili söz yapan münafık diyor. Sözü lafı becerip ümmetimin gençliğini bilhassa ızlal ve ifal etme gücüne sahip münafıklardır diyor. Çünkü surete bakıyorsunuz Müslüman gibi yaşıyor ama içeriden bakıyorsunuz ya, ya. Müminler, uzatmayacağım sözü, çok şey söylemek isterim size fakat dam alçak değnek kalkmaz ya. Onun için gelin Rabbimize ahd edelim ve isteyelim. Ya Rabbi bizi içi dışı başka insanlardan kılma diye. Ya. Ben Allah'a hamd ederek 50 yıldır şöyle söylüyorum Müslümanlar, bakın. İçinizde hatırlayacaklar vardır. Konuştuğum gibiyim, konuştuğum gibiyim. Ne düşünüyorsam da onu size konuşuyorum. Başka bir yönüm, tarafım falan yok. Benim için, benim için vereceğiniz kararı verin. Ne konuşuyorsam öyle düşünüyorum. Ne düşünüyorsam öyle konuşuyorum. Ve hani levha filan da yapmışlar ya, içi dışı bir Müslüman ol filan diye. Yüce Rabbimiz bize samimiyetle ruhumuzu Allah'a vermeyi mukadder kılsın inşallah. Münafıklar, muhterem Müslümanlar, çok tehlikeli bir zümre, Rabbimiz muhafaza buyursun. Onun için Resulullah, en çok ümmetim üzerine onlardan korkuyorum diyor. İza ra'aytahum tu'cibuka ecsamuhum. Onları gördün mü ya Muhammed? Kelle kulak yerinde, teaccüp edersin. Ve in yekulu tesma li kavlihim. Konuştular mı? Gayet tumturaklı konuşurlar. Bayağı da dinletirler. Ya ya. Keennehum huşubun müsennede. Kur'an benim sözüm değil. Keennehum huşubun müsennede. Dayanmış ve düzeltilmiş kerestelere benzerler. Dayanmış ve düzeltilmiş kerestelere benzerler. Hümül yahsebune külle sayhatin aleyhim. Elmalı merhum tefsirinde öyle diyor. Van'da bir gerçek mümin delikanlı ehe dese ta İstanbul'da bizim için öksürüyor derler. Bu kadar acayip de bir ahlakları var, anlayışları var. Ya mümin delikanlı ehe diyor işte. Yok efendim, bizim için öksürdü diyor. Yahsebune külle sayhatin aleyhim. Hümül adivü fahzerhum. Katelehumullahu enna yufekun. Onlar korkunç düşmandır. Hazar et Muhammed'im. Allah onlarla mukatele etsin. Ne acayip aldatılmışlar. Evet, dördüncü zümreyi de hemen kısaca söylüyorum muhterem Müslümanlar. Estaizu billah. İnnellezine keferu min ehlil kitabı vel müşrikine fina.

0: cehenneme halidine fiha ulaike hum şerrul beriye. Onlar ki kafirler ve müşriklerdir. Ehli kitap ve putperestlerdir. Allah'ı düşman seçenin akıbeti korkunçtur. Akılla onu idrak edemezsiniz. Onu ancak Allah bilir. Müslümanlar. Kafirler ve müşrikler, onlar ateşte ebedi ve daim kalacaklar. Ulaike hum şerrul beriye. Yaratılmışların mahlukatı ilahiyenin en şerlisi onlardır diyor kelamı ilahi ve Kur'an-ı Kerim. Evet. Müşrikler ve kafirler. Rabbimiz bizi gerçek müminlerden kılsın inşallah Teala. Daha beşikteyken oğlum Allah bir diyoruz, parmak kaldırıyor. Dil yok daha. Biraz büyüyor. Oğlum Allah bir. Dil dönmeye başlamıştır. Biraz daha büyümüştür. Şöyle 3-4 yaşında. Rabbim Allah. Dinim İslam. Kitabım Kur'an. Peygamberim Hazreti Muhammed Aleyhisselam diyor. Sonunu böyle çekiyor bir de. Muhterem Müslümanlar. 7 yaşında, 6-7 yaşında kızcağız nur gibi örtüsünü örtüyor. Etekliğini giyiyor. Anne çorabımı da ver diyor. Namaz kılacağım diyor. Annesinin yanına duruyor. Becerebildiği kadar. Oğlan babasının yanında camiye doğru, camiye doğru, camiye doğru. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek çene kapamak nasibi mukadder eylesin inşallah. Hakkı hak bilip hakka ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan içtinab eyleyen zümreyi salihine ilhak buyursun. Bize ve bütün mümin kardeşlerimize dünyada saadet, ölürken selamet, kabirde sürur, mahşerde Allah'ın himayesi ve aksal gayemiz olan cennet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram buyursun. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ganisin sen. Ganisin ki kulunu başkasına muhtaç eylemezsin. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden isterim. Sana muhtaçlığımı, en büyük zenginliğim bilirim. Beni sebeplere dilenci eyleme. Beni başkalarına el açanlardan bilme.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.
2: Eşhedü

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.

0: Zorunlu yayın.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 23. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 23. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen 16 Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. 16 Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram 16 Yaşam sitesi.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
4: Keçiören'de yükselen 16 Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. 16 Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram 16 Yaşam sitesi.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: açmaz. Tenceresi gibi. 314. Tenceresi yarım gazete.
1: Emrah Bey, tenceresinin kara hesabı. Sahte gülümsemelerle, yapmacık hareketlerle, öpüşmelerle, koklaşmalarla dibi kara olan tencereler aklanmaz. Gün gelir çıkarları için yediklerine, içtiklerine, dolandırdıklarına, avantalarına göz yumanlar, görmezlikten, bilmezlikten gelenler, kendi çıkarlarına dokunduğu zaman gözlerini açabilirler. Çıkar üzerine menfaat üzerine...
0: 2, 3, 4...

0: Bıktık artık.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur. Hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın. Şöyle bir sarsın. Kendine gel desin. Kendine gel. Bak inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
3: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Bir cumartesi gecesi yine kavuştuk birbirimize. Cenab-ı Hak bu meclisimizi hayırla başlatsın. Hayırla devam ettirsin, hayırla da nihayete vardırsın inşallah. Gerçek manada istifade edebilmeyi, hak ve hakikat adına güzellikleri öğrenebilmeyi bizlere kolaylaştırsın. Bugün nasip olursa 95. dersimizi yapacağız bu yürüyüşümüzde. 95 ders boyunca benim dikkat etmeye çalıştığım temel ilkeler var. Bu derste aynısına devam edeceğim. Geriye kalan 5 dersi de inşallah o ilkeler çerçevesinde tamamlamaya çalışacağız. O ilkelerden birkaç tanesini hatırlatma babında sizlere hatırlatmak istiyorum. Birincisi şu ki, ameli anlamda değeri olan ve gerçekten öncelliğimiz olan bazı meseleleri öne alma gibi bir gayretle yürümeye çalışıyoruz. İhtilafları, tefrikayı burada canlandırıp, zaten ümmetin bir sürü problemi var, o problemlere bir de biz problem eklememeye çalışıyoruz. Ne kadar başarılıyız bunda bilmiyorum ama en önemli ilkelerimizden bir tanesi bu. İkincisi, belki bu biraz hepimiz için zor, en başta ben kendi nefsim için zor. Burada konuştuğumuz meseleleri bir muhasebe meselesine dönüştürmeye çalışıyoruz. Sadece şu mecliste kalmasın konuşuldu. Buradan çıktıktan sonra herkes dönsün kendi nefsine. Evet, öğrendiğimiz bu hakikatler ne kadar hayatımızda, ne kadar bu manada bazı şeyleri biz taşıyabiliyoruz, bunun sorgusu yapılsın. Üçüncüsü, önceliklerimiz, ümmetin şu anda karşı karşıya bulunduğu sorunlar, problemler ki bunlar hepinizin malumu. Eğer biz bu ehem mühim listesini göz ardı eder de şu an için 10. sırada olan, 20. sırada olan, 30. sırada olması gereken bir meseleyi ilk onlara alırsak, başlara alırsak değerler sıralamasını alt üst etmiş oluruz ki böyle bir yanlışa düşmemeye çalıştık. Daha da var ama ben bu kadarıyla yetineyim. Şu bu hususlara elimizden geldiğince dikkat etmeye çalıştık. İnşallah dikkat etmişizdir. Eğer bu manada bazı eksiklerimiz, kusurlarımız varsa Allah bizleri affetsin. Siz de müsamaha gösterin, dua edin. O hallerimizi Allah ıslah eylesin. Bugün yine böyle bir meseleye Allah nasip ederse misafir olacağız. Bir meseleyi bu manada anlamaya çalışacağız. Bahsimiz infak ahlakı, ser levhamız deva bir amel infak. Gerçekten mühim ve önemli bir mesele. Hele hele bugün bu dersi hazırlarken, birkaç gün öncesinden başlayıp bu konuda bazı çalışmaları yaparken, hatta gününü de söyleyeyim ki ne çektiğimi siz de biraz bilin. Çarşamba gününden bugüne kadar sadece Kur'an'daki bu ayetleri anlamaya çalışırken bu meselenin bir derse sığmayacağı konusunda benim de kanaatim oluştu. 200 tane ayet koydum önüme bu konuyla direkt alakalı ve bu 200 ayet çerçevesinde meseleyi anlamaya çalıştım. Ne kadar anladığımı bilmiyorum. Ben bile anladığım kanaatinde değilim. Dolayısıyla bugün aslında ben biraz size sıkıştırmalı bir ders yapmaya çalışacağım. Becerebilir miyim bilmiyorum. Belki 5 derste konuşmamız gereken, anlamamız gereken bir meseleyi sıkıştırarak bir derse inşallah sıkıştırıp takdim etmeye çalışacağız. Onun için bana biraz yardım edeceksiniz. Suyum da bol bugün. Yatanlar olursa böyle serpeceğim. Bugün bu 5 derse sıkıştırılacak bu konuyu inşallah anlamaya çalışacağız. Ve bazılarının ödevlerini, sorumluluğunu size bırak- çok yakından bağları var. Ama dikkat ettiyseniz ana kavram dedim. Alt kavramlarda var mı Kur'an'da bu konuyla alakalı? Elbette ki var. Mesela ihsan kavramı yine bu meseleyle alakadar olarak Kur'an'da kullanılır. Bir kavramı aynı şekilde karz ya da kart kavramı ya da kısme, bütün bunlar yine yardımla alakadar olarak karşımızda durur Kur'an'ın o güzel kavramlar ve kelimeleri çerçevesinde. Biz üç ana

Sadaka nafile zekattır aslında. Yani bir yönüyle birinde yükümlülük var, birinde gönüllülük var. Dolayısıyla sadakayı zekat dışı yapılan hayırlar olarak anlamamız da mümkündür. İnfak ise iki görüş var bu konuda ki ikisini de söyleyeceğim. Bir konuda bir görüşe göre çatı kavramdır. Yani infak üsttedir, altta sadaka ve zekat vardır. Ancak Kur'an'da sadaka kavramının zekat içinde kullanıldığını gördüğümüz zaman bu görüşü kabul etmemize engel bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü bazen ayetler sadaka derken direkt zekatı kastediyor. O halde biz aslında sadaka kavramını çatı kavram olarak aradaki Allah'ın bir hakkıdır. Ki bu tanıma bizi götürecek bazı şeyler de var. Zekat, malın arındırılması ve bereketlenmesi için mallardaki Allah'ın bir hakkıdır. Sadaka, imanın güçlenmesi ve istikrarı için mallardaki insanların bir hakkıdır. Sadakayı insan hakkı olarak görmemizin de yine sebepleri var. İmanın güçlenmesi ve istikrarı için mallardaki insanların bir hakkıdır. İnfaka gelince infak, Allah'ın rızasını kazanmak ve sükunete ermek için verilen nimetlerin bir hakkıdır. Bu üç tane tanımı dikkate aldığımız zaman ki biz bu üç tane tanımı Kur'an'da bu ayetlerin kullanımından çıkarıyoruz. Bu ayetler bağlamında meseleye baktığımız zaman biraz daha zihnimize oturuyor. İnfak ne demektir? Sadaka ne demektir? Zekat ne demektir? Bizim konumuz infak. Gelelim infaka. Sözlüklerde tükenmek, tamamlanmak, son bulmak manasındaki nefk kökünden türetilir infak kavramı. Ancak bitirmek, yok etmek, yoksul düşmek gibi anlamlara da gelir. Biraz daha bu manadaki manalara baktığınızda parayı ya da malı elden çıkarmak gibi anlamlar da görürsünüz. Ama sözlükler geniş geniş anlamlar verir. Bir anlamda şudur: ağzına kadar doldurmak, ağzına kadar boşaltmak. Bu nefk köküne böyle bir manada verilir ki bu manalara uygun bir biçimde Kur'an'da kullanıldığında görürsünüz. Dini ve ahlaki terim olarak infaka baktığınızda Allah'ın hoşnutluğunu elde etme amacıyla kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara nakdi ya da aynı yardımlarda bulunması anlamına da gelir. İnfak kavramının ya da kelimesinin kökü olan nefk, o kökten türeyen başka kavramları da karşımıza çıkarır. Aynı kökten gelir nifak kavramı. Eğer aynı köke bağlı bazı kavramlar varsa bunlar arasında irtibatın olduğu da mümkündür. Biz o irtibatı da Arapçada biliyorsunuz nefak tünel anlamına gelir. Tabii nifakla infakın aynı kökten gelmesi de birbirleriyle olan bağı da gösterir. Eğer siz infakı, affedersiniz, nifakı zehir olarak algılarsanız ki öyle algılamanız lazım, o zaman infak onun panzehiridir. Eğer nifak hastalıksa infak onun ilacıdır, devasıdır. Eğer nifak farklı bir biçimde insanda sorun ortaya çıkarıyorsa ki nasıl bir sorun çıkardığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Aslında infak o sorunlar izale edilmesinin en önemli vesilesidir. Tabii köprü, yol bunları dedik. Buradan da bir tanım elde edebiliriz. En azından onu da ortaya koymamız gerekir. O nedir? İnfak, fakirin, muhtacın gönlüne ve dünyasına girebilmenin en önemli yolu. Yakınlaşmanın en isabetli köprüsü ve yürekten yüreğe kurulan manevi bir tüneldir. Böyle bir tanımı da bu kavramların anlamlarının üzerinden çıkarabiliriz. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın ki ona vurgular gelecek şimdi. Eğer bir yürekte, bir kalpte nifak kökleşmişse oraya infakın girmesi çok zor.

zorudur. Eğer bir yerde infak varsa oraya nifakın girmesi zordur. Çünkü bu ikisi bir arada olmaz. Biri geldiği zaman birini ortadan kaldırır. Zaten biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin özellikle Medine döneminde, yani nifakın artık kurumsal bir hale geldiği dönemde, niçin kurumsal hale geldiğini İbn-i Selül gibi nifakı tescillenmiş münafıkları hatırladığınız zaman anlayacaksınız. O dönemlerde ikide bir infaka vurgu yapması, açık açık muhataplarını infaka davet etmesi ve bu konuda tabir caiz ise eğer adeta çırpınması onların yüreklerinde var olan nifakı gidermek içindir. Onun için deva bir amel diyoruz infak için. Burada deva olması, ilaç olması hatırdan çıkmamalıdır. İki soru soralım. İnfak olmazsa ne olur? İnfak olursa ne olur? İnfak olmazsa ne olur? Eğer infak olmazsa nifak olur. Bunu öğrendik. Kur'an'da da açıkça bu söylenir Tevbe suresinin 54. ayetinde. İnfak olmazsa cimrilik olur. Çünkü infak yoksa orada cimrilik vardır. Buna da Kur'an vurguda bulunur. Bütün maddelerde var ama dediğim gibi çok ayrıntıya giremeyeceğiz. Mesela Tegabun suresinin 16. ayeti de bunu söyler. İnfak olmazsa eğer bencillik olur. Bir adamın eğer egosu şişmişse o adamın eli kolay kolay cebine gitmez. Aslında infakla o egosunu itidal çizgisine çekebilir bir insan. Onun için infak olmazsa bencillik olur diyoruz. Dördüncüsü bununla biraz alakadar, infak olmazsa kibir olur. Buna da var mı Kur'an'da örnekler? Hem de ne biçim? Beşincisi infak olmazsa nankörlük olur. Altıncısı infak olmazsa şımarıklık olur. Yedincisi infak olmazsa uyumsuzluk olur. Eğer bir insan infaka alışmışsa bir cemaatin içerisinde, bir grubun içerisinde yer edinebilir. Çünkü verdikçe bu manada bazı şeylere de kendisini alıştırır. Uyumsuzluk noktasında sıkıntıları olan insanların birçoğunun da aslında infak noktasında zafiyetleri var. Yedincisi mi oldu? Yedincisi infak olmazsa tamahkarlık olur. Sekizincisi infak olmazsa azgınlık olur. Sekiz değil dokuz. Onuncusu infak olmazsa zulüm olur. Bir daha hızlı bir biçimde okuyayım ben size not alanlar için. İnfak olmazsa nifak olur, cimrilik olur, bencillik olur, kibir olur, nankörlük olur, şımarıklık olur, uyumsuzluk olur, tamahkarlık olur, azgınlık olur, zulüm olur. İnfak olursa ne olur? Bunların zıtları olur. Onu zaten anladık. Onları tekrar etmeye gerek yok. Başka vurguları nazarımıza veriyor Kur'an'ımız. Biz de o vurgulara dikkat çekmiş. Bir insanın Allah adına ve Allah namına bir şeylerden vazgeçmesi, gözden çıkarması, vermesi mümkün değil. Evet, bazıları belki ahirete iman noktasında zafiyet taşır ve küçük küçük yardımlarda bulunabilirler. Ama Kur'an'ın övdüğü ve biraz sonra ahlakını öğreneceğimiz o ahlak çerçevesinde bize takdim ettiği infak sadece ve sadece mümin insanın işidir. Bir insan gerçek manada mümin olursa bu manada infak hayatında olur. İnfakın olması da imana işaret eder. İkincisi, infak olursa isar olur. İsar neydi? Yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamaktı. Haşr suresinin 9. ayeti de doğrudan bunu nazara verir. Kendisi için yaşamayı unutur. Zaten infak kahramanı oldu mu bir insan, olacağı budur. Bir insan infak noktasında bazı şeyleri hayatına taşıdığı zaman bazen kendi nefsini unutacak kadar başkalarının saadeti adına seferber olur. Zaten Haşr suresinin 7 9. ayetinin naziline
sebep olarak gösterilen

0: hadiseyi de hatırlamanız lazım. Bazı rivayetlerde gelen misafir Ebu Hureyre'dir. Bazı rivayetlerde isim yoktur. Hadi biz Ebu Hureyre diyelim. Geliyor ilk geldiği günler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haber gönderiyor. Evine, hücre-i saadete misafir var. Evde bir şey var mı? Peygamber evinde bir şey yok. Ensara söylüyor. Bir misafirimiz var. Kim götürür evine? Ebu Talha alıyor, götürüyor evine. Hanımı Ümmü Süleym'dir. Ne var evde diyor? Sadece bizim yiyeceğimiz yiyecek var diyor. O halde kandili söndür. Çocukları erkenden yatır. Biz o karanlıkta sanki yemek yiyormuşuz gibi yapalım. Misafirimiz bizim yediğimizi zannetsin ama o doyuncaya kadar bizim olan o yemeği yesin. Yani biz aç kalalım, o yesin ve çocuklar da o gün aç yatsın. İsar budur işte. Ve böyle yapılır. Sabahında varıldığı zaman Mescid-i Nebevi'ye Haşr suresinin 9. ayeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilindedir. Onun için infak varsa burada îsar vardır diyoruz. Üçüncüsü, infak olursa eğer denge olur. Bu denge nedir? Toplum içerisinde uçurum olmaz. Bunun da delilini vereyim ki çok önemli bir ayettir bu. Haşr suresi 7. ayet. İnfak olursa eğer devlet dönüşmez sermaye, birilerinin elinde sermaye, mülk sadece devlete dönüşüp onların elinde kalmaz, yani tekelleşmez. Paylaşarak bu manada toplumsal anlamda bir denge kurulur. Onun için infak olursa denge olur diyoruz. İnfak olursa saadet olur. Bugün toplumsal saadetin önündeki en büyük engel aziz kardeşlerim faizdir. Ama faizle harp etmenin yolu sağda solda bağırıp çağırmak değildir. Sadece buralardan, kürsülerden faiz haramdır, bunu yapan Allah ve Resulüne savaş açmıştır demek de değildir. Faizle savaşmanın en önemli yolu infak kültürünün o toplumda yayılmasıdır. Bunu yapmadığın zaman adam mecbur kalıp faize bulaşacak. O mecburiyetinin karşılığını Allah'a karşı ödeyecek. O ayrı bir mesele. Ama biz eğer saadet istiyorsak o saadeti elde edebilmemiz için ne yapmamız lazım? İnfakı diriltmemiz lazım. Onun için diyoruz infak olursa saadet olur. İnfak olursa merhamet olur. İnfak olursa azim olur. Bakın etrafınıza, kendinize de bakın. Eğer Allah için bir şeyde infakta bulunmuşsanız o gün işinize daha farklı sarılıyorsunuz. Allah için bir şey vaat ettiniz mesela, diyelim ki dediniz ki ben şunu yapacağım. Gayrete geliyorsunuz. Sizin verdiğiniz o infak size azim oluyor, gayret oluyor. Çalışma noktasında farklı bir mutluluğu, saadeti size tattırıyor. Onun için infak olursa azim olur. İnfak olursa bereket olur. Nasıl olacağını bildiğiniz için girmeyeceğim. İnfak olursa özgürlük olur. İnfak ya yoksa kölelik vardır. Hatırlayın aleyhissalatü vesselamın o dehşet ifadelerini. Abdü dinar diyor. Ey dinarın kulları. Abdü dirhem diyor. Dirheme kul olanlar. Kadifeye kul olanlar. Elbiseye, üniformaya kul olanlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'a kul olmayı, yani Abdullah olmayı birisinin kaçırdığı zaman nelere kul olacağını öylece ortaya koyuyor. Onun için diyoruz infak varsa özgürlük vardır. Çünkü senin olanı sen elden çıkarabilirsin.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur?

0: demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com. Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
8: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Ya Reşit. Reşit olmasan sen. Aklım şaşar, kalbim yanar, bildiklerim anlamsız kalır, hakkım heba olur, yollarım aşağılara uğrar, sözlerim hep yarım kalır.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
13: Eğer mal sana sahip olmuşsa sen o malı veremezsin. Ama sen malın sahibiysen sen o malı verebilirsin. İşte burada özgür müsün değil misin? Malın gerçekten hakimi misin, mahkumun musun? Mal mı sana hakim, sen mi mala hakimsin? Onun ortaya çıkacağı en güzel yol infaktır. İnfakı olan birisi bunu ortaya koymuş olur. İnfak olursa ihsan olur. Burada kasıt ne? Sebe suresinin 39. ayeti. Siz her neyi Allah için infak ederseniz Allah onun yerine başkasını hem de daha iyisini size verir ki nasıl verdiğini birazdan göreceğiz. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'tan ihsan görmenin en önemli vesilesidir aslında infak. Sonuncusu da şu: infak olursa mükafat olur. Bu mükafat nedir? Cennettir. Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Öyleyse eğer o satın almaya ulaşabilme adına, o ticareti ortaya koyma adına yapılacak şey bellidir. Şimdi benim aziz kardeşlerim, buraya kadar en azından deva bir amel olan infakın olmasıyla olmamasıyla ne kazanırız ne kaybederiz kısmen anlamaya çalıştık. Dediğim gibi ayetleri siz bulacaksınız. Bunların hepsinin Kur'an'da karşılığı var. Ben özellikle biraz sizi çalıştırmak istiyorum. En sonda da size zaten iki tane ödev vereceğim. Biraz biz bunlarla meşgul olalım. Zihnimiz biraz daha bu manada bazı şeylerle meşgul olmasın. Bunlarla meşgul olsun. Gelelim işin ahlak boyutuna. Her şeyin ahlakı var. Biz imanın ahlakı olduğunu da bu derslerde gördük. İnfakın da bir ahlakı var. O ahlaki esasları da Kur'an bize veriyor. Bazı yerlerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çeşitli beyanlarıyla bize bu işi gösteriyor. Kur'an cemaati olan sahabenin uygulamalarının üzerinden de biz bu işin fiiliyata nasıl döküldüğünü görüyoruz. Elbette ki bunların hepsini burada işlememiz mümkün değil ama temel şeyleri öğreneceğiz burada. İnfak ahlakının birinci maddesi şu: İnfak sadece para ve eşyayla değil, Allah'ın insana verdiği her türlü rızık üzerinden yapılmalıdır. Bunu iyi anlayalım. İnfak zenginlik işi değildir. Sadece zenginlerin işi de değildir. Bir daha söylüyorum maddeyi. İnfak sadece para ve eşya ile değil, Allah'ın insana verdiği her türlü rızık üzerinden yapılmalıdır. Demiyor mu Bakara suresinin ilk ayetlerinde? Ve mimma razaknahum yunfikun, kendilerine verdiğimiz rızıklar üzerinden infak ederler. Peki rızık nedir? Allah'ın bize bahşettiği her şeydir. Rızkı sadece mala indirgemeyin. İlim vermişse bu bir rızıktır. Kabiliyet adına ne vermişse bu bir rızıktır. Nimetleri sayın ki sayamayacaksınız. Her bir nimet rızıktır ve her rızık infakın ana konusudur. Hatırlar mısınız Bera İbni Malik'in şehadet adına arzusunu hangi serlevhada işledik burada? Yıllar oldu gerçi ama hatırlayalım. Rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet isteyen bir yiğit. Demek ki şehadet arzusu da aslında bir rızık. Hem de rızıkların en güzeli. Hal öyleyse eğer bir Müslüman şöyle dönüp kendisine bakmalı: Allah bana ne verdi rızık olarak? Hiç kimseyi Allah, er-Rezzak'tır o, rızıksız bırakmamıştır. Herkese bir başkasında olmayan özellikle rızıklar vermiştir hem de. Dolayısıyla biz dönüp kendimize baktığımız zaman bu manada bize verilenleri ortaya koyduğumuz an onların üzerinden de aslında infak edebileceğimizi unutmayız. Eğer verdiği malsa elbette ki maldan veririz. Eğer verdiği cansa ki can taşıyoruz, o canın içerisinde her ne varsa onu da Allah yolunda infak etme adına gayret içerisinde oluruz. Bir insan doktordur. Bir insan mühendistir. Bir insan inanılmaz derecede tecrübe sahibidir. Mesela bir tecrübe sahibi insanın yanına gidip ondan fikir aldığınız zaman aslında verdiği o fikir size verdiği bir infaktır. Sayın bunları, ne altına girmez ki bunun için? Bakın çok ilginç bir infak örneği anlatayım size. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Tebuk gazvesi sırasında teşvik etti insanları infaka. Sebebi neydi? Dedim en başta, münafıklar var, o münafıkların içlerindeki nifak izale olsun diye durup durup Efendimiz cennet karşılığında zorluk ordusunu kim donatacak diyerek o manada insanları teşvik ediyor. Verenler veriyor, bir de veremeyenler var. Kur'an'a da giren Bekkain diye bir sınıf var, ağlayanlar. O ağlayanlardan bir tanesi var, Ulbe İbni Zeyd. Geliyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına. Ya Resulallah diyor, ben savaşa katılmak istiyorum ama bir şeyim yok diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de boynunu büküyor. Benim de sana verecek bir şeyim yok diyor. Ağlıyor, gidiyor. Evindedir. Sabah namazına kadar gözyaşı dökmektedir. Ve ağlayarak Allah'a dua etmektedir. Ya Rabbi sen birilerine mal verdin, onlar verdi. Sen birilerine imkan verdin, onlar o imkanla cihada gidiyorlar. Ama ben bu ikisinden de mahrumum. Ben cihada gitmemenin ızdırabını yüreğimde taşıyorum. Ne olur ya Rabbi bana bir çıkış yolu göster. Ne olur ya Rabbi bana bir çıkış yolu göster diye dua ediyor. Gecenin ilerleyen vakitlerinde secde halindeyken aklına birden geliyor. İşte bu mektepten yetişince o talebeler bu işin de yolunu bularak bu manada bir şeyler elde ediyorlar. Gözyaşları içerisine kaldırıyor başını. Allah'ım diyor, sana infak edecek şeyi buldum diyor. Bakın infakına, infakına bakın. Semada kabul edilmiş bir infak okuyoruz buradan. Diyor ki o büyük insan, ya Rabbi sen biliyorsun ben fakir bir insandım. Bundan dolayı da bazen bazı Müslümanlar bana hor davrandılar. Bazen fakir olduğum için onurum çiğnendi. Bazen fakir olduğum için meclislerde arkalara bırakıldım. Sen şahit ol ki ben bundan dolayı bazı haklar elde ettim. Şimdi de ben elde ettiğim bu hakları sana infak ediyorum. Bu hakları infak ederek bu konuda elimde bunu da sana feda ediyorum. Bu halde geliyor Mescid-i Nebevi'ye. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazı kıldırdıktan sonra dönüyor sahabeye. Bugün kim bir infakta bulundu ki? Melekler o infakı yazmak için birbirleriyle yarıştılar. Ulbe İbni Zeyd yaptığı o infakın Allah katında kabul olacağını, onun dikkate alınacağını bile bilmiyor. Efendimiz tekrar ediyor, kimse çıkmıyor. Tekrar ediyor, kimse çıkmıyor. En son Ulbe İbni Zeyd çıkıyor. Ya Resulallah ben böyle bir şey yaptım. Acaba bu mu diyor. Allah Resulü diyor ki evet bu. Bundan daha farklı, daha güzel infak mı olur diyor. Elde ettiği onuru ve onurunun çiğnenmesini, bazı Müslümanlardan bu manada elde ettiği hakkı infak ediyor. Demek ki infak edecek çok şeyimiz var bizim, eğer biz bilirsek. Allah bu manada bize rızık üzerine rızık veriyor, yağdırıyor üzerimize sadece mal değil birçok şey. Bunları Allah adına ve Allah namına feda etmek de infakın en önemli meselesi ve ahlaki anlamda en temel ilkesidir. İkincisi, infak sadece varlık zamanlarında değil, hem varlık hem darlık zamanlarında yapılmalıdır. Sadece varlık zamanlarında değil, hem varlık hem darlık zamanlarında yapılmalıdır. İnfakla zekat arasındaki en büyük fark da budur işte. Zekatın şartları var, infakta o yok. Sen bilirsin. Gönlünden ne koparsa, sadece varlıkta değil darlıkta da eğer onu yapabiliyorsan, zaten aslında darlıkta veren varlıkta verebilir. Şimdi biz elimizde olmadığı zaman ah diyoruz, şöyle malım olsaydı böyle olsaydı ne yapardım? Aslında elimizin altındakileri versek, o gün o zamanla eriştiğimiz zamanda verip vermeyeceğimizin en büyük işareti olacak. Ali İmran suresi 134. ayet doğrudan bununla alakalıdır. Siz buna bir bakarsınız. Ben şöyle bir kanaatim var, bilmiyorum yanlış mı? Bizim fitre dediğimiz fıtır sadakası var ya, Ramazan'da veriyoruz bayrama erişmeden. Onun bununla alakadar olduğu noktasında bir kanaatim var. Rabbimiz adeta vermenin mutluluğunu bize bir şekilde yaşatmak istiyor. Zekat nisap miktarına varan zaten verecek. Veremeyen veremeyecek. Ama hiç değilse fıtra sadakası, fıtrat sadakası, onun bir yönüyle anlamı da odur. Fitreyi versin vermenin mutluluğuna ersin. Bu manada ona bir gayret olsun. O vermenin mutluluğunu yüreğinde tattığı zaman başka kapıları zorlayacaktır. Çünkü o insan belki de onun için böyle bir şey yükümlülük olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncüsü, infak gösterişten, reklamdan, beklentiden ve her türlü hesaptan uzak, yalnızca Allah rızası için yapılmalıdır. Bu maddeyi bir daha tekrar ediyorum. Çok önemli bir madde. İnfak gösterişten, reklamdan, beklentiden ve her türlü hesaptan uzak, yalnızca Allah rızası için yapılmalıdır. Bu çerçevede okuyun Leyl suresinin 5 ile 10 arasındaki ayetleri. O 5-6 ayeti bu çerçeveden okuyun, bakın ne diyecekler. Düşünelim bir şey. Bir insan düşünün, fakir bir insana infakta bulunuyor. O fakir bir insan bir müddet sonra infak gördüğü o insana büyük bir iftira atıyor. Halen o iftiraya uğrayan insan ona infak etmeye devam edebilirse orada rıza-i ilahi var. Olayın bilmem büyüklüğünü ben size resmedebildim mi? Somut olayı anlatayım. Ben faraza bir şey söylemiyorum. Olmuş bir şey. İfk hadisesine karışan sahabi efendilerimizden bir tanesi de o iftirayı dillendiren Mistah bin Üsase'dir. Mistah bin Üsase Hazreti Ebu Bekir'in yakın akrabalarından bir tanesidir. Teyzesinin oğludur. O da kapılmış o günkü algı meselesine, medyaya kapılmış diyelim hadi bugünkü ifadeyle, dillendirmiş o iftirayı. Ayet indikten sonra ona da iftira noktasında had cezası uygulanmış. Hazreti Ebu Bekir de o güne kadar, ne zamandan, yaklaşık 10 yıldır o insana, bugünkü ifadeyle kullanalım ki anlaşılsın, aylık burs veriyor. O bir talebe olsun mesela, her ay burs veriyor ona. İftiraya karıştığını görünce artık sana vermeyeceğim diyor. Ayet iniyor, Nur suresinin 22. ayeti şöyle bir sarsıyor Hazreti Ebu Bekir'i. Nasıl vermezsin diyor o ayet. O ayet iner inmez Hazreti Ebu Bekir'in tavrı budur. Hazreti Ebu Bekir niye başımızın tacıdır? Niye sahabenin dibacesidir? Niye geçilmez birisidir? Siz buradan anlayın. Şimdiye kadar ne veriyordumsa bundan sonra iki katını vereceğim. Madem Allah böyle istiyor, madem Allah onlara karşı müsamahkar davranın diyor. Kusurlarını, hatalarını görerek hayırdan engellemeyin diyor. Onlara karşı biraz daha farklı bir muamelede bulunun diyor. Bunları diyorsa eğer Rabbim, ben de böyle davranırım diyerek bunu ortaya koyuyor. Benim aziz kardeşlerim, gerçekten rızayı ilahi için yapan bir adam bunu yapabilir. Sen bir fakire vereceksin. Fakir de biraz hoşnutsuz olacak. Erkeksen ikinci kez ver. Bırak sana iftira atmayı. İkinci kez ver bakalım. Yok böyle bir şey. Bu tamamen verileni unutup verenin adıyla hareket etmektir. Verilene takılmamaktır. Bu kolay bir şey değil. Vallahi kolay bir şey değil. Billahi kolay bir şey değil. Ama işte bizden istenen bu. Bu bizden beklenen kamet. Yani özellikle infakın bu manada rıza ilahi için olması noktasında böyle. Gösteriş, reklam, bunları anlatmaya gerek var mı? Allah aşkına ne haldeyiz? Adam gidiyor mesela bir Suriyelinin evine, bir bakıyorsun pat pat pat pat 3-5 tane resim, hemen onu sosyal medyada yayınlamış. Çok büyük bir cihat etmiş ya. Ya arkadaş, her şeyin bir usulü var, bir kaidesi var. Ne olur yani bu şeyleri de reklamın malzemesi yapmasanız. Ne olur bazı şeylerde bazı şeyleri biraz daha korusak. O insanları da düşünerek hareket etsek. Bu manada yaptığımız hayrın içerisine başka şeyleri karıştırmasak. İlle de hayrımıza Allah'la beraber başka ortaklar edinmesek. İşte burada söylenen uyarı budur. Ve bu uyarının bugün için ne kadar ciddi bir güncelliği olduğu da hepinizin malumudur. Dördüncüsü, infak gece gündüz, gizli açık, her halde ve her durumda ortaya konmalı, güçlü bir niyet muhasebesi üzerine bina edilerek yapılmalıdır. Tekrar edelim bu maddeyi de. İnfak gece gündüz, gizli açık, her halde ve her durumda.

ortaya konmalı, güçlü bir niyet muhasebesi üzerine bina yapılmalıdır. Gece verebilir miyiz? Ama ayette öyledir. Önce gece gelir, sonra gündüz. Önce gizli gelir, sonra açık. Bu da bir işaret olsun bize. Ama diyelim ki biz gece verebiliriz, gizli de verebiliriz, açıktan ve gündüz de verebilir miyiz? Verebiliriz. Eğer biz bir infakı yaparken başkalarına da bu manada teşvik olacaksa, bunun aleni yapılmasında hiçbir mahsur yok. Ama şurayı korumaya çalışacaksın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hem gizliye hem açığa teşvik etti. Mesela bir bayram sabahını anlatıyor sahabi bize. İnfak noktasında o günde Medine'de kıtlık var. Teşvik ediyor. Söylüyor söylüyor, veren veriyor. Namaz bitiyor. Kadınların kısmına geliyor. Yanında Bilal-i Habeşi var. Bir hutbede kadınlara irad ediyor. İnfakın öneminden bahsediyor. Bilal-i Habeşi radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini bitirdiği anda kadınlar küpelerini, yüzüklerini, boyundaki şeylerini benim ayağıma doğru atmaya başladılar. Vallahi gelen o ziynet eşyalarının bazılarının üzerinde kan vardı. Niye kan vardı biliyor musunuz? Şöyle çekmiş vermiş. Çıkarmaya çalışmış, çıkmamış, çekmiş vermiş. Böyle o emre ya da o teşvike icabette bulunmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gizli de istemiş, aleni de istemiş, açık da istemiş. Gündüz de olsun demiş, gece de olsun demiş. Ama ayet söylüyor zaten, gizliniz çok olsun, açıklarınız da o maksatla olsun. Yine reklam maksadı yoktur burada. Böyle olursa eğer işin içerisine riya karışacağını hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Bakara suresinin 274. ayeti de bununla alakadar. Beşincisi, infak karşıdaki insanın onurunu zedeleyecek, onu insanlar içerisinde küçük düşürecek ve o şahsı yanlış hallere sevk edecek her türlü durumdan uzak bir şekilde yapılmalıdır. Bunu da tekrar edelim. İnfak karşıdaki insanın onurunu zedeleyecek, onu insanlar içerisinde küçük düşürecek ve o şahsı yanlış hallere sevk edecek her türlü durumdan uzak bir şekilde yapılmalıdır. Bakara 262 ve 263 böyle. Mesela geliyor birisi. Ya Resulallah ihtiyacım var diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir bakıyor. Senin diyor evinde hiçbir şey yok mu? Yok ya Resulallah. Neyin üzerinde yatıyorsun? Bir kilimin üzerinde. Al gel diyor o kilimi. Zat alıp geliyor o kilimi. Vermiyor hemen. Bir yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kilimi kaldırıyor şöyle Efendimiz. Bu kilimi satıyorum. Alacak olan var mı? Sahabeden biri kalkıyor diyor ki ya Resulallah ben alırım. Ne kadara? 2 dirheme. Olmaz diyor. 5 dirheme. Olmaz diyor. Tabir caizse eğer açık arttırma yaptırıyor. 10 dirheme satıyor. Alıyor o 10 dirhemi, o sahabi Efendimizin ellerine bırakırken git diyor. Buranın, bu paranın bir miktarına kendine bir çapa al. Bir miktarıyla da ehline, çocuklarına bir şeyler al. O çapayla da git tarlada, bahçede bir şekilde çalış ve o çalışmanın karşılığında ailene nafakanı götür. Yani hep kullanılan bir söz var ya, balık tutup vermiyor, balık tutmayı öğretiyor. Evet, biz bir sadaka medeniyetiyiz. Ama sadaka medeniyeti olmak bizi sadaka toplumuna dönüştürmemeli. Böyle alışık, pısırık, bu işleri hep ondan bundan bekleyen, böyle bir şey yok İslam medeniyetinde. Öncelikle vermenin ne kadar önemli olduğu o toplumdaki insanlara anlatılır. Sonra almanın aslında ne kadar zor olduğu anlatılır. Ve bu manada aslında sağlıklı bir toplum oluşturma adına bir adım atılır. Burada bu ölçü var ama bir ölçü daha var. Verdin diyelim. Ezme adamı. Onun şahsiyetini ayaklar altına alma. Toplum içerisinde onu küçük düşürme. Mümkün mertebe bu işi gizli yap. İmam Zeynel Abidin'in bu konuda çok güzel bir şeyi var. Vefat ettiği zaman 2-3 gün sonra Medine'de bir sarsıntı oldu. Toplum sarsıldı yani. Niye? Her gece kapılarına fakirlerin çuvallar bırakılırdı.

2-3 gündür yok. Anladılar ki o çuvalı bırakanlar İmam Zeynel Abidin. Onu yıkayan insan sırtında bir nasır görüyor. O nasırın da insanlara bir şeyler taşırken orada bıraktığı izden kaynaklandığı anlaşılıyor. Böyle peygamber torunudur İmam Zeynel Abidin. Dolayısıyla böyle olmalı. Ama bir taraftan da insanların şahsiyetinin korunması adına adımlar da atılmalı. Altıncısı infak. Gözden çıkarılmış ve değerini kaybetmiş mallardan değil, en iyi ve en kaliteli mallardan seçilerek yapılmalıdır. Bir daha söyleyelim. İnfak gözden çıkarılmış ve değerini kaybetmiş mallardan değil, en iyi ve en kaliteli mallardan seçilerek yapılmalıdır. Bakara 267 yine bunun delilidir. Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın, yani infak edin. Şimdi biz Kur'an'da Maide suresinde bir infak örneği okuyoruz. Hazreti Adem'in iki oğlu Habil ile Kabil. Kabil'in infakını da biliyorsunuz, Habil'in infakını da biliyorsunuz. Detaylara girmeyelim. Allah aşkına sorgulayalım kendimizi. İyilerden mi veriyoruz, gözden çıkardıklarımızdan mı veriyoruz? Habilce konuşuyoruz ama Kabilce davranıyoruz. Çoğu zaman bizim infakımızın konusu evden attığımız eşyalardır. Yeni eşyalar aldık, eskileri ne olacak? O da hayrımıza bir vakfa gitsin, bir derneğe gitsin. Tamam, güzel, buna da diyecek bir şey yok. Ama her zaman böyle olmaz ki. Niye bir gün biz Suriyelilere bir şey gönderirken o gün kendimize aldığımız bir takım elbiseyi, bir gömleği açılmamış, artık şişmanlamışız bize olmayanı ya da hafif eskiyenleri, onları değil. O gün aldık biz de. Biz o gün onu giyeceğiz. Onun için de heveslendik. Böyle bir infakımız yok. İşte bu ilkeyi, bu ahlaki esası bilmediğimiz için. Eğer bunu bilseydik, bilmiyorum Nasreddin Hoca'ya iftira mıdır? Öyle bir şey söyleniyor. Hadi onun adına söylendiği için biz de söyleyelim. Dökülmüş yoğurda bakıp da bu da babamın hayrı olsun demeyiz. Dökülen yoğurt babanın hayrı olsa ne olur? Sen dökülmeden o yoğurdu verebilirsen buradaki ilkeye uygun davranmışsın. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi sıkıntılarımız var benim aziz kardeşlerim. Bazen evet infak ettiğimizi zannediyoruz ama böyle şeylerimiz de var. Diyelim ki zamanımızı infak edeceğiz. Bazen en sevdiğimiz zaman dilimini, en hayırlısı bizim için, en bereketli olan zaman dilimini Allah için verebiliyorsak, işte sen o infakın ahlakını anlamışsın demektir. Ama hep gözden çıkardığın şeylerse, şimdi bir mesela bir fakir görüyoruz, hemen sallıyoruz, bir varsa bir demir para veriyoruz, hiç elimizi atıp da mesela bir sahabi gibi ne geldiyse saymadan, o saymadan vermenin ne kadar güzel bir şey olduğunu şimdi aleyhissalatü vesselam verecek. Bilmiyorum var mıdır içimizde öyle baba yiğitler, elini daldırıp ne geldiyse bir anda onu verebilen. İşte bunu yaparsak eğer bu manada infakın ilkesine uygun davranmış oluruz. Kur'an'da Ali İmran suresi 92. ayeti hatırlıyorsunuz değil mi? Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe bire, iyiliğe, müfessirlerimizin isabetli yorumu, kamil imana erişemezsiniz. Sevdiğiniz şeylerden, gözden çıkardığınız şeyler değil. Bu ayet nazil olduğu zaman işte Ebu Talha radıyallahu anh'ı adını andık, bir daha analım. O çok büyük bir insan. Biruhad isimli o bahçesini, ki Medine'nin en güzel bahçelerinden biridir, Allah yolunda infak ediyor. Zeyd bin Harise, Sebre isimli bir atı var. Ayeti duyar duymaz o atı almış gelmiş. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, Mercane isimli bir hizmetlisi var. Ben bunu seviyorum, Allah böyle dedi, ben bunu infak ediyorum diyor. Yıllar sonra geliyor Ömer İbni Abdülaziz. Şöyle cebleri şeker dolu gezer Ömer İbni Abdülaziz. Bazıları merak eder, sorarlar, derler ki ya niye millete şeker dağıtıyorsun? Para dağıt. En azından bir şekilde onlar o parayı kullansınlar. Allah para dağıtın demiyor ki burada. Sevdiğiniz şeylerden infak edin diyor. Ben de şekeri seviyorum, onu infak ediyorum diyor. Nasıl doğru anlamış?
nasıl doğru anladığını yaşama adına adımlar atmış. Siz bunun üzerinden bakın meseleye. Neyi seviyorsanız, herkesin sevdiği bir şey vardır. Sevdiği çok şey vardır, bir şey de değil. Onların Allah yolunda infakı adına bizim üzerimize bir şey yükler. Bu ilke ve bu ilkenin Kur'an'ı dayanağı olan bu ayetler. Yedincisi, infak hak edeni iyice tespit edilerek, bazen öncelik sırası gözetilerek gerçek ihtiyaç sahipleri isabetli bir şekilde ortaya konularak yapılmalıdır. Bir daha söylüyorum. İnfak hak edeni iyice tespit edilerek, bazen öncelik sırası gözetilerek gerçek ihtiyaç sahipleri isabetli bir şekilde ortaya konularak yapılmalıdır. Allah aşkına bunun da Hadid suresindeki 10. ayet bunun delili, bu okuyun. Oradaki ayetin verdiği mesajın üzerinde biraz durun. Ben somut bir şey söyleyeceğim. Mesela infak, zekat yakınlardan başlanır uzaklara doğru. O ölçü budur. Ama buradaki bu ilke, bu ahlaki esas bir hakikati bizim nazarımıza veriyor. Şimdi senin yakınlarında zekata muhtaç biri var. Bu insan fakir, öyle olmasa zaten zekata muhtaç olmaz. Ama çok çok daha fakir, zarureti çok çok daha ihtiyaç sahibi biri sana ulaştığı zaman o önceliği ona verebilirsin. Bir felaket olmuştur mesela, o felakete maruz kalmış insanlar olmuştur, bu manada önceliği ona verebilirsin. Bu ümmetin şu anda sıkıntıları vardır. O sıkıntılar çerçevesinde bazı şeyler biraz daha öne gelmiştir. Bunu öne alabilirsin. Hep bir yol tutturdun, o yoldan gideceksin diye bir şey yok. Burada bakacaksın, öncelik sırası neyse, ehemmiyet neyse, nasıl oluşacaksa ona göre sen de kendine uygun bir biçimde bir ehemmiyet sırası belirleyeceksin. Sekizincisi, infak. İnsanın kendi eliyle ve iradesiyle ortaya konmalı, başkalarını ve varislerini sıkıntıya düşürmeden yapılmalıdır. Önemli bir ilkedir bu da. Bakara 195'i bu çerçeveden okuyalım. İnfak insanın kendi eliyle ve iradesiyle ortaya konmalı, başkalarını ve varislerini sıkıntıya düşürmeden yapılmalıdır. Vasiyet var mı? Var. Yapabilir de bir insan, ama en güzeli insanın kendi eliyle bunu yapması. Şimdi sen vermiyorsun, çünkü vermek zor iş. Vefatına yakın mallarını paylaştırırken de halen vermiyorsun. Diyorsun ki ben öldükten sonra şunu da şuraya verin diyorsun. Ya vermezlerse çocukların, sen onları niye bu sıkıntıya sokasın? Kendi elinle ver kendi yaptığını. Hazreti Osman için ne dediler biliyor musunuz tarihçiler? Iskatını kendi elleriyle ödedi. O kadar ödedi, o kadar ödedi, özellikle zorluk ordusunda. Adeta günahlarının kefaretini, günah işlediklerini hepsini ödedi. İşlemediklerini de ödedi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun için bundan sonra Osman'a bir sorumluluk yoktur dedi. Bu nedir biliyor musunuz? Öyle büyük işler yaptı ki Osman radıyallahu anhu bundan sonra zaten bu manada o çizgiyi aşağıya düşürecek bir şey yapmayacaktır. Böyle bir ahlaki ilke bizim de infak ahlakında esasımız olmalı. Dokuzuncusu, infak şeytanın telkinlerine kapılmadan Allah'ın vaadini elde etmek için her türlü zorluğuna katlanarak yapılmalıdır. İnfak şeytanın telkinlerine kapılmadan Allah'ın vaadini elde etmek için her türlü zorluğuna katlanarak yapılmalıdır. İnfak kolay bir şey değil benim aziz kardeşlerim. Vermediğimiz için, veremediğimiz için biz bunu çok iyi biliriz. Derler ya cebinde akrep var, aynen öyledir. Akrep vardır, insan elini çoğu zaman götüremez. Zaten acıtırsa o infaktır. Vereceksin mesela bir şeyi, o gece uykun kaçacak, ulan ben ne yaptım diyeceksin. O gece yatamazsan eğer gerçek manada sen infakta bulunmuşsun demektir. Ondan sonra onun mutluluğunu yaşayacaksın sen. Sadece gözden çıkardıklarını verirsen böyle bir şey olmaz zaten. Dolayısıyla şeytan seni fakirlikle korkutacak. Nasıl verdin?
Nasıl yaptın, nasıl ettin, zorlayıp duracak.

seni. Bakara suresi 268. ayeti okuyun göreceksiniz. Dostlar senin kınayacak. Düşmanlar seninle alay edecek. Çünkü mal canın yongasıdır. Yonga ne demek biliyor musunuz? Vücuttan kopan parçadır. İnfak böyledir yani. Ha böyle bir etinden bir parça kopmuş, ha da sen bir şekilde o malından bir parçayı alıp vermişsin. Acıtır yani. Gerçek manada infak acıtır. İşte sen bu ilkeye bağlı kalırsan eğer, o acıması bir müddet sonra sana farklı bir güzelliğe dönüşür, tat almaya başlarsın. Peki burada ara bir soru soralım. İsraf olur mu infakta? Olur. Eğer sen çoluk çocuğunun nafakasını aksatırsan, eğer sen asli mükellefiyetlerine engel olacak durumlar yaparsan, eğer sen doğru yerleri doğru şekilde tespit etmez de başına iş açacak adımlar atarsan, infakta da israf olur. Kur'an ona da dikkat çeker. Dolayısıyla burada söylenen o değil. Doğru yerde, doğru zamanda senin aslında sana yüklenen ve Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği rızıklar çerçevesinde yaptığın infaktan bahsediyoruz. Gelelim 10.'su ve sonuncu maddeye. İnfak müminin Allah ile yaptığı bir ticaret olduğunu unutmamalı. Bütün bir hayatı bu ticaretin hukukuna uygun bir şekilde düzenleyerek yapılmalıdır. İnfak müminin Allah ile yaptığı bir ticaret olduğu unutulmamalı. Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır ayeti bununla alakalı. Bütün bir hayatı bu ticaretin hukukuna uygun bir şekilde düzenleyerek yapmalıdır. Sen eğer bu ticareti Allah'la yaptığının şuurundaysan, farkındaysan, yapman gereken şey, her ticaretin bir hukuku var. Allah'la yapılan bu ticaretin de bir hukuku var. Buna uygun bir biçimde davranmaktır. Cenab-ı Hak hepimize böyle bir ufuk, böyle bir bilinç, böyle bir şuur nasip eylesin. Şimdi aziz kardeşlerim, biraz meseleyi somutlaştıralım. Biraz böyle hastalıklarımızdan da bahsedelim. Bu mesele mevzu bahis olmuşken bazı hemen uygulayabileceğimiz bazı meseleleri de konuşalım. Bazı sıkıntılarımız var. Ben bir iki tanesine dikkat çekmek istiyorum. Çıktık buradan dışarıya. Bir fakir geldi yanımıza. Bizden Allah rızası için yardım talep ediyor. Geçmiş derslerde hatırlayacağınız üzere güven meselesi bununla da doğrudan alakadardır. Hemen aklımıza güven noktasında bazı şüpheler geliyor. Acaba gerçekten bu fakir gerçekten fakir mi? Bu işi suistimal mi ediyor? Bu işin mafyası var, sektörü var, bunlardan birisi mi? Bizi kandırıyor mu? Şudur budur bir sürü şey geliyor aklımıza. Ve çoğu zaman çoğu kardeşimiz vermekten imtina ediyor. Keşke bu konuda devlet biraz daha ciddi olsa ve bu işin üzerinde ciddi bir biçimde dursa, gerçekten mağdur olan, ihtiyaç sahibi olanlar tespit edilse ve biz bu konuda rahat olsak, daha rahat davransak. Ama bu konudaki ihmalkarlıkları biliyorsunuz, sıkıntılar da biliyorsunuz. Şey de büyük, saha da büyük. O sahada hangi birine ulaşacaksınız o da ayrı bir dert. Neyse, ne yapmalı? Vermeli mi, vermemeli mi? Ya vermeli ya da güzel bir söz söylemeli. Bunun üçüncüsü yok benim aziz kardeşlerim. Hele bazı cahillerin dediği gibi Allah versin sözünü dememelisiniz. Ne demek Allah versin? Allah vereceğini sana mı soracak? Bu buyurgan bir usluptur ve doğru bir şey değil. Allah korusun, eğer o fakir gerçekten ihtiyaç sahibi bir noktaya gelmişse senin o sözün belki de o insanın küfrüne sebebiyet verecek. Zaten biz fakire fukaraya ne veriyoruz? Elimizi daldırıp cebimizde gelen hepsini verdiğimiz hiç yok. Sallıyoruz, dediğim gibi bozuk paralar varsa onu veriyoruz. Zaten vereceksin bir 50 kuruş 1 lira etme eyleme. Hiç değilse Allah'ın adı anıldığı için ver git. Eğer suistimalse o Allah'a versin hesabını. Ama değilse, eğer ihtiyaç sahibi ise sen o cürümden kurtulmuş olursun. Bakın size bir örnek vereceğim. Abdullah İbni Ömer'in adını andık. O Mercane isimli hizmetlisini infak ederken. Bakın onun
kendisine ilke olarak edindiği bir şey.

Bakıyor kölelerine, hizmetlilerine. Eğer birisi gerçekten böyle ibadet adına bir şey sağlamışsa anında onu infak ediyor. Anlamış hizmetlileri de, onun gözüne girmek için namaz kılıyorlar. Onun gözüne girmek için oruç tutuyorlar. O da infak ediyor. Birileri uyarıyor, diyor ki Abdullah diyor yapma böyle. Bak bunlar seni kandırıyor. Bunlar normalde böyle değil. Sırf senden azattıklarını almak için bunu yapıyorlar. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Sözü kabul alırsınız, dünyanızı almazsınız. O sizin bileceğiniz iş. Ama Abdullah İbni Ömer'in sözü budur. Ben hak ile kandırılmaya razıyım. İbni Ömer'in sözüdür radıyallahu anhuma. Fakir fukarayı pazara gidip gelene kadar önüne çıkana veriyor. Önüne çıkana veriyor. Onlar da anlamışlar, Medine'nin dilencileri meşhurdur. İkide bir farklı bir yoldan bir daha geliyorlar İbni Ömer'in karşısına. O bir daha veriyor. Biraz sonra bir daha geliyorlar, bir daha veriyor. Uyarıyorlar. Diyorlar ki bak, biraz önce verdiğin adam bu. Bu adam senin bu özelliğini bildiği için veriyor. İbni Ömer'in dediği söz aynı sözdür. Allah rızası için elini açan bir insana ben nasıl yok diyebilirim? Allah'ın adını kullandı. Ben o eli nasıl boş çevirebilirim diyor. İster o eli İbni Ömer gibi dolu gönderirsiniz, isterseniz de o eli güzel bir sözle, artık ne söyleyecekseniz, bozuğum mu yok dersiniz, bir başka sefere mi dersiniz, ne derseniz bilmem, ama güzel bir sözle, gönlünü alan bir sözle o insanı göndermelisiniz. Bu meselenin önemli bir ayağı, bizim için de önemli bu manada. İkincisi, benim aziz kardeşlerim, bu sarsılan güven duygusu öyle bir noktaya getirdi ki bizim memleketimizi son 4-5 senedir, bilmiyorum siz bu sözlerime ne diyeceksiniz? Türkiye'de hayır damarı kurumuştur. Kimse bu manada hayır adına istenilen şeyi yapmıyor. Ha, niye yapmıyorsun diye sorduğunda, hazır kandırıldık, şöyle oldu, böyle oldu. Falancalara verdik, başımıza şunlar geldi. Filancalara verdik, şu oldu. Öyleyse vermeyelim. Böyle bir şey yok benim aziz kardeşlerim. Hiç kimse kusura bakmasın. Eğer sen Allah rızası için birilerine verdinse, gerçekten rıza ilahi için, ama ben pek de öyle olduğu kanaatinde değilim. Şimdi söyleyeceğim, yine başıma iş açacağım ama söyleyeyim. Diyelim ki verdim birine kurban. Allah rızasıydı, sözde öyle. Ama özde o kurban isteyen dershanede senin oğlunun hocasıydı. Biraz daha oğlunla ilgilensin diye verdin. O himmet toplantılarına rıza ilahi için gittin, öyle söylüyorsun. Ama arkasında aslında orada bir sosyal çevre edinmek için gittin. Falanca filancanın isteklerini boş çevirmedin. Rıza ilahi için yaptığını söyledin. Ama aslında onlarla bir bağ olsun diye verdin. Dolayısıyla sen o infaklarının hepsine aslında başka bir şey de bulaştırdın. Alır mısın karşılığını, almaz mısın? O Rabbimizin bileceği bir şey. Ama burada eğer gerçekten rıza ilahi için verdinse ve kandırıldınsa, öyle düşünüyorsun, öyle düşündüğünün üzerinden konuşalım. Senin için bir sıkıntı yok. Sen vermişsin, ecrini de alacaksın. Ama değilse, başka bir şeyler bulaştırdınsa, kusura bakma havanı alırsın. Söylüyor Müslim'de geçen hadis. Gel diyor münfik, Allah yolunda infak etmiş. Ne diyor? Sevap umuyor. Rabbimiz ne diyor? Git diyor. Benim için değildi. Falanca filanca için yaptın. Buna ortak koştun. Git ondan al ecrini deyip ona havale ediyor. Dolayısıyla burada toplumda şu anda sarsılan

Derneklere düşen çok büyük bir sorumluluk vardır. Ne yapar yapar o vakfın başındaki adam, içindeki adam, dışındaki adam, neyse gönüllü adam gider pazarda mal satar, şunu yapar, bunu yapar. Güven duygusu bir daha tesis edilene kadar kimseden bir şey istemez. Şu isteme meselesini biz bir kere oturup ciddi ciddi sorgulamamız lazım. Hele şu süreçte. İnsanlar bir yerlere gitmeye korkar oldular ya. Allah aşkına bu olacak iş midir? Biz insanlara Allah'ın dinini mi tebliğ ediyoruz? Allah'ın dininin üzerinden ille de bize verin, biz şunu yapalım, bunu yapalım mı diyoruz? Allah bize şu kadar iş yapma noktasında bir şey beklemiyor. Bizim böyle bir yükümlülüğümüz de yok. Şu İslam'ı, hele tebliğ ve davet meselesini, el açma meselesi olarak görmekten, görülmekten bütün kurumlar, İslami kurumlar, cemaatler bu manada ciddi bir biçimde düşünmeli ve bundan kurtulmalı. Cemaatlere ben bunu söylüyorum. Halka da, ehli himmete de bir şey söylüyorum. Allah aşkına siz de istemeden verin de. İstemeden vermeyi öğrenin ya. Niye istemeden vermeyi bilmiyorsunuz? Yani ille de hayır adına birisi karşınıza çıksın, sizden bir şey mi istesin? Şimdi hepimizin şikayet ettiği bir şeyi ben yine söyleyeyim size. Dedim ya, somut şeyleri konuşacağız. Cuma'ya gittik. İmam Efendi hutbede, hutbeyi dinlemek farz. Ama bizimki cep telefonuyla oynuyor. Bizimki kaşınıyor, oturuyor, yatıyor. Kimse hutbede farz olduğunu ona söylememiş. O hutbenin aslında namaz gibi olduğunu bilmiyor. Neyse, o ayrı bir mesele. Söyledi söyledi hutbeyi, en sona geldi. Muhterem cemaat, camimizin şu ihtiyacı var. Onun için dışarıda para toplanacak dedi. Hepimizin morali bozuldu. Ya yine başladılar. İkide bir hep aynı şey falan filan. Neyse, çıktık dışarıya. Hacı amcalar tutmuş kapıyı. Ne verirsen seninle o gider. Ne verirsen elinle o gider seninle. Bağırıp bağırıp duruyorlar. Verdik vermedik, her neyse. Şimdi şikayet ediyor muyuz bu durumdan? Ediyoruz. Doğru bir durum mu? Vallahi değil. Hele hutbede hiç değil. Hutbede bu iş asla dillendirmemeli. Peki öyle de kardeşim, sen gelmişsin 40 yaşına, 30 yaşına, 50 yaşına, neyse. Elini vicdanına koy söyle. Bir gün olsun gidip namaz kıldığın caminin imamına ne ihtiyacın var diye sen sordun mu? Yok, böyle bir şey yok. İlle zorla alacaklar bizden. Keşke şöyle bir kültür oluşsa bizde. Camilerimizde, vakıflarımızda, derneklerimizde, her neyse. Yardım mı yapılacak? Bir yardım kasası olsa, sandığı üzerine de yazılsa, bu hafta şuraya gönderilecek. Ve kimse de bilmese, ne attın, ne verdin, ne vermedin. Yok ama deneyelim mi isterseniz, bir istendiği zaman olsun, bir istenmediği zaman olsun. Bakalım istenmediği zaman ne kadar olacak, istendiği zaman ne kadar olacak. Halimiz bu bizim. Şu istenmeden verme meselesini bizim öğrenmemiz lazım. Kimi bekliyorsunuz? Allah için değil mi? Eğer Allah içinse sen infakını çoğaltmaya bakacaksın. Çoğaltma adına gayret içerisinde olacaksın. Ve mümkün mertebede istemeyen, istetmeyecek ortamlar oluşturacaksın. Keşke, ne kadar arzu ederdik. Osmanlı'da var olan o sadaka taşı kültürünü yeniden diriltebilelim. Keşke vakıflarımızda, derneklerimizde böyle bir şey olsa. Nasıl o sadaka taşı? Bir sadaka taşı var orada. Atan belli değil, alan belli değil. Mesela falancanın ihtiyacı var, gelir oradan alır gider. Bizimkiler onu dipten götürür. Ama böyle bir kültürü, böyle bir işi bizim bu topluma öğretmemiz lazım. Ve aldığını, eğer işini gördükten sonra bir daha verme adına bir şey varsa onu da ortaya koyar. Dolayısıyla infak ahlakı dediğimiz bu ahlaki esasları bizim de kendi dünyamızda diriltmemiz lazım. Şimdi benim aziz kardeşlerim, ne kazanırız infaktan? Of, öyle şeyler ki sadece anlayabilmemiz için Kur'an ne diyor biliyor musunuz? 7 tane şey sayıyor. Bir verirsin, bir alırsın. Bir verirsin, bir artı bir alırsın. Bu iki değil, bu başka bir şey. Tefsirlere bakın, göreceksiniz. Bir verirsin, iki alırsın. Bir verirsin, 10 alırsın. Bir verirsin, 700 alırsın. Bir verirsin, 700'ün katlarını alırsın. Bir verirsin, bi gayri hesap,
hesap.

ücretsiz alırsın. Allah vaat ediyor. Allah'ın vaadi böyle. Aklı çalışan, az bir şey kafası çalışan adam böyle bir ticaretten nasıl mahrum kalır Allah aşkına? Peki bu farklılık niye? Niye birine bir, birine on, birine 700, birine 700'ün katı? Bunun da sebepleri var. Eğer yaptığın infak çok zor zamanda ve durumu çok zor birine verilmişse sayılan katlardan birini alabilirsin. Eğer yaptığın infak çok doğru bir işe ve doğru zamanda doğru bir miktarla el uzatılmışsa bu katlardan birini alabilirsin. Eğer yaptığın infak malının büyük bir miktarını risklerine katlanarak, başına gelecek şeylerine katlanarak verilirse bu katlardan birini alabilirsin. Eğer yaptığın infak niyet meselesinde yüreğinde en ufak bir şey durdurmadan, barındırmadan Allah'ın rızası sadece ve sadece o, onun için vermişsen yine alırsın bu katlardan birini. Eğer yaptığın infak binlerce insanın hayrına vesile olmuşsa, bir iş yaptın, arkadan gelenler ondan nasiplendi, binlerce insanın hayrına vesile olduysa o hayır devam ettiği müddetçe sen de kat be kat o infaktan elde edersin. Bu kadar. Vaat böyleyse eğer durup tekrardan böyle bir pazardan mahrum olmama noktasına düşünmeliyiz. Benim aziz kardeşlerim, kazanç böyle olduğu için şeytan rahat durmaz. Şeytan sizin ayağınızı kaydırmak için elinden geleni yapar. Şimdi diyelim ki bir kardeşiniz size talebeler için bir teşvikte bulunuyor. İhtiyaç ne kadar? 5000 lira. Verebilir misiniz o 5000 lirayı? Verebilirsiniz. O anda 5000 lira sizden istendi ya. Eğer tamam deyip altına o anda imza atabilirseniz yapabilirsiniz. O anda söylemezseniz, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam başka bir vesileyle bir şey söylüyor. Es sabru inde sadmetul ula diyor. Sabır ilk vurduğu andadır. Yani meselenin sıcaklığında gösterdiğin şeye sabır denir. İnfak da aynen böyledir. İlk vurduğu andadır. 5000 lira istedi. Diyemiyorsun. Tamam diyemiyorsun. Şeytan geliyor buradan. Diyor ki ya diyor 5000'i sen niye vereceksin? 2500 lirayı ver. 2500 lirayı başka biri versin. Tamam, düştün 2500'e. Yavaş yavaş elin cebine gidene kadar. 2500 desin şimdi. Şeytan diyor ki çok ya. Bu ay 1500 ver. 1000'li de bilare verirsin. Düştün 1500'e. Şeytan halen uğraşıyor. Diyor ki ya 1500 lira da bu işlerin yok zamanı, vereceksin. Bak ay sonunda çek var, şu var, bu var. Sen iyisi mi 1000 lira ver. Ondan sonra Allah verirse tekrardan verirsin. Düştün 1000 liraya. Halen cebine elin gitmemiş. Şeytan ama uğraşıyor. Çünkü seni 1'e 700'den mahrum kılmak için elinden geleni yapıyor. Elin cebine gidene kadar 5000 başlanan o infak meselesi 100'e düşüyor. Ama sen o ilk vurduğu anda tamam dersen, Allah için değil mi? Allah'sa eğer Allah verecektir ya, Allah vaat ediyor. Sen ver, ben de vereceğim diyor. Öyleyse eğer ben buna inanmış bir insanım, hiç bu manada fakirlikten de şundan da bundan da korkmuyorum diyerek adım atarsan Allah da sana bu manada başka şey verecek. Zor. Allah bizi o akıllı tüccarlardan etsin inşallah. Söylenecek çok söz var, zaman da geçiyor, yavaş yavaş toparlayayım. Şimdi benim aziz kardeşlerim, Ayşe anamız böyle bir hadiseyi yaşıyor, buna benzer, onu anlatmayacağım. Onun ablası Esma anamızdan anlatacağım size. İnanılmaz münfik birisi. Allah yolunda infak etme noktasında hanımlar içerisinde de asr-ı saadette bambaşka birisi. Ama ne yapıyor? Geceden sayıyor. Şu kadar dirhem, dinar neyse yarın vereceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da görüyor saydığını. Ve diyor ki Esma diyor, kesenin ağzını sıkma. Allah da sana yoksa sıkarak verir. Bir şey söylüyor orada. Bakın Müslim'de geçen o rivayet şöyledir. Ey Esma, infak et, sayıp durma. Allah da sana karşı nimetini yoksa sayar, sayıp esirger. Paranı çömlekte saklama. Allah da yoksa senden saklar. Ya bazen bir iki defa da olsa şu mutluluğu yaşamamız lazım vallahi kardeşler. Yani şöyle.

0: saymadan, acıtarak Allah için ama doğru yere, doğru zamanda, infak noktasında bazı adımlar atmamız lazım. Biz eğer bunu birkaç kez yaparsak var ya, şu yüreğimizde bu işin mutluluğunu bir tatsak var ya, bundan sonra artık kim tutar bizi? Bir bunun tadına varan adam durur mu? Ondan sonrası gelecektir. Allah bize o ufku kazandırsın inşallah. İnfakın Allah'a bakan yönü var. Kalbe bakan yönü var. Ruha bakan yönü var. Nefse bakan yönü var. Hayata bakan yönü var. Nedir bunlar? İnfakın Allah'a bakan yönü kulun şükrünü yerine getirmesidir. İnfakın kalbe bakan yönü kulun imanının kuvvetlenmesidir. İnfakın onunla çok ciddi irtibatı var. İnfakın ruha bakan yönü kulun takvayı tam anlamıyla kuşanmasıdır. İnfakın hayata bakan yönü kulun diğer kullara kardeşlik hukukunu tam anlamıyla tesis etmesidir. Allah bu beş tane farklı hukuku, hakkı da bizlere tattırsın. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ebu Hureyre naklediyor bize. Her Allah'ın günü iki melek semadan Allah tarafından yeryüzüne indirilir. O sağımızda solumuzda olan melekler değil, onların işi ayrı. Ayrı ayrı melekler var, bizim meleklerle hukukumuz çoktur, onlar ayrı. Bu iki tane özel melek Allah her gün semadan indirir. Bunlardan biri, Allah'ım malını verene yenisini ver diye dua eder. Bir melek kime dua ediyor? İnfak edene. İnfak edene der ki Allah'ım malını senin için verene sen de ver. Düşünebiliyor musunuz? Melek dua ediyor. Böyle bir dua arkamızda var. Eğer biz gerçekten infak edensek. Diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder. Cimrilik edenin malından bereketi Allah alır. Buradaki telefi maddi anlamda anlamayın sadece. Adam dünyanın sahibidir ama bereket yoktur. Huzur olmaz o malda. O mal onun başına derttir, beladır, bela olmuştur. İşte meleğin ikinci sınıfa bu manada söylediği söz de budur. Cenab-ı Hak hepimizi bu birinci sınıftan kılsın ki arkamızda o melek duası da olmuş olsun. Şimdi benim aziz kardeşlerim, iki tane soru soracağım size ve sizi cevaplarını bulmak için baş başa bırakacağım. Kendi gündemlerimizi kendimiz oluşturalım. Aziz kitabımızla münasebetimizi fazlalaştıralım. Biraz uğraşalım. Hep böyle gelip sadece ders dinlemekle olmaz. Biraz da bazı şeyleri eve taşıyalım. Evde de bizi biraz meşgul etsin ki daha farklı bir istifade olsun. Sorunun bir tanesi şu. İslam literatüründe infak kelimesinin zıttı hangi kelimedir? Soruya dikkat edin. İslam literatüründe infak kelimesinin zıttı olan kelime hangisidir? İkincisi, Kur'an-ı Kerim'de malı put haline getirip altında kalan ibretvari şahıs Karun'dur. Kur'an'ın infak meselesini üzerinden anlattığı örnek şahıs kimdir? İkinci soruyu da tekrar edeyim. Kur'an-ı Kerim'de malı put haline getirip altında kalan ibretvari şahıs diyelim. İbretvari şahıs Karun'dur. Kur'an'ın infak meselesini üzerinden anlattığı örnek şahıs kimdir? Ben 4-5 gün çalıştım. Siz de biraz çalışın. Haftaya inşallah alınan cevaplar çerçevesinde yürüyelim. İnşallah infak ahlakını bu kadarla iktifa edelim. Çünkü geriye kalan 5 dersimizde başka konularımız var. Ama bu meseleye tekrardan dönmemiz gerekiyor. Bu mesele bu kadardan ibaret değil. Biraz daha bu meseleyi başka çeşitli vesilelerle anlamaya çalışacağız inşallah. Rabbim anladıklarımızı hayatlarımıza intikal etmeyi bizlere nasip eylesin. Her birinizi, her birimizi inşallah birer infak kahramanı kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında

0: Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hepinizin intikam ateşiyle yanıp kavrulduğunu biliyorum. Çocuklarınızı, kardeşlerinizi ve babalarınızı kaybettiniz. Benim babam Ümeyye bin Halef'i öldüren de şu adamdır. Şimdi size bir teklifim var. Bırakın onu ben sizler adına satın alayım. Sonra cezasını hep beraber verelim.

0: Bu teklifi kabul etmeyen yok sanırım. Peki o zaman. Zeyd de Safvan bin Ümeyye'ye satıldı.
1: Birkaç gün içinde ikisini de gözlerinizin önünde öldüreceğiz.
2: Haline şaşıyorum. Ölmek üzere olan bir adam nasıl bu kadar sakin olabilir?
3: Ölüm bizim için son değil. Güzel bir başlangıçtır.
2: Ölürüz ve toprağa karışırız. Nasıl bir başlangıç olabilir?
3: Dünya bir tarlaya benzer. Burada ektiklerimizin semeresini ahirette alırız.
1: Hubeyb, sana son bir şans veriyorum. Muhammed'in dinini terk et, seni serbest bırakalım.
3: Hayır, vallahi dinimden dönmem. Hatta bütün dünyayı verseniz de dinimden vazgeçmem.
4: Ey Zeyd, Allah aşkına doğru söyle. Şimdi senin yerine Muhammed'in öldürülmesini, böylece evine dönmeyi istemez miydin?
5: Bunu kim istemez?
6: Evet.
7: Yemin ederim ki şu anda ailemin yanına dönmek bir yana, Muhammed'in ayağına bir diken batıp onu incitse gönlüm ona bile razı gelmez.
4: Doğrusu Muhammed'e inananların onu sevdiği gibi bir başkasını seven kimseyi görmedim.
1: Hadi öldürün onları.
5: Alın sizler, bunu hak ettiniz.
8: 74. Bölüm.
9: Peygamberimiz sahabileriyle sohbet ediyordu. Birden üzerinde vahiy hali belirdi. Kederli bir şekilde ve aleyhisselam dedi.
10: Kimseyi göremiyoruz. Resulullah kimin selamını aldı acaba?
11: Belki Cebrail aleyhisselam gelmiştir.
10: Sebebini soralım.
11: Az önce aleyhisselam dediğinizi duyduk. Kimin selamını aldınız ya Resulallah?
9: Peygamberimiz son derece üzgündü. Kardeşiniz Hubeyb'in selamını dedi. Müşrikler onu ve arkadaşlarını şehit etti. Selamı getiren de Cebrail'di.
12: Bu nasıl olur?
13: Ebu'l-Bera himayesine almamış mıydı onları?
14: Masum insanları neden öldürdüler?
11: Silahsız bir avuç insanı öldürmek insanlığa sığar mı?
13: Kim yapmış bunları?
12: Bu nasıl olur?
14: Nasıl olur böyle bir şey? Aman Allah'ım.
9: O gün hem Maune kuyularında hem de Reci'de yaşananları öğrenen Müslümanların kolları kanatları kırıldı. 50'den fazla arkadaşları hain bir tuzakla katledilmişti. Üstelik savunmasızdılar. Kureyş neredeyse bir savaşta kaybettikleri kadar adam kaybettirmişti kendilerine. Cebrail aleyhisselam son nefeslerini imanla teslim ederken canlarından çok sevdikleri peygamberlerine selam gönderenlerin selamını iletirken, Maune kuyularındaki katliamdan tek başına kurtulan Amr bin Ümeyye, Medine'ye ulaşmıştı.
15: Şu gelen Amr bin Ümeyye değil mi?
16: Evet o. Perişan bir halde. Kaç gündür yolda kim bilir. Zor yürüyor, gidip yardım edeyim.
15: Amr, kardeşim.
11: Osman. Başımıza neler geldiğini mi bilsen?
16: Bu sabah Cebrail aleyhisselam peygamberimize olan biteni haber verdi.
11: Arkadaşlarımızın hepsi şehit oldu Osman. Hepsi.
16: Allah şehadetlerine mübarek eylesin. Gel peygamberimizin yanına gidelim.
11: Evet, evet, evet, onu görmeliyim bir an önce.
16: Hadi ver elindekileri bana. Mescide gidelim.

0: Ey Allah'ın Resulü, Amr bin Ümeyye geldi.
1: Peygamberimiz Amr'ı karşıladı. Amr neler olduğunu anlatmaya başladı.
2: Maune kuyuları civarında müzirle beraberdik. Birden yırtıcı kuşların çoğaldığını gördük. İçimiz ürperdi. Tam ne olduğunu öğrenelim diyorduk ki bir kadın çıka geldi ve acı haberi verdi. Biz ulaştığımızda kardeşlerimizin hemen hepsi şehadet şerbetini içmişti. Müzir de kısa zamanda şehit ettiler.
0: Kim yaptı bunu?
2: Amir bin Tufeyl ve adamları.
0: Ebu'l-Bera'nın yeğeni. Yıllardır amcasına diş biler. Hain.
2: Önceden bir esiri azat etmeye söz vermiş. Beni onun için bıraktı.
0: 40 kişiyi haince öldürdüler. Savaşmaya cesaretleri yoktu. Pusu kurdular. Allah belalarını versin. Allah

0: belalarını versin.
1: Gelirken onların kabilesinden iki adama rastladım. Gece olup uyumalarını bekledim. Uyunca da ben onları öldürdüm.
2: Sakın peygamberimizden eman alan adamlar olmasın. 3 gün evvel buradaydılar.
1: Ben de 2 gün evvel karşılaştım onlarla. Yoksa...
3: Amir oğullarından Resulullah'ın huzuruna gelen iki adam, peygamberimizden güvence alarak geri dönmüşlerdi. Amr bin Ümeyye ise bunu bilmiyordu. Peygamberimiz Amr'a, sen ne kötü bir iş yaptın. Ben onlara güvence vermiştim. Şimdi diyetlerini ödeyeceğim, dedi.
1: Vallahi bunu bilmiyordum. Onların kavmi bize hıyanet ettiler. Bu sebeple onları öldürdüm.
3: Ard arda gelen şehadet haberleri Müslümanları çok üzmüştü.
2: Arkadaşlarımdan hangisine yanayım bilmiyorum. Mersed'e mi, Amir'e mi, Hubeybe mi yoksa Hakem'e mi?
4: Suffe ashabından 50 kişi. Hepsi bu ümmetin bilginleriydi. Onlara yapılanları hazmedemiyorum.
2: Çok acı değil mi Ömer? Benim ciğerim yanıyor.
4: Acımı tarif etmem imkansız. Tek tesellim hepsinin şehit olması. Biliyor musun? Hakem bin Kaysan'ı ilk gördüğüm an geliyor aklıma. Elimizde esirdi. Peygamber aleyhisselam ona uzun uzun İslam'ı anlattı. Ben dayanamadım ve ey Allah'ın Resulü, bununla konuşarak kendini yoruyorsun. Bu adam hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bana müsaade et, onu annesinin yanına, cehenneme göndereyim dedim.
2: Tabii ki peygamberimiz onu öldürmene müsaade etmedi.
4: Evet. Sonra Hakem Müslüman oldu. Peygamberimiz döndü ve bana dedi ki, eğer dediğiniz gibi bu adamı öldürseydik, şimdi cehennemlik olmuştuk. Peygamber aleyhisselam bu işi benden daha iyi bilirken, ne diye onun işine karıştım diye kendi kendime kızıyor, bir taraftan da ne dediysem Allah ve Resulünün rızası için söyledim diyordum.
2: Senin nefsin için birine kin beslediğini görmedim. Birine kızıyorsan Allah için kızıyorsundur.
4: O iflah olmaz dediğim Hakem Müslüman oldu. Hem de nasıl bir Müslüman. Allah yolunda cihad etti ve hepimizin istediği şehadet mertebesine erdi. Hem peygamberimizin hem de Allah'ın rızasını kazandı.
2: Evet, Allah cennetinde bizi de onlarla buluştursun.
4: Amin.
3: Peygamber Efendimizin yüreği dayanılmaz acılarla dolmuştu. Yıllardır kendisine ve ashabına yapılan baskı, işkence ve saldırılar karşısında sabredip beddua etmeyen rahmet peygamberi, haberin geldiği gece yatsı namazının son rekatında bu felakete sebep olanlara şöyle beddua etti. Allah'ım, Mudar kabilelerini perişan et. Allah'ım, onların yıllarını Yusuf peygamberin kıtlık yılları gibi çetin kıl, başlarına dar getir. Allah'ım, sana ve Resulüne isyan eden Lihyan oğulları, Ril, Zekvan ve Usayye kabilelerine lanet et. Resulullah bir ay boyunca her namaz vaktinde bu duasını sürdürdü. Enes bin Malik'in dayısı Haram da şehitler arasındaydı. Enes'in annesi Ümmü Süleym, kardeşinden ayrılırken yaşadığı iç sıkıntısının sebebini anlamıştı. Meğer bu onun son görüşüydü. Peygamber aleyhisselamın ev halkından farksız olan bu aile, şehadet haberini büyük bir teslimiyetle karşılamıştı. Acıları ise çok tazeydi.
5: Ağlama oğlum. Dayın cennete gitti. Biliyorum anne. Onu çok özleyeceğim. Ben de Enes, ben de. Biliyor musun, peygamberimiz de onlar için ağlıyor.
6: Bilmez miyim?
5: Ben peygamberimizin bugüne kadar pusuya düşürülen arkadaşlarına üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzüldüğünü görmedim. Her namazında onlar için dua ediyor.
6: Evet, hem onların cennette kendisine komşu olacağını söylemiyor mu?
5: Söylüyor.
6: Dayın bizim gurur kaynağımız. Allah bizi de onun makamına erdirsin.
5: Amin.
3: Kureyş liderleri boş durmuyor, peygamberimiz ve ashabına yönelik suikastlerin sonu gelmiyordu. Ebu Süfyan kesin bir çözüm olacağı inancıyla kiralık bir katil tuttu.
0: Senin iyi bir savaşçı olduğunu duydum. Gözlerin keskin, atışın isabetliymiş.
7: Öyleyim.
0: Sana bir teklifim var. Ama bunu sır olarak saklayacağından emin olmalıyım.
7: Bana güvenebilirsin. Konuştuklarımız aramızda kalacak.
0: Güzel. Çünkü bunu bir kişiye bile söylersen amacımıza ulaşamayız.
7: Bunu kimse bilmeyecek. Seni dinliyorum.
0: Medine'ye gidip Muhammed bin Abdullah'ı öldüreceksin.
7: Peki karşılığında ne var?
0: Ne dilersen.
7: Anlaştık. Bu gece yola çıkarım.
3: Peygamberimizi öldürmek üzere yola çıkan kiralık katil 5 gün yol aldıktan sonra Medine'ye vardı. Peygamberimiz Abdüleşel oğullarına ait mescitte bulunuyordu. Peygamberimizin nerede olduğunu öğrenip yanına gitti. Mescide girer girmez peygamberimizle göz göze geldi. Resulullah yanındaki arkadaşlarına, "Şu adam suikast için gelmiş. Onunla yapmak istediği şey arasına Yüce Allah girmiştir," dedi. Bunu duyan Üseyd bin Hudayr ayağa kalktı ve adamın yanına gitti.
8: "Abdülmuttalib'in torunu hanginiz?"
3: Peygamberimiz, "Benim," diye yanıtladı. Bedevi ilerlerken Üseyd bin Hudayr elbisesini hızlıca çekti ve içinde sakladığı hançer ortaya çıktı. Sahabiler onu hemen etkisiz hale getirdiler.
9: "Yakalayın şunu. Tut. Tamam. Yakalayın. Tut.
7: Canımı bağışlayın. Canımı bağışla ya Muhammed."
3: Peygamberimiz, "Bana doğru söyle. Buraya ne için geldin? Eğer doğru söylersen bu sana fayda verir. Yapmaya kalkıştığın işten zaten haberim var," dedi.
7: "Bana eman veriyor musunuz? Güvende miyim?"
3: Peygamberimiz, "Evet, emniyettesin," deyince adam Medine'ye geliş sebebini ve Ebu Süfyan'la konuştuklarını bir bir anlattı. Peygamberimiz adamın hapsedilmesini söyledi ve bir gün sonra yanına çağırdı. Ona şöyle dedi, "Ben sana eman verdim. Haydi nereye istersen git. Ya da bundan daha hayırlı olanı tercih et."
7: "Daha hayırlı olan nedir?"
3: Peygamberimiz, "Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun peygamberi olduğuma inanmandır," dedi.
7: "Evet, inanıyorum. Sen ancak bir peygamber olabilirsin. Benim buraya geliş nedenimi bilen kimse yoktu. Bunu ancak Allah sana bildirmiş olabilir. Anlıyorum ki sen Allah tarafından korunmaktasın ve doğru yol üzerindesin. Ebu Süfyan ise yanlış yoldadır."

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirve

0: taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
8: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
9: Bir Müslümana küsüp onunla konuşmamak. Hazreti Ayşe ile İbn-i Zübeyr'in bu husustaki kıssası. Hazreti Ayşe kendisine ait bir şeyi satmak veya bir adama selam vermek isterken, kız kardeşinin oğlu Abdullah bin Zübeyr, Ayşe ya bu tasarruflarından vazgeçer veya onun harcamalarına el koyarım dedi. Bu söz kendisine haber verilince Hazreti Ayşe, bu sözü Abdullah mı söyledi dedi. Evet, o söyledi dediler. Hazreti Ayşe de Allah'ın benim boynumda nezre olsun ki ebediyen onunla konuşmayacağım dedi. Bunu haber alan Abdullah üzülerek teyzesinin kendisini affetmesi için araya adamlar koydu. Fakat Hazreti Ayşe hayır, Allah'a yemin ederim ki hiç kimsenin aracılığını kabul edip nezrimi bozmam dedi. Zaman uzadıkça Abdullah'ın üzüntüsü arttı. Nihayet peygamberin dayıları olan Zühre oğulları kabilesinden Misver bin Mahreme ile Abdullah bin Abdi Yavus'a giderek Allah için beni Ayşe'nin yanına götürün. Çünkü Ayşe'nin benimle konuşmamayı nezretmesi helal değildir dedi. Bunun üzerine Misver ile Abdurrahman hırkalarını giyip Abdullah'ı da yanlarına alarak Hazreti Ayşe'nin yanına gittiler. Kapıya gelince Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz dediler. Hazreti Ayşe giriniz dedi. Onlar hepimiz de girelim mi dediler. Hazreti Ayşe hepiniz de girin dedi. Hazreti Ayşe onların yanında Abdullah'ın olduğunu bilmiyordu. Abdullah içeri girer girmez örtünün arkasına geçip Ayşe'nin boynuna sarıldı ve ağlayarak ona yalvarmaya başladı. Misver'le Abdurrahman da ona arabuluculuk ederek Hazreti Peygamber'in bir Müslümanın diğer bir Müslümanla 3 günden fazla küs kalması caiz değildir dediğini sen de bilirsin diyerek Hazreti Ayşe'yi sıkıştırıyorlardı. Hazreti Ayşe ise ben nezrettim, nezir ise ağır bir şeydir diyordu. Fakat onların elinden kurtulamayacağını anlayarak konuşmak zorunda kaldı. Nezrini bozduğu için de 40 köle azat etti. Fakat nezrini bozduğunu hatırladıkça ağlıyordu. Öyle ki gözyaşları örtüsünü ıslatıyordu. Kuba halkının bozuşmaları ve Hazreti Peygamber'in onları barıştırması. Kubalılar kavga ettiler. Hatta birbirlerini taş yağmuruna tuttular. Resulullah'a bu durum haber verilince ashabına, "Gelin de onların aralarını bulmak için gidelim," dedi ve gidip onları barıştırdı. Beni Amr bin Avf'tan bazı kimselerin aralarında kavga çıktı. Hazreti Peygamber ashabından birkaç kişiyi yanına alarak onların yanına gitti ve aralarını buldu. Hazreti Peygamber'in Abdullah bin Übey'i ziyaret ettiğinde orada kavga edenleri barıştırması. Hazreti Peygamber'e "Keşke Abdullah bin Übey'e varsaydın," denildi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber merkebine bindi. Müslümanlar da beraberinde yürüyerek gittiler. Arazi çoraktı. Resulullah Abdullah'a geldiğinde o Hazreti Peygamber'e "Benden uzaklaş. Allah'a yemin ederim senin merkebinden gelen koku bana eziyet veriyor," dedi. Bunun üzerine Ensardan bir kişi "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın merkebinden gelen koku senin kokundan daha güzeldir, daha hoştur," dedi. Bu söz üzerine Abdullah'ın yakınlarından bir kişi öfkelendi. Böylece 2 kişi birbirlerine küfrettiler. Her iki tarafı arkadaşları korumaya, desteklemeye kalkışınca da aralarında hurma dallarıyla, elleriyle, papuçlarıyla vuruşma oldu. İşte bizim kulağımıza geldiğine göre o zaman, eğer müminlerden 2 taife savaşırlarsa onların aralarını ıslah ediniz ayeti nazil oldu. Hazreti Peygamber'in Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırması. Evs ve Hazreç Ensardan 2 kabileydi. Cahiliye döneminde aralarında düşmanlık vardı. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde bu düşmanlık ortadan kalktı. Allah onların kalplerinin arasını telif etti. Onlar bir gün bir mecliste otururken Evs'ten bir kişi bir şiir okudu. O şiirde Hazreç'e küfredilmekteydi. Bunun üzerine Hazreç'ten bir kişi de bir şiir okudu. Orada da Evs aleyhinde sözler vardı. Sonunda karşılıklı şiirler okumak suretiyle adeta yarıştılar. Böylece kavmin bir kısmı diğerinin boğazına sarılmak üzere kalktılar. Hatta silahlarını alarak Medine dışına çıkıp savaşmak istediler. Bu hadise Hazreti Peygamber'in kulağına geldiğinde vahiy indi ve Hazreti Peygamber eteklerini toplayarak süratli bir şekilde onların yanına geldi. Onları görünce şu ayeti okuyarak bağırdı. "Ey iman edenler! Gereği gibi Allah'tan korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün." Resulullah bu ayeti okuduktan sonra onlar silahlarını attılar. Birbirlerinin boynuna sarılarak ağladılar. İbni Amr'ın vefat ederken söz verdiği adama kızının verilmesini vasiyet etmesi. Abdullah bin Amr bin As vefat edeceği sırada "Falan adama bakınız. Ben ona kızım hakkında bir nevi vaat, bir söz verdim. Allah'ın huzuruna nifakın 1/3'iyle gitmek istemiyorum. Sizi şahit kılıyorum ki ben kızımı ona verdim," dedi. Sahabilerin aralarında hakemlik yapması için Hazreti Peygamber'e başvurmaları. Bir kişi Resulullah döneminde bir meclisin yanından geçti. Selam verdi. Onlar da selamına cevap verdiler. Onlar geçip gittikten sonra mecliste bulunanlardan birisi "Ben bu adamı sevmiyorum," dedi. "Cemaat sükût et. Allah'a yemin ederiz ona bu söylediğini haber ver," dediler. Böylece aleyhinde konuşulan kişi Hazreti Peygamber'e giderek hadiseyi anlattı ve "Ey Allah'ın Resulü, çağır gelsin. Bakalım benden niçin nefret ediyor?" dedi. Adam geldikten sonra Hazreti Peygamber "Niçin ona buğz ediyorsun?" dedi. O da "Ey Allah'ın Resulü, ben onun komşusuyum. Onun halini biliyorum. İyinin de facirin de kıldığı farz namazlardan başka

namaz kıldığını görmedim dedi. Adam, ey Allah'ın Resulü, acaba bu farz namazlarının abdestinde bir kusurum var mı? Onun vaktini tehir ettin mi? Ona sor dedi. Diğer adam, hayır, ancak ben onun komşusuyum, onun durumunu biliyorum. Onun iyinin de, facirin de verdiği zekattan başka herhangi bir fakire bir şey yedirdiğini görmedim dedi. Adam, ey Allah'ın Resulü, ondan sor. Acaba birisi gelip de benden istediği zaman benim ona vermemezlik ettiğimi görmüş mü dedi. Diğer adam, hayır, görmedim dedi. Fakat tekrar, ey Allah'ın Resulü, ben onun komşusuyum. Onu daha iyi bilirim. İyinin de, kötünün de tuttuğu Ramazan orucundan başka, bir gün olsun oruç tuttuğunu görmedim dedi. Adam, ey Allah'ın Resulü, ondan sor. Ramazan'da herhangi bir gün oruç yediğimi görmüş mü? Hasta olduğum, seferde bulunduğum günler müstesna dedi. Hazreti Peygamber bunu da sordu ve hayır cevabını aldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber o adama, gerçeği Allah bilir ama umulur ki gıybetini yaptığın kişi senden daha iyidir dedi. Müslümanı met etmek ve metin iyi olmayan kısmı. Bu hususta Hazreti Peygamberle Beni Leys'ten bir adam arasında geçenler. Beni Leys'ten bir kişi Hazreti Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Resulü, sana bir şiir okuyacağım dedi. Bunu üç defa tekrar ettikten sonra dördüncüde Resulullah'ı öven bir şiir okudu. Hazreti Peygamber ona cevap olarak, eğer şairlerden birisi iyilik yapmışsa sen de iyilik yapmışsın dedi. Üsame bin Zeyd'in Hallat bin Sahibi methetmesi. Üsame bin Zeyd'in yanına girdim. Beni yüzüme karşı methederek, seni yüzüne karşı methetmeye beni iteleyen şudur ki, Resulullah'tan dinledim. Mümini yüzüne karşı methedersen, iman onun kalbinde gelişir diyordu dedi. Hazreti Peygamber'in kendisini mübalağalı bir şekilde öven adama söyledikleri. Biz Beni Amir heyeti olarak Resulullah'a gittik ve sen bizim büyüğümüzsün dedik. Hazreti Peygamber, büyük olan Allah'tır dedi. Biz, sen fazilet bakımından bizim en üstünümüzsün, vermek bakımından bizim ileride olanımızsın dedik. Hazreti Peygamber, sakın fazla ileri gidip de şeytanın elçileri olmayınız dedi. Hazreti Peygamber, Allah'ın bana verdiğinden fazlasını söyleyip beni yüceltmenizi istemiyorum. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve Resulüyüm dedi. Bir kişi Hazreti Peygamber'e, ey bizim hayrımız ve hayırlımızın oğlu, Efendimiz ve Efendimizin oğlu dedi. Hazreti Peygamber, siz benim size söylediğimi söyleyiniz. Sakın şeytan sizi kullanmasın. Allah beni hangi noktaya indirmişse, siz de beni oraya koyunuz. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm buyurdu. Hazreti Peygamber'in bir adamı yüzüne karşı öven kimseye söyledikleri. Resulullah'ın yanında bir kişi diğer bir zatı övdü. Hazreti Peygamber övene, azap olasıca sen arkadaşının boynunu kestin. Sen arkadaşının boynunu kestin. Sen arkadaşının boynunu kestin dedi. Sonra da sizden herhangi biriniz Müslüman kardeşini ille de methetmesi gerekiyor ve söylediklerinin onda olduğunu da biliyorsa, ben sanıyorum ki falan böyledir. Allah onu hesaba çekecektir ve Allah'ın üzerine hiç kimseyi tezkiye etmeye hakkınız yoktur. Sanıyorum şöyledir, şöyledir desin dedi. Hazreti Peygamber bir kişinin diğer bir kişiyi övdüğünü ve bu konuda haddi aştığını gördüğünde onu, siz kişiyi helak ettiniz veya kişinin belini kırdınız dedi. Mihcen el-Eslemi'nin bu hususla ilgili kıssası. Mihcen'le beraber Basra camisine gittik. Baktık ki Büreyde el-Eslemi mescidin kapılarından birisinin yanında oturmaktadır. O mescitte bir kişi vardı. Ona sekbe denirdi. Bu kişi namazı uzatıyordu. Sırtında bir hırka vardı. Şakacı bir zat olan Büreyde, ey Mihcen, sekbenin namaz kıldığı gibi namaz kılabilir misin dedi. Mihcen ona herhangi bir cevap vermeden döndü ve yolda bana, Allah'ın Resulü benim elimden tuttu
birlikte Uhud Dağı'nın tepesine çıktı.

var dedim. Hazreti Peygamber, sakın ona bunları işittirme, dilini tut, onu helak edersin dedi. Hazreti Peygamber yürümeye devam etti. Hücrelerinden birisinin yanına geldiğinde iki elini silkerek, sizin dininizin en hayırlısı, en kolay olanıdır buyurdu ve bu sözünü 3 defa tekrarladı. Birinin yüzüne karşı övüldüğünü gören Hazreti Ömer'in kızması. Hazreti Ömer'in yanında oturuyorduk. Bir kişi içeri girerek selam verdi. Oturanlardan birisi içeri gireni yüzüne karşı övmeye başladı. Hazreti Ömer ona, "Sen kişiyi boğazladın, Allah da seni boğazlasın, sen onun yüzüne karşı dindarlığını övüyorsun." dedi. Bir kişi Hazreti Ömer'i övmeye başladı. Hazreti Ömer, "Hem beni hem de nefsini helak ediyorsun." dedi. Hazreti Ömer'in Carut'la olan kıssası. Hazreti Ömer oturuyordu. Kamçısı yanındaydı. Halk da etrafında toplanmıştı. O anda Carut çıka geldi. Bir kişi, "Bu adam Rabia'nın efendisidir." dedi. Bu sözü Hazreti Ömer işitti. Etrafındakiler de Carut da işitti. Carut yaklaştığında Hazreti Ömer Carut'a vurmaya başladı. Carut, "Ey müminlerin emiri, seninle aramda ne oldu, niçin vuruyorsun?" dedi. Hazreti Ömer, "Benimle senin aranda ne olacaktır? Ben o kelimeyi işittim, sen de işittin." dedi. "İşittim, fakat ben o övgüye layık değilim." dedi. Hazreti Ömer, "Korktum ki senin kalbine o sözden dolayı bir gurur gelir, ben de senden bu gururu gidermek için vurdum." dedi. Miktad'ın övgücülerin yüzüne toprak ve çakıl saçması. Bir kişi Hazreti Osman'ı durmadan methediyordu. Miktad dizüstü oturdu. Kendisi şişman bir zattı. O kişinin yüzüne taş ve toprak serpmeye başladı. Hazreti Osman Miktad'a, "Niçin böyle yapıyorsun?" dedi. Miktad, "Allah'ın Resulü, siz methedenleri gördüğünüzde yüzlerine toprak serpiniz," demişti dedi. İbni Ömer'in bu husustaki davranış ve sözleri. Bir kişi İbni Ömer'in yanında başka bir kişiyi övdü. İbni Ömer onun ağzına doğru toprak atmaya başladı. Sonra, "Allah'ın Resulü, övücüleri gördüğünüzde onların yüzüne toprak serpiniz," buyurmuştur dedi. Bir kişi İbni Ömer'i methetti. İbni Ömer de onun yüzüne toprak serperek, "Resulullah'tan methedenleri gördüğünüzde yüzlerine toprak serpiniz diye duydum," dedi. Bir kişi İbni Ömer'e, "Ey insanların en hayırlısı, ey insanların en hayırlısının oğlu," diye hitap etti. İbni Ömer de, "Ben insanların en hayırlısı değilim, en hayırlısının oğlu da değilim. Ben Allah'ın kullarından bir kulum. Allah Teala'dan umar ve ondan korkarım. Allah'a yemin ederim ki siz bir kişinin yakasına yapıştınız mı onu helak edinceye kadar bırakmazsınız," dedi. Abdullah bin Ömer, "Kişi evinden çıkarken beraberinde dini vardır. Evine dönüş yaptığında beraberinde bir şey kalmamıştır. Bir kişi gelir, ne ona ne de kendi nefsine zarar ve yarar sağlamadığı halde Allah'la ona yemin verdirir, sen, sen diye onu över. Böylece ihtiyacından hiçbir şeyi halletmeksizin döner ve Allah da kendisine kızar," dedi. Akrabalık bağları ve bu bağın koparılmaması. Hazreti Peygamber'le amcası Ebu Talib'in bu husustaki kıssası. Kureyşliler şiddetli bir kıtlığa düşmüşlerdi. Öyle ki kurumuş kemikleri yemeye mecbur kaldılar. Kureyş'in arasında Resulullah'tan ve Abbas bin Abdülmuttalip'ten daha zengini kalmamıştı. Hazreti Peygamber Abbas'a, "Ey amcam, senin kardeşin Ebu Talib'in çoluk çocuğu çoktur ve Kureyş'in başına gelen sıkıntıyı da görüyorsun. Gel ona gidelim, çocuklarından bazılarını alıp yükünü hafifletelim," dedi. Böylece Ebu Talib'e gittiler ve, "Ey Eba Talib, kavminin hali malumdur. Biliyoruz, sen de onlardan birisisin. Biz senin bazı çocuklarını alıp da bakalım diye geldik," dediler. Ebu Talip, "O halde bana akıllı getirin. Diğer çocuklarımdan kimi isterseniz götürünüz," dedi. Böylece Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi, Abbas da Cafer'i götürdü. Ali ile Cafer
Hazreti Peygamberle Abbas'ın yanında büyüyünceye kadar kaldı.

0: Cafer, Abbas'ın yanında Habeşistan'a muhacir olarak gittiği zamana kadar kaldı. Hazreti Peygamber'in bu hususta Cüveyriye ve Fatıma ile olan kıssası. Cüveyriye Hazreti Peygamber'e, "Ben şu kölemi azat etmek istiyorum," dedi. Hazreti Peygamber, göçebeler arasında bulunan dayına ver ki, "Ona çobanlık yapsın, bu daha sevaptır," dedi. Yakınlık sahiplerine hakkını ver ayeti indiğinde, Hazreti Peygamber Hazreti Fatıma'ya, "Ben sana Fedek'teki araziyi verdim," dedi. Akrabalarının kendisine iyi davranmadıklarından şikayet eden adama Hazreti Peygamber'in söyledikleri. Bir kişi Hazreti Peygamber'e geldi ve, "Ey Allah'ın Resulü, benim akrabalarım vardır. Ben onlara sıla-i rahim yapıyorum. Onlar benden alakalarını kesiyorlar. Onları affediyorum, onlar bana zulmediyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük yapıyorlar. Acaba onlara karşılık vereyim mi?" dedi. Hazreti Peygamber, "Eğer onlara karşılık verirsen hepiniz beraber olursunuz. Fakat sen daima faziletli tarafı tut. Onlara karşı sıla-i rahimi yap. Sen bunu yaptıkça beraberinde Allah tarafından sana yardımcı olan bir melek olacaktır," buyurdu. Ebu Hureyre ile akrabalık bağını koparan bir adamın kıssası. Ebu Hureyre, "Bize cuma gecesi geldi ve Allah adına yemin verdiriyorum. Eğer içinizde akrabalık bağlarını koparan birisi varsa kalkıp gitsin," dedi. Hiç kimse kalkmadı. Bunu 3 defa tekrar edince bir genç kalktı ve 2 yıldan beri konuşmadığı halasının yanına gitti. Halası, "Ey yeğenim, seni buraya getiren nedir?" dedi. Genç, "Ben Ebu Hureyre'den dinledim ve şöyle şöyle diyordu," dedi. Halası, "Ebu Hureyre'nin yanına git. Ona bunu niçin söylediğini sor," dedi. Genç, Ebu Hureyre'den bunu sordu. Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in, "Adem oğullarının amelleri her perşembe akşamı, yani cuma gecesi, Allah'a arz olunur ve Allah sıla-i rahim yapmayan kimsenin amelini kabul etmez," dediğini duydum, "onun için söyledim," dedi. İbn-i Mesud'un dua edeceği sırada cemaat içinde akrabalık hakkını gözetmeyen varsa çıkıp gitsin demesi. İbn-i Mesud sabah namazından sonra bir halkada oturuyordu. Sıla-i rahmi kesen kişilere "Allah'la yemin verdiriyorum ki bizim yanımızdan kalksın. Çünkü biz Rabbimizi çağırmak istiyoruz. Halbuki göklerin kapıları sıla-i rahmi kesenin önünde kapalıdır," dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum.

0: Aldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
11: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Afursun ki affedersin. Affetmeyi seversin. Severek affedersin. Affına muhtaç olanları seversin. Senden yüz çevirenlerden yine de yüz çevirmezsin.
9: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Esselatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Şura suresinden devam ediyoruz. 32. ayet-i kerimedeyiz. Allah Teala'nın alametlerinden, varlığının alametlerinden Kur'an-ı Kerim tadad etmeye, saymaya devam ediyor. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ Cevari, cariye kelimesinin çoğulu, yani gemiler burada kastediliyor. فِي الْبَحْرِ denizdeki, كَالْاَعْلَامِ dağlar gibi büyük.

büyük azametli olan o gemiler onların suyun üzerinde batmadan gitmesi Allah Teala'nın var ve bir olduğunun alametlerinden, dünyayı yarattığı gibi yönettiğinin alametlerinden. Suyun kaldırma gücü gitmiyor. İşte o gemiler denize inince orada bir ülkeden diğerine, bir şehirden diğerine transfer oluyorlar, mal taşıyorlar. İn yeşe yuskinir riha feyadlenne ravakide ala zahri. Allah Azze ve Celle eğer murad etse, in yeşe yuskinir riha, rüzgarı durdurur, feyadlenne ravakide ala zahri, o zaman da o alam, dağlar gibi olan gemiler, cevari, onlar ne olurlar? Feyadlenne ravakide sevabit, yani denizin ortasında sabit, ala zahrihi, denizin üstünde, ortasında, orada sabit kalırlar. Eğer Allah Teala denizi bu kıyamda ve kıvamda yaratmamış olsaydı, inne fî zâlike le âyâtin likulli sabbârin şekûr, bütün bunlarda, bu ayetlerde sabbar, çok sabreden ve şükreden kullar için ibretler vardır. Nasıl yarattı, nasıl var etti. اَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ اَوْ يُوبِقْهُنَّ, ya da o بِمَا كَسَبُوا, kazandıklarından dolayı onları batırır Cenab-ı Hak, o gemileri batırır. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, çoğunu da affeder, çoğundan da affeder Allah Azze ve Celle. Batırmaz, yani onun ehli vardır ama pek çoğunu o gemilerden batırmaz, içindeki ehli selamette gider. Ve ya'lemellezine yucadiluna fi ayatina ma lehum min mahis. Ve ya'lemellezine, buradaki vav mahzuf olan bir fiile atfediliyor, onun için bu da mensup oluyor. Yani Allah Teala onlardan intikam almak için onların gemilerini, ev yubikhunne bima kesebu, batırıyor. Peki intikam alıyor, neden alıyor? Ve ya'lemellezine yucadilune fi ayatina ma lehum min mahiz. Allah'ın ayetleriyle mücadele eden, onları etkisiz hale getireceğini düşünen, zanneden, alimleri dar ağacına gönderen, susturan, asan, o güru öğrensin ki Allah'ın nurunu söndüremeyecekler. Ve ya'lemellezine yucadilune fi ayatina ma lehum min mahis. Onların bir kaçacakları, sığınacakları, güvenilir bir limanları yok. Allah Teala eğer onların yok oluşuna hüküm verdiyse, فَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا, yani size dünyalık olarak ne verildiyse bütün bunlar, فَمَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا, dünya hayatın metadır. Yani gelip geçici, eğlendiğiniz, zevk aldığınız bir takım şeylerdir. Bunlar ahirete nispetle, اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُونَ, oyundur, eğlencedir. Ahirete nispetle hiçbir şeydir. O halde bunlara aldanmayın. فَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُ وَأَبْقَى. Allah'ın katında olana, sevaba, cennete, cemalullah'a gelince, وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ, daha hayırlıdır. وَأَبْقَى, zaman itibariyle daha uzundur. Artık başladıktan sonra cennetin sonu yok. O nimetlerin içinde Müslüman kalacak. O nimetler bu dünyaya feda edilir mi buyuruyor Cenab-ı Hak? Ve abqa ve ma indallahi hayru ve abqa. Peki Allah katındakiler daha hayırlı, daha kalıcı. Kim için daha hayırlı? Yani kafir böyle görür mü? Zalim böyle görür mü? Görmez. Kim için daha hayırlı? لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّرُونَ. Bir, iman edenler ve Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edenler, sadece ona tevekkül edenler, onlar için daha hayırlıdır. لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّرُونَ. Başka, Allah Teala'nın ahirette verecek olduğu nimetler, وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُ وَأَبْقَى, başka kim için daha hayırlı ve daha kalıcıdır? Şunlar için, وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ

Kebâirel ismi vel fevâhişe ve izâ mâ gazibûhum yagfirûn. Vellezîne yectenibûne, ve şunlar için ki kebâirel ismi, günahın büyüğünden sakınanlar için bu daha hayırlıdır. Böyle bir hayat daha güzeldir. Dünya nimetlerine aldanmasınlar. Sonra vel fevâhişe, hem büyük günahlardan hem hayasızlıklardan sakınan, uzak duranlar için de daha hayırlıdır. Ve izâ mâ gazibûhum yagfirûn. Onlar öfkelendikleri zaman ne yaparlar? Hemen affederler buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve izâ mâ gazibûhum yagfirûn. Affederler. Başka kim için ahiret daha hayırlıdır, daha kazançlıdır? وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ. Yine kim için hayırlıdır? وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Onlar Rablerine icabet ettiler. Rablerine icabet eden kişiler, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, namaz kılanlar için daha hayırlıdır. Eğer bir yerde Allah'a icabet varsa, onun emirlerine, talimatlarına hem kalben hem fiilen yaşanıyorsa, o zaman وَاَمْرُهُمْ, onların durumu şura beynum, kendi aralarında şuradır. Yani onlar şura kurmaktan, şura ile yönetmekten, şura ile mahalle sorunlarını çözmekten zorlanmazlar. Çünkü bunları yapan adamlar benlerini ve benliklerini aşmış olanlardır. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ, rızık olarak onlara verdiklerimizden de infak ediyorlar. وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. Onlara bir bağı, onlara zulüm isabet ettiğinde, geldiğinde, وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ, ne arıyorlar? Mücadele ediyorlar. Kurtuluşun çözüm ve çaresini arıyorlar. Bir mücadele oluşuyor onlarda. وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. Yani haklarını istiyorlar. يَنْتَصِرُونَ, haklarını istiyorlar. اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Bir seyyiyenin karşılığı yine aynıyla seyyiyedir. Aynıyla seyyiye değil, ona ceza verilir. Ceza verilir. Peki bir adam hırsızlık yaptı diye o adama da hadi sen de git onun dükkanını soy denmez tabii. Böyle bir muamelesi yoktur. Sadece ve ceza'u seyyi'etin seyyi'etun misluha. Femen afa, her kim affeder. Yani kendisine bir kötülük yapıldı. Femen afa, affeder. Ve aslaha, sulhe giderse, kendiyle o karşıdaki davalı arasındaki meseleyi sulh ile ayarlama yoluna giderse çok büyük mükafat kazanır. Buna Cenab-ı Hak fe ecruhu alallah, bunun ecri Allah'a aittir buyuruyor. İnnehu la yuhibbuz zalimin, Allah Azze ve Celle zalimler güruhunu, topluluğunu sevmez. وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَب۪يلٍ. Yine buyuruyor ki eğer birisi kalkar da اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ, zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa, hakkını talep ederse فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَب۪يلٍ, zalimden hakkını talep edenler üzerine bir kınama yoktur. فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَب۪يلٍ. Peki kim kınanır? Hakkını alan kınanmıyorsa kim kınanır? اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Şunlar kınanır işte onlar. اِنَّمَا السَّب۪يلُ, yol kim üzerinedir bu kınama yolu? عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسِ, insanlara zulmedenler. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ, yeryüzüne fesat çıkaranlar. غَيْرِ الْحَقِّ, hiçbir haklı gerekçe olmadan bunları yapanlar. Onların kurtuluşu yok. اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ, işte bunlara elim bir azap var. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ. Kim sabreder, affederse unutmasın ki inne zalike, bu sabır ve affetmek lemin azmil umur. Yani bu nedir? Minel umuril mazume,
kararlaştırılan, azmedilen

0: O fiillerden, durumlardandır. Siz affedin, sabredin, bu halde yürüyüşünüze devam edin buyuruyor Cenab-ı Hak. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيِّمْ مِنْ بَعْدِ Allah Teala birini dalalette bıraktıysa, o dalalette olduğundan dolayı Allah Teala onu orada bıraktı. Hidayete ermediyse bu kişi, فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيِّمْ مِنْ بَعْدِ Bundan sonra bu kişinin sahibi yoktur, velisi yoktur. وَتَرَ الظَّالِم۪ينَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ Sen o zalimleri azabı gördüklerinde görürsün. يَكُولُونَ هَلْ اِلَى مَرَدِّمْ مِنْ سَب۪يلٍ Derler ki, buradan dünyaya bir racat var mıdır, dönüş var mıdır, gidebilir miyiz? Gitsek, dünyada ibadetlerimizi yapsak, o halde tekrar bir de ahirete gelsek diye Allah Teala'dan af ve mağfiret isteyecekler, ama olmayacak tabii, çünkü ahiret ameli salih yeri değildir. Burada yapacak, buradan oraya götürecekti. Allah Teala buradan oraya götürmeyi bizlere ihsan eylesin. Estağfurullah ve etûbü ileyh. Elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselam ala men la nebiyye ba'de. Şura suresinden devam ediyorduk. 45. ayet-i kerimeye geldik. Allah Teala kafirlerin, müşriklerin cehennemdeki hallerinden bahsedecek. Cehenneme giriş anları, azabı görüş anları, o an nasıl olacak halleri. Ve terahum yu'radun aleyha khashi'in min ez-zull yanzurun min tarfin khafi. Fiil-i muzari olarak naklediyor. Onları görüyorsun. Müslümanlara bu şekilde anlatıyor ki o halden ibret alın, siz onlar gibi olmayın. Ve terahum, sen onları görürsün, görüyorsun onları. Yu'radun aleyha khashi'in min ez-zull yu'radun aleyha alennar. Cehenneme onlar arz ediliyorlar, cehenneme sevk ediliyorlar. Haşi'ine minezzulli hal. Bu yu'razunen vavından hal. Yani onlar haşi'ine minezzulli zillet damgasıyla cehenneme başları öne düştüğü halde sevk ediliyorlar. Yanzurune min tarfin hafi. Etraflarına bakıyorlar, gözlerini kapatmışlar. Hafif açık halde gözlerinin ucuyla çevresindeki ateşe bakıyorlar. Yani yandurune ilennari, içine birazdan konulacakları, atılacakları cehenneme bakıyorlar. Min tarfin hafiyin, göz ucuyla bakıyorlar. Tam açamıyorlar gözlerini. Bir adam biraz sonra idam edilecek. Orada idam sehpası orada. Oraya götürülürken eğer imanı yoksa şöyle bir bakar, sonra öldürüleceği ya da kafasını keseceklerse o an gözünü tam açamaz, bakamaz veya ateşe atılacaksa Cenab-ı Hak da onların o hallerini yaşamış olduğu psikolojiyle bize anlatıyor. يَنْظُرُونَ مِنْ تَرْفٍ خَف۪ي. Tam açamıyorlar korkudan gözlerini, biraz sonra helak olacaklar. Tıpkı kafası kesilecek bir adamın o kılıca ya da cellata baktığı gibi bakıyorlar. Peki ehli iman, Kur'an-ı Kerimlerine, peygamberlerine, hakikatlerine dünyada hakaret edilen Müslümanlar, onların halleri nasıl olacak? Yani bunlar cehenneme sevk ediliyorlar, Müslümanlar da onların bu hallerini görecekler. Peki neler söyleyecekler? وَقَالَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ehli iman konuşuyor. Kimdi bunlar? Bir önceki sayfede. فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Yani size işte dünyalıklar verildi, o ancak nedir? فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dünya metadır, dünyanın oyuncaklarıdır, burada kalır, öteye götüremezsiniz. Ama وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Fakat Allah Azze ve Celle katında olan, sizi bekleyen amellerinizin sevabı, ecri ona gelince خَيْرٌ وَأَبْقَى. Kim için daha hayırlı, kim için devamlıdır? لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. İman edenler. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edenler için. Başka devam ediyordu aşağıda. وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَذِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ. Büyük günahlardan, hayasızlıklardan uzaklaşanlar için de Allah Teala'nın cennette size hazırlamış olduğu sevap, nimetler, cennet, o daha hayırlıdır. Ötekisi dünyadaki eğlencedir, dünya metadır. Şimdi bunlar dünya metaıyla iktifa ettiler. İmana, İslam'a, ahirete hep adavetleri vardı, düşmanlıkları vardı, hakaretleri vardı. Peki onlar وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَف۪يٍ. Korkudan başlarını kaldıramıyorlar, ateşe bakamıyorlar, oraya sevk ediliyorlar. Dünyada Müslümanlara kan kusturmuşlardı. Peki ehli iman onları o halde görüp günahlardan, masiyetten, hayasızlıktan uzak duranlar Allah'ın rızasını, rıdvanını, cennetini bekleyenler, onlar neler söyleyecekler? وَقَالَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ الْخَاسِر۪ينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْل۪يهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Diyecekler ki, اِنَّ الْخَاسِر۪ينَ Dünyada sermayesini tüketenler, ömür sermayesini küfürde, masiyette, kumarda, eğlencede bitirenler, bitirdiler. Ahirete dünyadan bir şey getiremediler, erittiler. İnnen haberi o isim cümlesidir ama onun da müptedası mahzuf hum diye takdir ediyoruz. Humul ledine hasiru enfusahum ve ehlihim. Kimdir onlar? Yani ömür sermayesini bitirenler neler yaptı? Kim? Özellikleri ne bunların? Babalık yapmadılar. Annelik yapmadılar. Öğretmen vazife yapmadı. Devlet başkanıydı. Milletine, cemaatine, tebaasına onlar sahip çıkmadılar. Fuhşiyattan, haramdan korumadılar. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Kendilerini bitirdiler. وَاَهْل۪يهِمْ Ailelerini de bitirdiler. Yani orada cehennemde hüsrana uğrayanlar kendilerini, ailelerini bitiren insanlardır. يَوْمَ الْقِيَامَةِ Onun mutallakı in الْخَاسِر۪ينَ Yani kıyamet günü kaybedenler ailelerine, kendilerine, çevrelerine, topluma kaybettiren insanlar. Sahip çıkmadı, evine sahip çıkmadı, topluma sahip çıkmadı, alim cemaatine sahip çıkmadı, milletin dalaleti için neleri biliyorsa onları sevk eden adamlar, işte onların ahirette hüsranını görürsünüz. Peki Allah Teala, bak oraya gidiyorsunuz, adım adım kıyametinize doğru yürüyorsunuz. Ela innez zalimin fi azabin mukim. Gözünüzü açın. Edat tembih. Kıyamet sizi bekliyor. Ölüm meleği gelecek. Nereye giderseniz gidin, ölüm meleğinden kaçamazsınız. Kendinizi koruyamazsınız. Koruyacak bir sığınak, barınak bulamazsınız. O zaman ela innez zalimin fi azabin mukim. Mukim daimin. O zalimler, yani iman etmeyip küfürde kalanlar, itaat etmeyip masiyette kalanlar, Allah Resulü Aleyhisselam'a teslim olmayıp ona ihanet edenler, işte bu şekilde zulüm işleyenler, onlar fi azabin mukim, ebedi bir azabın içinde kalacaklar. Oraya gitmeden Kur'an-ı Hakim haber veriyor. Oradan avukatlar bulabilirler mi? Birileri yardımcı olabilir mi? Dünyada adamları vardı, orduları vardı, etraflarında danışmanları vardı bunların. Sermayeleri vardı, çalışanları vardı. Peki orada bunlar kendilerine yardımcı olabilirler mi? وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اَوْلِيَاءَ Onların dostları yok, yardımcıları yok. Kimseler gelemez. Evliya yansurunhum min dunillah. Allah'a karşı bir güç bulamazlar. Allah'ın talimatına, ahiretteki kararına karşı

karar alacak, onları çıkaracak, onları cehennemden azat edecek dostlar orada bulamazlar. Yani hani ahiretteki onların halini Zümer suresinde anlatırken اَوْ تَقُولَ ح۪ينَ تَرَ الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ diyecekler ki şu dünyaya bir daha dönüşü olsa o zaman muhsin oluruz. Muhsin olmak için dönmeyi isteyecekler. Ah bir daha olsa diyecekler. Keşke bir daha olsa. Oraya dönüş olmadığı gibi ahirette yardımcılar da yok. Kimse gelip bunlara çare olamayacak. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَب۪يلٍ Kimi Allah Teala dalalette bıraktıysa, sapıklığın içerisinde bıraktıysa, onlar istediler. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Çıkmıyoruz dediler ya Rabbi. Ne kadar delil varsa, ulema, meşayih ne kadar konuşursa konuşsunlar. Ne kadar ortaya delil koyarlarsa koysunlar. Hayır, biz atalar dininden ayrılmayız, dönmeyiz dediler. Madem dönmediler, küfürde ısrar ettiler. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ ısrarları neticesinde, isyanları neticesinde Allah Teala'nın girmiş oldukları o dalalet çukurunda bıraktığı o adamlar فَمَا لَهُ مِنْ سَب۪يلٍ şartın cevabı فَافَعُ الْجَوَابِ فَمَا لَهُ مِنْ سَب۪يلٍ o adam için, men için yani o Allah'ın dalalette bıraktığı adam için mana itibariyle men'i alırsak o zaman cemi olur. Onlar için bir kurtuluş yolu yok, selamet yok, dünyaya da gelemezler, cehennemden de çıkıp oradan cennete ulaşamazlar. Artık bunların bütün yolları kapanmıştır. İstecibu li rabbikum. Madem ki dünyaya dönüş yok, madem ki ahiret, azabı, narı insanlar görünce başlarını kaldırıp bile ona bakamayacaklar. O kadar olacaklar. Başları onların öne düşecek. O halde bunları diline yalan ve yanlış demeyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'le sizi bildiriyor, haber veriyor, anlatıyor, tafsil ediyor. Yapmayın, gitmeyin, yaklaşmayın, cehenneme buyuruyor. İstecibu li rabbikum. Yani bunun istifal babından gelmesi, mübalağa ifade etmesi içindir. Yani Allah Teala'ya, Rabbinize sizi terbiye edecek, alacak, sizi cehenneme götürecek neler varsa onlardan uzaklaştıracak. Adım adım, merhale merhale cennete taşıyacak. Rabbinize onun buyruklarına icabet ediniz. İstecibu li rabbikum. Peki son anınızda icabet etseniz yeterli olur mu? Hayır. Ne zaman icabet edecekler? Min kabli en ye'tiye yevmun la meradde lehu min Allah. O kıyamet gelmeden. Min kabli en ye'tiye yevmun. O gün ki la meradde lehu min Allah. Eğer oradaki min harfi cerini meradde onun mutallakı olursa Allah Teala hükmünü verince oradan geriye dönüş yok. Yani Allah Teala'nın vermiş olduğu o hükmü hükmettiyse bir daha onu geri almaz. Kimse de Allah Teala'nın hükmünü geri çeviremez. Peki o gün gelmeden önce, ahiret günü, cehenneme giriş kararınızın alındığı gün gelmeden önce Rabbinize icabet ediniz veya o min harficenin mutallakı ye'ti fiili olur. Yani o zaman kimsenin gücü yetmez. Allah Teala onların o cehenneme girmelerine hüküm verince, karar çıkınca kimse Allah'ın kararını geri çeviremez. En ye'tiye yevmun la meradde lehu min Allah. Peki ma lekum min melce'in yevme izin ve ma lekum min nekir. O gün yok, yani onlar için bir yardımcı yok. Ma lekum min melce'in, sığınak yok. Bir yere sığınamazlar. Allah Teala cehenneme girmelerine karar verince onları koruyacak, himaye edecek o gün bir yer bulamazlar. Ve ma lekum min nekir. Yani orada onlar günahlarını da inkar edemezler, reddedemezler. Ya Rabbi biz şunları yapmamıştık, yalan konuşamazlar. Neden? Çünkü Allah Teala o gün dillerine mühür vuracak,
ağızlarını kapatacak.

organları, elleri, ayakları konuşacak. Bütün organlar dile gelecek. يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَا Yer bile konuşacak. Allah Teala yere vahiy edecek. Nerede yürüdü bu adam? Nerede konuştu? O sesleri kaydedildi uzayda bir yerde. Şimdi kıyamet günü o sesler deşifre edilecekler. Bu adamlar nerede, hangi günahlar işledi? Onlar o gün onların aleyhinde delil olacak. Fein a'radu. Yani bunlar yüz çevirirlerse, yani nasıl yüz çeviriyorlar? Ve ataakum min kulli ma saeltumu ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Yani Cenab-ı Hak onlara o kadar nimet verdi, fakat onlar bu kadar nimeti ilahiye rağmen Allah'ın nimetleri sayılmazdı. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Fakat o nimetlerin hatırına yine gidip iman etmediler. Yine Allah Teala'ya teslim olmadılar. Nankörlüğe devam ettiler. Çünkü innel insane lezalumun keffar. İnsan zalim, insan nankör. Rabbi o kadar nimet veriyor, sayamıyor onları. Allah Teala ve ataakum min kulli ma saeltumu. Ne istediyseniz size verdi. Verdiklerini sayamıyorsunuz ama buna rağmen yine nankör. Yani gidiyor kendi anlayışına, hevasına göre Allah Teala'nın ayetlerini tahrif ediyor. Alıyor yanına şeytanın çarptığı adamları. Onlarla beraber Kur'an üzerinde oynuyor adam. Ya Rabbim sana o kadar nimet verdi. İnsansın, ayaktasın, Müslümansın, konuşuyorsun, düşünüyorsun. Yani bu kadar nimetin sahibine nankörlük olur mu? Ahiretten bahsediyor. Onun kitabıyla oynayanlar, alay edenler, reddedenler. Onları nasıl bir akıbet bekliyor? Onlardan haber veriyor. فَاِنْ اَعْرَضُوا فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يذًا Siz söyleyeceksiniz, anlatacaksınız. Bir defa anlattınız, yetinmeyeceksiniz. Belki bin defa söyleyeceksiniz. Yüz bin defa söyleyeceksiniz. Fakat bütün bunlara rağmen فَاِنْ اَعْرَضُوا Onlar yüz çevirirler, alay alırlarsa فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يذًا Seni onların başına bekçi göndermedik. Onların murakibi değilsin. Anlatacaksın. Fakat onlar reddediyorlarsa Allah Teala onların cezalarını ahirette verecek. اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاءِ Sen sadece tebliğ edeceksin. Fakat tebliğin içerisinde onların anlayacağı bir lisan ile konuşacaksın. Onların dünyalarına ineceksin. Algıları, nerede bunlar rahatsız oldular? Niçin bu hastalığa kapıldılar? Kim bunları zehirledi? O mikrobu tanıyacaksın. O mikrobu tanıdıktan sonra o mikrobu etkisiz hale getirecek önlemler alacaksın. İlaç geliştireceksin. Yeni bir söylem, yeni bir ifade. Onları o anafordan çekip alabilmek için mücadele vereceksin. İn aleyke illel bela. Yani sana tebliğ var diyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Bütün ümmetine de Cenab-ı Hak Allah Resulü Aleyhisselam'ın bağlılarına, onun yolundan gidenlere. Evet, onlar yüz çevirecekler. Peygamber Aleyhisselam konuştu. Ondan daha etkili, ondan daha açık, ondan daha ikna edici yeryüzünde bir var mıdır? Elbette yok. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ı bunlar reddettiler. Onu bile kabul etmediler. وَاِنَّا اِذَا اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, biz insana katımızdan bir rahmet tattırırsak, bir genişlik, bir zenginlik verirsek, onlar ne yaparlar? O zaman فَرِحَ بِهَا şımarırlar. Nimet veriyoruz, şımarıyor. Zenginlik veriyoruz, Allah Azze ve Celle'ye Karun gibi baş kaldırıyor. قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي Diyor ki, niye karışıyorsun? Ya Rabbi, ben kazandım. Benim adamlarım vardı, etrafımda insanlar vardı. Onlarla biz bu sermayeyi bu hale getirdik. Neden zekattan, sadakadan bahsediyorsun? Ya da adam bir noktaya geliyor, bir makama geliyor. O geldiği yerde Rabbine daha fazla şükretmesi gerekirdi. Çünkü onu oraya getiren Allah Azze ve Celle şimdi isyan ediyor. İslam'ın emirlerini çiğnemek için yeni hilelerin, yeni tuzakların peşinde koşuyor bu adam. Feriha biha, şımardı. Müslüman, لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ

ve la tefrahû bimâ atâkûm. Biliyor ki her şey ezeli bir plan dairesinde. İnnâ külle şeyin halaknâhu bikader. Madem ki Allah Teala ezeldeki kararlarını uyguluyor, insanların iradesi var ama bütün bunların üzerinde ve mâ teşâûne illâ yeşâallah. Onun dilemesi, onun iradesi var. Onun iradesiyle bütün bunlar alemde oluyorsa diyecek ki kazanınca sevinilmez ya Rabbi. Kaybedince de üzülmez Müslüman bu dünyada. Çünkü bütün bunlar bir karara bağlaman bize bunları öğretir. Bize bunları hatırlatır. Bizim bayramımız ahiret olacak. Bizim bayramımız lillezine ahsenul husna ve ziyade. O hüsna bir de onun ziyadesi olan cemalullahı görmek. Hüsnamız cennet, hüsnamız cennet ziyadesi ise cemalullahı müşahede olacak inşallah. Ve in tusibuhum seyyi'atun bima kaddemet eydihim fe innel insane kafur. Eğer onlara yaptıklarından dolayı, isyanlarından, masiyetlerinden dolayı bir musibet gelirse işte o zaman fe innel insane kafurun, İnsan nankör olduğu ortaya çıkar. Halbuki burada Cenab-ı Hak şöyle demedi. Ve in tusibhum seyyi'atun ma kaddemet eydihim fe innahum demedi. Yani burada zamir getirmedi de insan kelimesini bir daha getirdi. Onlar demedi. Neden insan dedi? İnsandaki o nankörlüğü burada tescil ediyor. İnsan nerelere gelirse gelsin, hangi makamda olursa olsun, ne kadar kitap okursa okusun, fe innel insane kafur, Allah'a karşı nankör bu adam. Eğer Allah'a nankörse bütün bunları, dünyada havayı, rızkı, ona her şeyi veren, bir damla sudan yaratan Rabbine karşı nankörse, insanlar insandan, kendi cinsinden nankörlük görünce orada yıkılmasın. Çünkü bu Rabbine karşı nankör olmakla müseccel bir varlıktır. İşte onu tesir edebilme adına Allah Azze ve Celle burada hum zamirini onlar getirmiyor da innel insane buyuruyor. Fe innel insane. Peki bu adam kime karşı nankör? Lillahi mulku semavati vel ard. Yer ve göklerin sahibi. Semavatın ve yerin mülkü onundur. Hem yaratmak ona, yönetmek ona, idare etmek ona ait. İşte bütün bunlar ona ait olan Allah Azze ve Celle'ye karşı nankör bir varlıktan bahsediyor. Nankör. Yani Müslüman etrafındaki bütün adamlar dağılsa, kimse kalmasa, yalnız başına yer alsa, sağına soluna bakmadan eğer Kur'an-ı Kerim bu hakikattir diyorsa Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyesini arz ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti onun hakikat olduğunu söylüyorsa işte ayet-i kerime ona diyecek ki insan Allah'a karşı nankör. Neden sen ondan vefa bekliyorsun ki? Neden onlara bakıp da gücünü, kuvvetini, takatini, iradeni onlara göre ayarlıyorsun? يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ buyuruyor ki يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا. İnaz, unsa kelimesinin çoğulu. Yani Allah Azze ve Celle dilediği kullarına kız çocukları verir. وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ yine dilediklerine erkek çocukları verir. Kiminin 5 tane kızı, kiminin 5 tane oğlu olur. Neden öyle yapıyor? Çünkü لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ yer ve göklerin sahibi o. Yer ve göklerin sahibi demek, dilediği gibi tasarrufta bulunur. Siz onun tasarruflarına müdahil olamazsınız. Anne karnındaki o yavrunun cinsiyetini değiştiremezsiniz. Eğer Allah Teala çocuk olmamasına hüküm verdiyse siz orada çocuğun olmasına vasıta vesile olamazsınız. Dünyanın en meşhur doktorlarını bir araya getirseniz Allah Teala çocuk olmayacak diye hüküm verdiyse kimse onun kararları üzerinde şerh alamaz. Kimse onun kararlarına şerh düşemez kardeşim. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانَوْ وَاِنَاثًا ya da Cenab-ı Hak onlara ذُكُرَانَوْ وَاِنَاثًا erkek ve kız çocukları veriyor. Adam iki tane oğlu, iki tane

tane kız çocuğu oluyor. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانَ وَاِنَاثًا وَيَجْعَلُوا مَنْ يَشَاءُ عَق۪يمًا. Ya da dilediğini kısır yapıyor. Hani Hazreti Zekeriya aleyhisselam ona çocuk vermemişti Ali İmran suresinde. Buna

Önceki fasılda Hazreti Meryem aleyhisselamı gördü. Gök sofrası gelince, madem ki ona gökyüzünden sofralar geliyor, Allah Teala ona oradan sofralar gönderiyorsa bana da bu yaşımda o çocuk verir dedi. O zaman dua etti. Hunalike da'a Zekeriya Rabbe. Orada yalvardı Rabbine. Fenadetul melâiketu. Melek ona nida etti. Ve huve kâimun yusalli fil mihrab. Mihrapta namaz kılarken Cenab-ı Hak orada ona Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın müjdesini verdi. Hada kâf hâ yâ insâd zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya. O sayfede de bu hadiseden bahsediyor. Peki akim olur ama Cenab-ı Hak 90'ında 100'ünde Hazreti Zekeriya'da olduğu gibi hem hanımı hem kendisi o yaşa gelmiştir. Fakat o yaşta Allah Azze ve Celle çocuk vermeye kadirdir. İnnehu alimun kadir. Neden? Çünkü o alim. Her şeyi biliyor. Yani çocuk nasıl olur? Hangi kadın hangi erkekle beraber olursa o nikahtan dünyaya çocuklar gelecek. Ne kadar o çocuklar çoğalacaklar, sayılar ne kadar bali olacak, ömürleri ne kadar, rızıklar ne kadar olacak? İnnehu alimun, Allah Azze ve Celle bütün bunları bilir. Ve kadirun, bildiklerini eğer uygulamayı murad ettiyse uygulama noktasında da Allah Azze ve Celle kadiri mutlaktır. Kimse onun tasarruflarına müdahil olamaz. Peki lillahi mulku semavati vel ardı, yer ve göklerin sahibi olan Allah Azze ve Celle'den, ondan bahsediyoruz. İşte o Allah Azze ve Celle'nin kararları, çocukların kız erkek olarak dünyaya gelmesi hep ona aittir. Bütün kararlar ona aittir. Madem bütün kararlar ona aittir, o halde o kararların sahibi, kararlarını insanlara bildirmek, o kararlarla insanlar hayatlarını devam ettirsinler, onu tayin edebilmek için kulları arasından peygamber tayin eder. Sonra o peygambere vahyeder. İşte o ayet-i kerimede, şimdi okuyacağımız ayet-i kerimede Cenab-ı Hak peygamberlerine nasıl vahyediyor, onlardan bahsediyor. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَيْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَى وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ. Yani Cenab-ı Hakk'ın beşerle konuşması ancak şu şekilde olur. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا مُوحِيًا. İlham eder, eğer salih bir kulsa Cenab-ı Hak salih kullarına ilham ediyordur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bakiyetil Mübeşşirat buyurmuştu. Ümmetimin içerisinde kendilerine konuşulanlar var buyurmuştu. Hazreti Ömer Efendimiz'i işaret etmişti. Ya da işte ilmi ledun vardı. Oradan Hazreti Hızır Aleyhisselam'a geldiği gibi onlara da gelirdi. Oradan akardı, ilham gelirdi. Ama ilham hükmünü biz ifade ederken el ilhamu leyse minel marife demiştik. Kesin bir bilgi değil. İlham geliyorsa o ilham Kur'an-ı Hakim'e, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine arz edilir. Kur'an ve sünnet kabul ediyorsa işte o zaman kabul edilir. Bir, vahyeder. Yani burada ilham olabilir veya rüyada onlara gösterir. لَكَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ رُؤْيَا بِالْحَقِّ. Peygamberlerin rüyası hakikattir. Tıpkı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın gördüğü gibi. فَلَمَّا بَلَغَ مَعُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّي اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّي اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا اَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Orada da İbrahim Aleyhisselam rüya görüyor. Rüyayı tatbik ediyor. Eğer rüya vahiy olmasa peygamber üçüncü akşamdan sonra o rüyayı tatbik edebilmek için oğlu İsmail'i yanına almazdı Hazreti İbrahim Aleyhisselam. O halde birincisi illa vahyen, vahiy ilham da olabilir, rüyada peygamberler Cenab-ı Hakk'ın vahiy de olabilir. Ev min verai hicabin, ya da Hazreti Musa'ya olduğu gibi Cenab-ı Hak ona konuşur, kuluna perdenin arkasından, bildiğiniz manada bir perde değil, ses geliyor ama Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi göremiyor.
ev yurs

0: ile Resulen feyuhiye biiznihi ma yeşâ. Ya da Cenab-ı Hak Resul gönderiyor. Hazreti Cibril'i gönderiyor. Feyuhiye biiznihi ma yeşâ. O vahiyden Allah'ın izniyle ma yeşâ'u, dilediği kadar o vahiyden peygambere vahyediyor. O halde üç şekilde oluyor. Bir, Allah Teala rüyada peygambere gösteriyor. İkinci olarak Cenab-ı Hak Hazreti Musa'da olduğu gibi konuşuyor. Üçüncü olarak da Allah Azze ve Celle Resulünü Hazreti Cibril'i gönderiyor. Cibril'i gönderme noktasında bütün peygamberler ortaklar. İnnehu aliyyun hakim. İşte o Allah Azze ve Celle aliyyun, yani o öyle bir güç kuvvete sahiptir. O kadar yücedir ki Allah Azze ve Celle hiç kimse onun sıfatlarıyla ona benzeyemez. İnnehu aliyyun, kimse onun kararlarını geri çeviremez. Yücedir, yüceliğini insan ifadeye bile dökemez. Hakimun, hikmet sahibidir. Bütün kararlarında Allah Azze ve Celle'nin namütenahi hikmetler vardır. Peki, surenin sonuna geldik. İki ayet-i kerime var. Bitirelim bu sayfayı o iki ayet-i kerime okuyarak. Şura suresinin üçüncü ayet-i kerimesi: كَذَٰلِكَ يُوحِي اِلَيْكَ وَاِلَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ buyurmuştu Cenab-ı Hak. Orada vahiyden bahsetmişti. Peki burada da yine bütün peygamberler bağlamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyi anlatıyor. Yani كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى الرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ, senden önceki peygamberlere nasıl vahyettiysek, اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا, aynı şekilde, aynı sistem dairesinde sana da ruhu vahyettik. Ruh Kur'an-ı Hakim. Beden, belki siz dünyanın en güçlü adamısınız. En güçlü bedene sahipsiniz. Ringe çıktığınız zaman kimse karşınızda duramıyor. Fakat Cenab-ı Hak o ruhtan, o bedenden o ruhu aldığı zaman işte ayakta duramıyorsunuz. Neredeydiniz, bir anda nereye geldiniz? Peki burada da ruhem min emrina, yani bizim emrimiz, bizim talimatımızla, işte sana bizim talimatımızla sana o ruhu vahyediyoruz. Kur'an-ı Hakimi, ruh nasıl insana hayat veriyor? O çıkınca en güçlü beden bir odun parçası haline geliyor. Yıkılıyor. Artık en zayıf çocuklar bile, küçük bebekler bile gelip onu tokatlayabilirler ruh bedenden ayrıldıktan sonra. Artık insanın hakikati değil, sureti haline gelmiştir. İnsan nasıl bu hale geliyor? Ruh ondan ayrılınca, ruh gelince de ona hayat veriyordu. Kur'an-ı Hakim de bir ruh gibi ölü yüreklere, ölü toplumlara, ölü evlere, ölü dünyaya hayat verecek. Ne olduğunu insan Kur'an-ı Hakim'le alacak. O cihette Cenab-ı Hak ruhem min emrina buyuruyor. Önceki peygamberlere, onlara Hazreti Cibril geliyor, vahyediyorduk. Aynı çerçevede sana da evheyna ileyke ruhem min emrina. İleyke'deki kaftan hal cümlesi geliyor. Ma kunte tedri mel kitabu velel iman. Yani sana ne olduğun halde vahyediyoruz. Mâ kunte tedri mel kitabu. Kitap nedir? Bilmiyordun ki. Velel imanu. İmanı da bilmiyordun. İmanı vardı. Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'ye imanı vardı. Fakat kitapları, peygamberleri, önceki peygamberlerin kimler olduğunu İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam biliyordu. Fakat Kur'an-ı Hakim'de anlatıldığı şekilde diğer peygamberleri bilmiyordu. Velel imanu, Kur'an-ı Hakim'deki çerçevede imanın ne olduğunu Allah Resulü bilmiyordu. Çünkü Araf suresindeki iki ayette Cenab-ı Hakk'ın ifade buyurduğu gibi اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ. Ümmi bir peygamber, okuma yazma bilmiyordu. İşte burada مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابِ, bilmiyordun kitap nedir, onun içinde muhtevasında neler var, onlardan haberin yoktu. وَلَلْا اِيمَانُ, iman esaslarından, imanın çerçevesinden, hususi manada, umumi anlamda onları da bilmiyordun. وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا Fakat biz جَعَلْنَاهُ o ruhu, o Kur'an'ı nuran bir nur yaptık. Nehdi bihi, onun sıfatı, nurun sıfatı. Nehdi bihi, o Kur'an'la men neşâ'u min ibadina. Kullarımızdan dilediklerimizi hidayete sevk ediyoruz. Tabi dilediklerini sevk ediyor ama hudel lil muttakîn ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yuqîmûne s-salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. O muttakî olabilmek, Kur'an'ın hidayetine muhatap olabilmek için önce gayba iman edeceklerdi. Sonra namazı kılacaklardı ve sonra sadaka vereceklerdi. Bunlar yaparlarsa onlar muttaki olacak. Muttaki olunca da Kur'an hakimi onlara yol gösterecekti. İşte bu ayet-i kerimeyi de o ayet-i kerime çerçevesinde anlıyoruz. Bakara suresindeki ayet bağlamında idrak ediyoruz. وَاِنَّكَ لَتَهْد۪ي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sen sırat-ı müstakime, doğru yola, dost doğru yola اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ Rabbinin yoluna çağır. Başka anlayışlara, düşünceleri değil, insanlara de ki oradan çıkın, buraya gelin, Allah'ın yoluna gelin. وَاِنَّكَ لَتَهْد۪ي İlâ sırâtın müstakîm. O sırât-ı müstakîme sen çağırıyorsun. Buradaki ulaştırma anlamında değil de ted'u ya da tuşîru, davet ediyorsun, işaret ediyorsun, anlatıyorsun, önündeki engelleri kaldırıyorsun. Peki o yolu insanlar belki karıştırırlar. Hangi yoldur o yol? Bedel. Sonraki ayet-i kerime Sırat-ı Allah'ı lezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Sırat-ı Allah'ı, Allah'ın yolu, ellezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Yer ve göklerde neler varsa kendisine ait olan, yer ve göktekileri yaratan, yöneten, onlara malik olan Allah Azze ve Celle'nin yolu, işte sen oraya davet ediyorsun. Ela İlallahi tasirul umur. Bütün her şey, bütün konuşmalar, bütün ifadeler, bütün oturuşlar, bütün alınan kararlar, bütün yazılan kitaplar, bütün niyetler, her şey son tahlilde. Ela, gözünüzü açınız. İlallahi tasirul umur. Allah Azze ve Celle'ye dönüyor. Orada hesabı var, kitabı var. Orada oku diyecekler. Orada dünyanın hallerini soracaklar. Allah Azze ve Celle orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olmayı, amali saliha ile, ameli salihlerle, cennetle müşerref olmayı bizlere ihsan eylesin. Estağfirullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul.

0: kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukur Ambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, İyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine, iyilik adına, iyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Radyo Hedef'ten herkese merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayra Koşan'da programıyla bu akşam da birlikteyiz. Efendim, bu akşam çok kıymetli, çok sevdiğimiz hocamız Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
1: Hoş bulduk efendim, merhaba.
0: Nasılsınız, afiyetle misiniz?
1: Elhamdülillah, iyi. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Zaten ellerinizi gördük, daha iyi olduk kıymetli hocam. Hocam öncelikle malumunuz İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin

0: hocamıza yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor ve aynı zamanda ömrünü gençlere adayan ve bu yolda emek veren, cihat eden, öncü bir şahsiyet olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi inşallah iletiyoruz. Malumunuz görüntüler izledikten sonra şu geldi aklıma kıymetli hocam. Üniversitelerde davet çalışmasının ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Yani ulaşamadığımız onlarca öğrencimiz var. Öyle değil mi hocam?
1: Evet.
0: Ve daha sonra aklıma Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Taif dönüşü söyledikleri geldi. Ya Rabbi onlar bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı. Bu kardeşlerimiz de öyleler. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda hocam?
1: Ben ilk defa sizden duyuyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ne zaman oldu?
0: Dün yaşandı kıymetli
1: Dün
0: hocam.
1: oldu.
0: Boğaziçi Üniversitesi'nde hocamız konferans vermeye gittiğinde bir takım öğrenci grup arkadaşlar engellemeye çalıştılar. Haliyle çok üzüldük bundan ötürü ama yine bu bizim eksikliğimiz. Çünkü Müslümanlar o bölgede de yani o kampüsün içerisinde de çalışmalar yapıyor olması gerektiği kanaatine vardık. İnşallah hayra tebliğ eder Rabbimiz diye dua edelim.
1: İnşallah, inşallah. Olağan bir durum. Yani normal, çünkü başından itibaren hakkı ifade etmek, hakkı dile getirmek dünya yüzeyinde ve ortamında her zaman bir karşı direnç ile karşılık bulmuştur. Sürecin bundan sonraki kısmında da bunu satın almak lazım. Her zaman olabilecektir bu. Önemli olan kararlılığımızı hakkı söylemek uğrunda, ifade etmek uğrunda hemen hemen her ortamda sorumluluk olarak bilmeli ve devam etmeliyiz.
0: Evet, Resul Aleyhisselatü Vesselam Risaletin ilk yıllarında da Mekke'nin müşriklerle, Mekke'nin o kara yüzlü adamlarıyla da hep bu tarz imtihanlarla baş başa kalmış. Öyle değil mi kıymetli hocam?
1: Tabii sadece Hazreti Peygamber değil, bütün peygamberlerin hayatı üç aşağı beş yukarı böyle. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Ve mâ erselnâ min rasûlin illâ kânû bihî yestehziûn." Biz ne bir rasul göndermişsek illa ki onunla istihza edilmiştir. Cenab-ı Hak böyle dediğine göre hiç istisnası yok demek ki. Rasuller bile böyleyken, rasullerden sonra onların getirdiği mesajı, ki aynı mesajı getirdiler, İnsanlarla paylaşmak uğrunda yola çıkan herkes bilmeli ki belli bir dirençle karşılaşacak. Hak Teala buyurdu ki: "Her bir peygamberin risaletinin karşısında şeytanlarla insanların ittifak kurdukları bir blok yapı var." Buna Cenab-ı Hak müsaade etmiş. "O kedalike cealna likulli nebiyyin aduven." Her nebinin karşısına biz oluşturduk diyor Cenab-ı Hak. Cealna kendisine atfediyor. Şeyatînel cinni vel ins. İnsanların ve cinlerin şeytanları. Bunlar kendi aralarında bir iletişim var. Yuhî ba'duhum ilâ ba'din zuhrufel kavli gurura. Birbirlerine sözün yaldızlı türünden olanlarını fısıldayıp duruyorlar. Bununla propaganda yapıyorlar. Hakka karşı bununla insanları sözüm ona kandırmaya çalışıyorlar. Tabii ancak kanmaya arzulu ve istekli olanlar buna kanar. Cenab-ı Hak hiç kimseyi dezenformasyona mağdur etmez. Bu sürecin Cenab-ı Hak devam edeceğini söylüyor. Allah istemeseydi olmazdı zaten. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ Rabbin dilese böyle bir karşı cephe oluşmazdı. Ama Allah hikmetiyle böyle bir karşı cephenin oluşmasına müsaade etti. Bize de buyurdu ki: "Fezerhum ve ma yefterun." Bırak onları ve iftira edip durdukları şeyleri etsinler yani. "Fezerhum ve ma yefterun." Bu iftiralarıyla hani insanları kandırırlar, insanların aklını karıştırırlar, yoldan çıkarırlar diyecek olsak Cenab-ı Hak dedi ki: "Hayır. Ve litasgâ ileyhi efidetullezîne la yu'minûne bil âhire." Bunlara ancak ahirete iman etmeyenlerin gönülleri kayar. Dolayısıyla ahirete iman eden kimseler sırat-ı müstakim üzere kalırlar. Ve innellezine la yu'minune bil ahireti anis sıratı lenakibun. Ahirete iman etmeyenler yoldan çıkarlar. Onlar zaten aranırlar. Cenab-ı Hakk'ın vaadi

ettiği ahirete tutunmayan, onun vaat ettiği sonsuz geleceğe sıkıca tutunmayanlar başka alternatifler ararlar. Aradıkları için de yoldan çıkarlar. O yüzden Cenab-ı Hak yoldan çıkmayı ahirete iman etmemekle birlikte zikretmiş. Yani eşlenik zikretmiş. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصَّرَاطِ لَنَاكِبُونَ İşte ahirete iman etmeyenler, onlar yoldan çıkarlar. Dolayısıyla bunlar yolun sağında ve solunda bekleşip durmaktalar. Sürekli davet ediyorlar. Yaldızlı fısıltılarla çeşitli kavramlar, ideolojiler, Allah'ın dininden, kulu Allah'a kulluk etmekten koparmak için çabalıyorlar ve öte yandan hakkı anlatan kimselere de tabii ki ciddi düşmanlıkları var. Çünkü onlar da bunların yaptığının tam tersini yapıyor. İnsanları istikamete, sırat-ı müstakime davet ediyorlar. Bu süreç içinde bulunduğumuz dünya ortamının doğal sürecidir. Cenab-ı Hak fedarhum diyerek bırak onları. Yani çok hani bunu takıntı haline getirme, bunlar hep sahada oluverecekler. Ve şeytanlarla da yani cinlerle de irtibatlı bir güruh bunlar. Cinlerin kötülerini kastediyorum, şeytanlar diyerek. Diğer taraftan insanların da kötüleri onlarla irtibat halindedir. رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا اَجَلَنَا الَّذ۪ي اَجَّلْتَ لَنَا Gün gelir Allah'ın huzuruna çıkarılırlar. Ya Rabbi birbirimizden karşılıklı yararlandık ve bugüne kadar çıktık geldik diye hepsi ilahi huzura getirilirler. Dolayısıyla gönlü ahiretten kopup Cenab-ı Hak'tan gayrı alternatif arayanlar وَلِتَصْغَى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلْيَرْضَوْهُ Ve onunla razı olurlar. Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiğine razı olmayan, Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiğine ki sonsuz geleceği vaat ediyor, burun kıvıranların, şeytanların vaat ettiği şeylere yönelmeleri tam bir hamakat örneğidir. وَلْيَقْتَرِفُ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ Bu ifadelerin hepsi bırak da bırak da gibi gidiyor Kur'an ayetlerinde. Bırak da razı oluversinler onların vaat ettiklerine. Bırak da onların o uydurduklarıyla kansınlar. Dolayısıyla süreç madem ki Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiğiyle şeytanların vaat ettikleri, ki şeytan diyor ki ben size adam akıllı bir şey vaat etmedim. Sadece çağırdım. İlla en da'avtukum festecebtum li. Siz kalkıp bana icabet ettiniz. Halbuki innallaha va'adakum va'del hak. Allah size hak vaatte bulunmuştu. Benim vaadim ise va'adtukum fe'ahleftukum. Yani yalandan bir vaat söyledim ve hiçbir karşılık oluşturamadım. Oluşturamam da. Onun elinde bir şey yok. Bu dünya düzlemindeki sınav sürecimiz bu. Dolayısıyla hakkın kendisi ve hakka davetçiler, batılın kendisi ve batıla davetçiler arasında bir fay hattının olması kadar normal bir şey yok. Bir stresli zeminin olması kadar normal bir şey yok. Ama hani bu nereye kadar tırmanır? Bir defa asla bu stres ve şiddet müminlerin tarafından başlamaz doğası gereği. Çünkü müminler esenliğe çağıran taraftırlar. Evet. Hazreti Peygamber'in de demin buyurduğunuz Mekke dönemi tamamen bundan el çektirildiği belirgin bir biçimde kıyamete kadar bütün insanlara numune teşkil etsin diye. Yani müminlerin evvel emirde şiddete herhangi bir yönelimleri ve isteklilikleri söz konusu değildir. O yüzden uzun bir süre bundan geri durarak bunu göstermişlerdir. Bak bizim derdimiz sizin kaşınız, gözünüz, malınız, mülkünüz, canınız, kanınız asla değil. Evet. Buna asla bir kasıt içermiyor yüreğimiz ve hatta Cenab-ı Hakk'ın indirdiği mesaj. Ama hani siz bunu bize dayatırsanız, bize başka çare bırakmazsanız, savaşı başlatan ve dayatan taraf siz olursanız, o zaman size karşı kendimizi savunmak adına savaşmak artık Allah'ın izin verdiği ve emrettiği bir sürece dönüşür. O bakımdan şiddeti batıl cephesi ve kötüler yapmaya yatkındırlar. Çünkü hakka tahammülsüzlükleri vardır. Hakka tahammülsüzlükleri dolayısıyla onu yok etmek, ortadan kaldırmak isterler. Mekke dönemi biliyorsunuz nihayetinde en son Resulullah'ın aleyhinde kurulan bir suikast timinin Allah'ın Resulü'nün o mübarek bedenini ortadan kaldırmak, katletmek üzere وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ

0: Cenab-ı Hak kafirler böyle hazırlık yaptılar. Seni tutuklamak yahut öldürmek yahut sürgüne göndermek üzere. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ Onlar bir plan kurup duruyorlar. Allah'ın da elbette bir planı var. Meseleye böyle bakmak lazım.
1: Eyvallah. Kıymetli hocam çok güzel izah ettiniz. Estağfurullah. Hakka davet eden davetçiler aynı zamanda cihad içerisindeler, öyle değil mi? Yani cihad deyince aklımıza birçok şey geliyor. Cenk meydanında kıtal dediğimiz cihat geliyor. Davetçinin daveti geliyor. Çok geniş manalara, anlamlara sebebiyet veriyor. Cihadın genel manası. Yani cihadı tam olarak nasıl anlamalıyız hocam? Nasıl anlamlandırmalıyız? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Estağfurullah. Bizim ne düşündüğümüz çok önemli değil. Cenab-ı Hakk'ı nasıl takdim ettiği. Çünkü kavramları kullanan Cenab-ı Hak ve bağlamları üzerinden nasıl bir kavram anlatmak istediğini ifade eden Cenab-ı Hak ve daha da önemlisi bunu hayatında somutlaştıran akredite bir kişilik var. Resul dediğimiz, Nebi ve Resul olan Allah'ın Resulü. Dolayısıyla bu kapsamın dışında bir yere gidemeyiz kavramları anlamaya çalışırken. Hak Teala cihat kavramını Mekke ayetlerde ilk başta zikretti. Bu barışçıl dönemde. Dolayısıyla orada da cihat var ve temeli orası aslında. Hak Teala buyurdu ki فَلَا تُطَعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Sen kafirlere itaat etmeyesin, boyun eğmeyesin. Yani sessiz kalıp onlar sus diyorlardı, konuşma diyorlardı, başkalarına anlatma. Yani Resulullah başkalarına anlatmaktan bir an için vazgeçse Mekke sakinleşecekti. Bütün karşı direnç Resulullah'ın yeni insanlara onların deyimiyle sıçraması. Dolayısıyla yani olduğun yerde durmuyorsun. Her gün yeni birilerine sıçrıyorsun. Hani bugünkü batıda vaktiyle bir devlet adamı dedi ya, İslam bir virüs gibi bulaşıyor, çoğalıyor diye. Aynı rahatsızlık. Şöyle bakıyorlar hadiseye. Bizden eksilen her kişi, onlara giden her kişi aynı zamanda bizden eksilen bir kişi. Dolayısıyla toplumsal dengede iki kişi etkisi oluşturuyor. Ve bu hızla çoğaldığında Mekke'yi kaybedeceklerini öngördüler. Henüz daha Hazreti Peygamber ve etrafındakiler 100 kişiyi bulmamışken onlar Mekke'yi kaybedecekleri korkusuna kapıldılar ve karşı bir hamle yaptılar. İçinde tartaklamaların olduğu, işkencelerin olduğu. Ama Hak Teala bu dönemi barışçıl bir dönem olarak أَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذ۪ينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّ اَيْد۪يَكُمْ Hani onlara denmişti ki elinizi geri tutun, elinizi geri çekin. Ama cihat sahada bu esnada. Ve bu sahada olan cihadı Cenab-ı Hak cihaden kebira, büyük cihat olarak tanımlıyor. Dolayısıyla bizim cihat konseptimiz esası itibariyle barışçıldır ve esası itibariyle Kur'an üzerindendir. Çünkü Cenab-ı Hak وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Sen bununla onlara karşı cihatta bulun. Cihadı ekberde bulun. Yoksa başkalarının bilahare ifade ettiği ve Resulullah'la herhangi bir nispeti bulunmayan, hani cepheden dönerken işte kendisine karşı sürdüreceği iç kavgasına verilen bir isim ve asla değil. Kur'an bunu cihaden kebira, barışçıl dönemde Kur'an'ın belliğu anni velev ayeten, Resulullah'ın benden bir ayet bile olsa tebliğ edin dediği cihat. Dolayısıyla biz öyle bir cihadı anlatmalıyız ki yeni kuşaklara, böyle yani bir sayfa tutacaksa, bu bir sayfanın, hani bu sayfada atıyorum 20 satır varsa, bu 3'te 2'si en azından Mekke dönemindeki bu barışçıl cihadı, yani ben mücahit olacağım dediği zaman aklına ilk önce böyle silahlı, savaşçı biri değil, ondan da önce Kur'an'ı iyi öğrenmiş ve Kur'an'ı yeni insanlara aktarma heyecanı duyan barışçıl bir insan. Resulullah böyle insanlar yetiştirdi.
1: Evet.
0: Ama burada kalacak mı? Hayır. Bilecek ki ben bu çaba içerisine girdiğimde, bunları insanlara anlatmaya kalkıştığımda birileri üzerime gelir, hayır kardeşim anlatamazsın derse, ki biliyorsunuz İslam ordularından önce Resulullah akıncılarını gönderdi. Yani üzerlerinde bir kama bile bulunmayan insanlar, yanlarında sadece bir mektup vardı.
1: Evet.
0: Bu mektuplarla gittiler. Mute'de Allah'ın Resulü'nün elçisini, mektup taşıyan elçisini katlettiler. Katledince Resulullah orduyu yola çıkardı. Mute'ye gönderdi. Dolayısıyla verdiği mesaj şu: biz insanlara Allah'ın bize gönderdiği bu dini anlatmakla yükümlüyüz.
1: Ve kıymetli hocam, sözünüzü balile kesiyorum.
0: Estağfurullah.
1: İmam Maturidi'nin rahmetullahi aleyh bir sözü geldi hatırıma. Diyor ki cihat savaşa giden yolları kapatmaktır. Bu sözü binaen Resulullah aleyhissalatü vesselam 28 tane gazveye katılıyor ve 55 seriye gönderiyor ashab-ı kiramdan. Ve toplasak bu savaşların tümünü Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam sadece Übey bin Halef'i öldürüyor. Yani bir kişiyi öldürüyor. Onlarca savaş içerisinde. Demek ki Allah'ın peygamberi gazap kılıcından evvel rahmet kılıcını çekiyor. Yani davetle, hoşgörüyle insanları Allah'a ve Resulüne davet ediyor. Öyle değil mi?
0: Elbette. Cenab-ı Hakk'ın uyguladığı bir şey bu. Yani Resulullah bunu kendince yapmıyor.
1: Evet.
0: Belki Hazreti Peygamber Mekke'deyken o da çok bunaldı. Hani bir suikast yaptıralım, bir tepeden bir ok attıralım, şunu öldü, aklından geçmiş olabilir ama bunu önleyen vahyin bir süreci var ve öğretimi var. Vahiy bize, muhataplarımıza öncelikle Hakk'ı esenlikle, barışçıl bir biçimde anlatmamızı emrediyor. Ancak tut ki onlar bu anlatmamızı bile engellemek isterlerse, hayır anlatamazsın kardeşim, sana bunu müsaade etmiyorum derler ise. Dolayısıyla bizim cihatı anlatırken ki akışımız buraya kadar geldiğinde diğer kısma da geçebilmeli. Dolayısıyla hani kılıcı kuşanacak, silahı hazırlayacak, teknolojiyi geliştirecek, her türlü hava, kara gücü, hatta deniz gücü hazırlayacak bir motivasyonda, askeri mühimmat anlamında diyorum, bir genç yetiştirirken cihadı bu denli askeri planda anlamışken sonra dönüp ya asıl cihat, bundan da önceki temel cihat Kur'an'ı öğrenip onunla onu insanlara anlatmakmış. Onu anlatırken başına bir şey gelirse kendini savunmak adına bu askeri mühimmata başvurmak B planıymış diye bildiğinde vakit geçmiş olur. Çünkü dünyada şu anda cihat kavramı dendiğinde öylesine kirletilmiş bir kavram ki çokları, kimi gençler var böyle, silahları kuşanıp gidip iman etmemiş, henüz iman etmemiş kimseleri silah zoruyla cebren Müslüman etmek gibi bir şey düşünüyor. Yerlerini, yurtlarını ele geçirip onları sıraya dizip iman eden eder etmeyenleri katlederiz gibi bir yaklaşım da bulunuyor. Halbuki bu bahsettiğimiz deminki akıncılar gittiklerinde eğer bunların önüne kimse bir şey çıkarmasaydı, gelin kardeşim, çünkü Resulullah mektubunda ne yazdı? Ey Rumların büyüğü, Müslüman ol, kurtul. Ancak olmazsan, o senin bileceğin bir şey, ben sana baskı uygulayamam demek istiyor. Halkınla aramıza girme. Oradaki sihirli ifade bu. Halkınla aramıza girme.
1: Onlara daveti ulaştıralım.
0: Biz onlara daveti ulaştıracağız. Bu bizim yapmaya illaki mecbur olduğumuz bir şey. Yani bu bizim insanlık hakkımız. Bu bizim Rabbimizin bize yüklediği bir sorumluluk. Sen bir coğrafyayı kapatıp burada gelip bunu anlatamazsın diyemezsin. Ben inancımı paylaşma hakkım, bugünkü tanınan modern dünya hukuk nizamında da böyledir. İnsanın inancını ifade etmesi, başkalarıyla paylaşması o inancını yaşamasının bir parçasıdır ve hakkıdır. Dolayısıyla biz bunu anlatabilelim. Eğer karşısına ordular çıkarmasalardı, Müslüman akıncılar gideceklerdi o coğrafyalarda, İslam'ı anlatacaklardı. Ama niye çıkardılar orduları derseniz, aynı demin girişte konuştuğumuz Mekkeli müşriklerin düşüncesiyle yaptılar. Dediler ki bunlar buraya gelir, bu dini anlatırlarsa çoğalırlar. Çoğalırlar, sonra tabandaki sosyoloji değişirse biz bu coğrafyada artık devlet olarak varlığımızı sürdüremeyiz. Bu insanların başında devam edemeyiz. O zaman bu mesajı bu ülkeye girişte önünü keselim. Bu adamlar diyorlar ki biz illaki girmeliyiz. Ne pahasına? Yani her şey pahasına girmeliyiz. Bi emval ve cahidu fi sebilillahi bi emvalikum ve enfusikum. Cenab-ı Hak dedi ki Allah yolunda cihad edin. Yani Kur'an'ı götürüp anlatmayı, insanlarla paylaşmayı var gücünüzle yapın. Neleri kaybedebiliriz burada? Her şeyimizi.

0: mallarınızı da kaybedebilme pahasına, canlarınızı da kaybedebilme pahasına. İşte burada kıtal devreye giriyor. O yüzden Kadisiye öncesi İranlı komutan Müslüman elçiye sorduğunda, siz baldırı çıplaklar niçin Yarımada'dan çıktınız? Hani niye buraya geldiniz? Ne derdiniz var dediğinde, o dedi ki alemlerin Rabbi mesaj gönderdi, dinini gönderdi. Biz onun davetini insanlara yapmakla sorumluyuz. Sizin ne toprağınızı ele geçirmek gibi bir derdimiz var, ne yeraltı yerüstü zenginliklerinizi sömürmek gibi bir derdimiz var. Sizi yönetmek gibi bir derdimiz de yok. Çekilin Allah'ın dinini anlatalım. Ama derseniz ki hayır, müsaade etmeyiz, ancak bedenlerimizin üzerinden geçip içeri girebilirsiniz derseniz, kusura bakmayın, biz o bedenlerin üzerinden dozer gibi geçeriz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yapmamızı bizden emrettiği ve istediği ve hakkımız olan şeyi ne pahasına olursa olsun yapacağız. Canımızı tehlikeye atmak pahasına da olursa kıtal, dolayısıyla küffarın dayattığı bir seçenektir. İstisnaidir. O yüzden cihat konsepti içerisinde birincil derecede doğrudan başlangıçta olan bir şey değildir. Cihadın içerisinde alt kategoride kafirler dayatacak olursa, başka seçenek bırakmayacak olursa dediğimiz aşamada kıtal meşruiyet kazanır. Aksi takdirde nammeşru bir durumdur. Yani müminlerin durduk yerde kılıç kalkan, silah kuşanıp kafirlerin üzerine yürümesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ama bugünkü dünyada özellikle Siyonist unsurların medyada İslam'ı karalamak için cihada verdikleri mana 3 aşağı 5 yukarı budur. Yani bir tane Filistinli birisi var, irtidat etmiş, Amerika'da yaşıyor. O habire her çıktığı, sürekli programına çıkarıyorlar, her çıktığı yerde İslam'da cihat var, o yüzden İslam kötüdür, başkalarının inanç hakkına müdahaleyi gerektirir. Yani cihadı şöyle tarif ediyor: Müslümanlar silah gücüne kavuşunca gidip insanları silahla zoraki İslam et Müslüman kılmaya çalışırlar. Olmazlarsa da onları oracıkta katlederler. Bu yaklaşım ve tanım İslam'ın o tertemiz cihat anlayışıyla, Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği, öncesinde 13 yıl Mekke'de tertemiz bir biçimde gösterdiği, bakın biz bunlar işkence yapmalarına rağmen dişimizi sıkıyoruz, bunlar aramızdan birilerini öldürmelerine rağmen dişimizi sıkıyoruz, ama başka seçenek bırakmadıklarında küffar, o zaman Cenab-ı Hak اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, zulme uğradıkları için müminlere, kendilerine zulmedilenlere savaşmak, izin, savaşmaya izin verilmiştir.
1: Ve Medine döneminde
0: ve bu Medine şekilde döneminde başladı. Cihadın kapısı izinle açıldı. Demek ki normal değil, o yüzden istisnaidir diyorum. Normal değil, durduk yere bizim inisiyatifimizle olmaz, ama küffarın dayatmasıyla, başka seçenek bırakmamasıyla olur. Yahut istihbari olarak küffarın hamle yapacağı belirgin olursa, o zaman da Cenab-ı Hak zinde ol. Hani öyle su uyur, düşman uyumaz. Eğer baktın ki saldıracaklar, anlaşmayı atacaklar, فَنْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلَى سَوَى, sen de hazırda bulun, onların atması anında sen de anlaşmayı at, gafil avlanma. O bakımdan ama yine inisiyatif karşı tarafta, anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla cihat böyle bir kavramdır. Cihadın esası ilimdir. İlmi öğrenip, ki Cenab-ı Hakk'ın indirdiği kitabı ve onun nasıl yaşandığına dair Resulullah'ın uygulamasıdır. Bir genç iyi bir mücahit olmak istiyorsa, temelde Kur'an'ı ve sünneti iyi öğreneceği ve bu ve sonrasında güzel bir yabancı dil öğrenip bugünün bakir coğrafyalarında, dünyanın çok çeşitli bakir coğrafyaları var, milyarlarca Mekkeli var şu anki dünyada.
1: Evet.
0: Yani Resulullah'ın geceleri uyuyamayıp ya bunlar iman etse diye kaygısından, efendim hırsından, ihtirasından canına kıyarcasına çabaladığı dönem bu. Cihad-ı Ekber bu. Cenab-ı Hak فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ أَسَفًا. Yani neredeyse canına kıyacaksın onların ardı sıra. Bu söze iman etmiyorlar diye, Öyle Cenab-ı Hak uyardı, bu kadar şey yapma. İn tahris ala hudahum, sen bu kadar onların hidayeti için hırs göstersen bile, fe innallaha la yahdi men yeşa. Allah men yudil, Allah dalalete giden kimseye sırf sen çok ihtiraslı oldun diye hidayet etmez. Mesela amcasına da çok ihtiraslıydı ama Allah dalalete yönelimi dolayısıyla ona hidayet etmedi. Bu dönemdeki bu çaba, adamı durdurmak, konuşmak, efendim anlatmak, cihadın, hani cihad kelime manası itibariyle çaba demek ya, altını asıl dolduran burasıdır.
1: Evet.
0: Ama tut ki bunu yaptı gencimiz, ön hazırlığını da yaptı, Kur'an'ı öğrendi, Nebevi sünneti öğrendi, İslam'ı yaşıyor, yabancı dili var, bunu anlatıyor. Ama cihadın bir de kıtal seçeneği var. Biz asker bir milletiz. Su uyur düşman uyumaz diye bakıyoruz. Küffarın ne zaman hamle yapacağı belli olmaz. Onların asla güler yüzlerine kanmayız. Onların kurdukları anlaşmalar, yaptıkları sözleşmeler, yok Cenevre'ydi, yok bilmem neydi. Bunların hepsinde sahici olmadıklarını biliriz. Neden? Nereden biliyoruz? وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ. Habir olan Allah bize haber veriyor ki addu aleykumul enamile minel gayz. Onlar sizin ardınız sıra gayzlarından parmaklarını ısırıp duruyorlar. Küffarın Müslümanlara tahammülü yoktur. Ama küffarın hepsi de tek bir kitle değildir. İçlerinde adaveti olanlar bir tarafa, diğerleri ise bizim hedef kitlemiz. Yani işte bakın, vicdanları olan kimseler gün be gün iman ediyorlar.
1: Elhamdülillah.
0: Değil mi? Onların arasından iman ediyorlar. Evet. Dolayısıyla hedef kitlemizin aslında imana davet kitlemiz olduğunu bilmeli. Onları aralarındaki şahinlere kurban vermemeliyiz. Şahinleri aralarındaki, ki Siyonist mihraklar, bugün için Evangelist mihraklar, Müslümanlar aleyhinde sıcak çatışmayı sürekli teşvik ediyorlar. Güdümlerindeki siyasileri bu anlamda kışkırtıyorlar. İstiyorlar ki hareketlilik olsun. Onlara göre bu bereket. Kullema avkadu naran lil harbi. Cenab-ı Hak her defasında harbin fitilini ateşlemeye çalıştıklarında diye bunlardan bahsetti. Atfa ah Allah. Allah söndürüyor. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle de ortam silim üzere olsun. Anlatım devam etsin. Cenab-ı Hak insanları davet ediyor. Kavgalar, savaşlar istisnai arada oluverir. Ama genel ortam Cenab-ı Hakk'ın istediği, barışın egemen olduğu, hakkı duymak isteyen, bilmek isteyen kimselerin arada kim murdiye gitmediği bir düzen. Velev ki savaş hakim olsa bile Cenab-ı Hak böylelerinin arada kim murdiye gitmesini istemiyor. Resulüne emretti. وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اسْتَجَارَكَ. Müşriklerden biri gelir de senden aman dilerse, yani ben bu savaşta bir şeyim yok, ben güvenlik istiyorum dese, savaşa kendisi bir fert olarak katılımdan ricat etse, Cenab-ı Hak Resulüne emretti ki فَاَجِرْهُ. Ona eman ver. Hatta يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ. Niçin eman veriyor ona? Ta ki Allah'ın sözünü işitebilsin. Barış ortamında kişi duyabilsin, anlasın. Hakka yol bulmak isteyenler yol bulsun diye. ثُمَّ اَبْلِغُهُ مَأْمَنَا. Sonra onu güvenli olan ortamına, yani savaşın sıcak çatışma alanının dışına onu ulaştır, gönder diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir tek kişiyi bile, وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ, müşriklerden bir tek kişiyi bile bu kalabalıkta kim vurduya gitmesini Cenab-ı Hak önlemiş Resulüne emrederek. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ortamı genel itibariyle barışçıl tutar. Savaş, onlar her defasında savaşın fitilini ateşlediklerinde Cenab-ı Hak söndürür. Ama olur da savaşa olay dönüşürse, müminlerin yine cihat düşüncesi içerisinde buna öncesinde ciddi hazırlıkları olması icap eder. Şimdi cihat, iyi bir mücahit olacağım diye Kur'an öğrenmek, iyi bir mücahit olacağım diye sünneti öğrenmek kadar iyi bir mücahit olacağım diye iyi bir mühendis olmak, teknoloji üretmeyi düşlemek, teknoloji geliştirmeyi düşlemek, müminlerin dinini, diyanetini, namusunu, ırzını, düşmanın hamlesine karşı, hücumuna karşı koruyacak hazırlık yapmak. Bu anlamda teknik ilimleri öğrenmeyi düşünebiliyor musunuz? Mühendislik fakültesine mücahit olmak için gidiyorsunuz. Cihat sen

0: Sadece cephede savaşırken olunmuyor. Cihadın daha eftal hali, küffarı hamle yapmadan, hücum yapmadan önce caydıracak bir şeyler yapmış olmak. Bu çok daha kıymetli.
1: Evet.
0: O yüzden Cenab-ı Hak emrederken وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Kuvvet namına ne hazırlayabiliyorsanız, ne hazırlayabiliyorsanız, bazıları nükleer gücü İslami midir değil midir tartışıyor. Ben ayetin geneline bakarak ne hazırlayabiliyorsanız, o da bir kuvvet çeşidi olduğu için müminler ona da sahip olmak durumundalar. Bakın dünyada Müslüman ülke olarak bir tek Pakistan var nükleer güce sahip. Diğerlerin hepsi dengesini kurmadığınızda bağımsız değilsiniz demektir. Hür değilsiniz demektir. İstiklaliniz bunun gölgesinde kalacak demektir. Dolayısıyla وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Bir genç nükleer efendim fizik okumak istediğinde bu düşünceyle iyi bir mücahit olacağım, bu anlamda teknoloji geliştireceğim, iyi bir mücahit olacağım, hava araçları geliştireceğim, iyi bir mücahit olacağım, kara araçları, okuduğu bölüm mühendislik ama kafasında yaşadığı düşünce bir cihat ruhu. Neden? Çünkü bu bunun gereğidir. İstisnai de olsa küffarın buna tevessül ettiğini bildiğimiz için bu adamlarda şey yok. Hani karşı tarafa saygı yok. İnsanlar dinlerini anlatacakmış. Varsın anlatsınlar. Bize ne diyecek kimseler değil bunlar. Bir yerden sonra bak bugün Batı, o dünkü bütün özgürlükler kayboldu. Bugün Batı'da ben Filistin'deki mücahitleri, onların yaşam hakkını, ırzını, namusunu, çocuklarını savunuyorum, katledilmelerine karşıyım dediğinizde Batı'nın çoğu ülkesinde doğrudan hapse atılıyorsunuz. Sadece öldürülen, katledilen masum, yerinden yurdundan edilmek isteyen, yeri yurdu gasp edilen insanları savunduğunuz için bu kadar aykırı bir duruma bile yüzündeki bütün o vaktiyle taktıkları maskeleri hepsini yırtıp attılar ve Cenab-ı Hakk'ı haklı çıkardılar. Allah Azze ve Celle bunların ardımızdan nasıl bize diş bilediklerini haber vermişti. Biz cihadımızı her iki başlık altında hazırlamak zorundayız ve bu Cenab-ı Hakk'ın ne diyelim bize gösterdiği vizyona gitmemiz için yol haritası böyle. Çünkü evet. Hak Teala buyurdu ki huvellezî ersele rasûlehu bilhudâ ve dînil hakkî liyuzhirahu aleddîni kulli. Dinini hak din ile elçisini gönderen Cenab-ı Hak dinini izhar etmek için, belirgin kılmak, yani dünyanın her tarafında artık İslam'ın zahir olduğu bir ortam. Tabi olan olur, olmayan olur, ne bileyim nifak üzere olan, o ayrı. Ama İslam'ın zahir olduğu bir ortama doğru. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Cenab-ı Hak devam eden ayetlerde dedi ki هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيمٍ Size ben bir ticaret öğreteyim mi? تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. وَتُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ Ve onun yolunda cihad edersiniz. بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Mallarınızla, canlarınızla onun yolunda cihad edersiniz. Böylece Cenab-ı Hak sizi cennetlere kor. يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ Dolayısıyla o hedefe doğru gitmenin yolu cihattan geçer ve bu cihadı başta İslam'ı tebliğ etmek, bugün İslam ümmetinin en yoksun bulunduğu ve unutturulduğu veya unuttuğu cihat başlığının A maddesi bu. Beri tarafta İslam'dan habersiz birileri varsa onlara İslam'ı anlatmak

0: İslam'ı yayabilmek için hayatlarına baktığınız zaman adanmışlar diyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda o hedefe لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ hedefine ulaşabilmek için Cenab-ı Hak cennete giden yolu bize öğretti. Allah'a ve Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda malınızla canınızla cihad edersiniz. Ancak bu şekilde cennete girersiniz. İman cihadı gerektirir. Eğer cihadı ekstra görüyorsak büyük ihtimalle imanımız da sözde demektir. Çünkü Cenab-ı Hak Resulünün yanına gelip de ya cihada biz gelmeyelim, işimiz gücümüz var vesaire diyenleri, böylece izin isteyenleri Cenab-ı Hak innemâ yestâzinukellezîne lâ yu'minûne billâhi vel yevmil âhir. Senden izin isteyenler ancak ve ancak Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerdir. وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ Kalpleri bunların rayip içerisinde. Yani bunlar imanlarını tahkik etmiş kimseler değil. Görünürde dışarıda mümin gözüküyor. Geliyorlar Resulullah'tan. Ya bizim işimiz var, gücümüz var. Bu savaşa katılmasak olmaz mı diyorlar. Dış görüntü mümin. Ama Cenab-ı Hak deşifre ediyor. Diyor ki izin istiyorsa bil ki اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ ف۪ي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ Kalpleri rayb içerisinde, kuşku içerisinde tereddüt halindeler. Sonra da Cenab-ı Hak bunu demiş olmasına rağmen kalktı dedi ki لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman edenler senden izin istemezler. اَنْ يُجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ İşte sadıklar onlardır. Gerçekten sadık olanlar onlardır. Mallarıyla, canlarıyla cihad etmekten müminler, Allah'a ve Resulüne iman edenler geri durmak için izin istemezler. Böylece doğrudan bir ilişki görmüş olduk. İmanla cihat arasında. İman varsa bu lojik bir ilişki. İman varsa cihadı gerektirir. Diğer tarafından bakarız, doğrusal gerektiriyorsa, bu ilişki böyle linerse, eğer cihat yoksa adamın hayatında, başkaları iman etmiş etmemiş, onlara İslam'ı anlatayım, böyle bir derdi ailesi yok. Bu bir, bu cihadı ekber yani. Bunda bezi yok, tarağı yok. Diğer taraftan küffarın saldırısına karşı kendi dinini değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli diye, küffarın mabetlerimize, dinimize, ırzımıza, namusumuza yönelecek tehdidini de ciddiye almıyor. Buna yönelik askeri hazırlığı küçümsüyor vesaire. O zaman bu adamın cihatla bir alakası yok gözüküyorsa teorik olarak bundaki iman da böyle sözde kalıyor olabilir. Tabii biz kimseyi bu anlamda A şahsı, B şahsı olarak deşifre edemeyiz adını ve sanını vererek ama model olarak biliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği modelde, Resulüne verdiği modelde dedi ki Allah'a ve ahiret gününe iman edenler senden izin istemezler cihattan kaçmak için. İman, ancak senden izin isteyenler Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyip kalpleri kuşku ve rayip üzere çelişkilerle dolu olan kimselerdir. Dolayısıyla bunlar böylesi sudaki balık belirsizlik uğruna canlarını riske atacak bir sürece adım atmazlar.
1: Eyvallah kıymetli hocam, Allah razı olsun. Hocam malumunuz Aksa tufanıyla başlayan ve akabinde Suriye devrimiyle devam eden günümüz cihat toprakları 15 asır önce nasıl ki Bilad-ı Şam cihat toprakları ise şu anda öyle. Fetavai Hindi adlı eserde Hanefi fıkhında şöyle bir şey okumuştum kıymetli hocam. Diyor ki Müslüman bir beldeye düşman askerleri saldırdığında ve o beldenin Müslümanları askeri anlamda donanım ve tesisatı zayıf ise oraya en yakın beldedeki Müslümanların cihada koşması farz-ı ayn olur. Ve en yakın beldede koşan Müslümanların sayısı da azsa askeri tesisat olarak donanımları zayıfsa doğuda ve batıda bütün Müslümanların kıtale, cihada katılması farz olur diyordu. Şimdi bakıyoruz şimdi Suriye'ye. Artık Siyonist aramızda çok bir sınır kalmadı hocam. Aksa tufanında şey diyebiliyorduk. Yahu bu adamlar oradaki Müslümanlara zulmediyorlar.

0: masum çocukları katlediyorlar. Artık o görüntüleri izlemekten haya eder olduk. Ve bir sınır yok, gidemiyoruz. Onlara yardımcı olamıyoruz. İnsani yardım anlamında bir geçiş sağlayamıyoruz. Şu an çok da bir sınırımız kalmadı. Yani Suriye devrimiyle beraber Türkiye'de artık Suriye sahasında. Bundan sonraki süreç nasıl olmalı? Müslümanlar nasıl davranmalı? Şimdi cihat sadece ilim dediğimiz zaman kıtali küçümsüyor gibi oluyoruz. Aklıma şey geldi hocam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gazve dönüşü diyor ki küçük cihat bitti, büyük cihat başlıyor. Bu aslında hadis-i şerif değil. Zaten halleriniz daha iyi bilirler hocam. İbrahim Ebu Abde'nin sözüdür diyor İbn Hacer. Yani bu sanki kıtali biraz daha küçümsemek, ötekileştirmek, bir kenara atmak için söylenmiş bir söz gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Yani İslam'da bir defa bu bağlama cihat adının konulduğu hiçbir yer yok. Yani kişinin nefsiyle olan mücadelesini cihat üzerinden tanımlanan ne bir ayet var ne de herhangi bir hadis var. Varsa işte bu isnat edilen ama başka bir zata ait. Cenab-ı Hakk'ın cihadı kullandığı bağlamlar malla cihat Allah yolunda, canla cihat, cana karşı cihat değil, canla cihat Allah yolunda, onu harcamak uğrunda. وَمَنْ جَهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ Bir kimse bu uğurda çaba gösterirse kendisi için çaba göstermiş olur. Yani nefsin geçtiği yerde bile pozitif duruyor cihat bağlamında. Dolayısıyla kişinin kendi duygularını yönettiği, kendi arzularını yönettiği sürecin tanımı cihat olarak İslam'da değil. O başka bir ifadeyle ıslah ediyor olabilir kendisini. Elbette ki bizde bu anlamda temayüllerimiz var. Yani bedenimizde günaha rağbet var. Bunları zaptu rapt almak üzere Cenab-ı Hak bize reçete yazmış. Namaz ibadeti gibi buyuruyor ki innel insane hulika halua iza massahu şerru cezua ve iza massahu hayru menua illel musallin. İnsan böyle çırtkan, böyle işte ümitsizliğe düşer, böyle pinti. Bunlar arzi duygularımız. Peki yaratılışımız böyle ama nasıl çıkacağız bundan? Reçeteyi Cenab-ı Hak koydu. İllel musallin. Namaz kılanlar hariç. Kişi namaz kılarak kendisindeki bu süreci yönetebilmeye başlar. Buna bir ayrıca bir başka bir ifadeyle cihattır, sülüktür bir şeyler koyup yeni iptida bir şeyler ihdas etmek ve bunları sonra da kalkıp cenk meydanında, savaş meydanındaki cihattan daha âli göstermek üzere Resulullah'ın diline söz yapıştırmak, yani vaz etmek mevzu rivayet, bu olsa olsa şeytani bir proje olabilir. Cihadın en büyüğü Kur'an'la, hadisle falan da değil, Kur'an'la tanımlı olan Mekke dönemindeki Kur'an'ın tebliğ edildiği cihattır. Cihadın bundan bir küçüğü varsa, istisnai olanı, o da küffarın dayatmasıyla birlikte cenk meydanında. Dün Kur'an'ı anlatarak cihad edenlerin, yani başkaları değil bunlar da, biz asla şöyle bir ayrıma gitmiyoruz. Yani askerlerimiz Kur'an bilmiyorlar, onlar dini hiç bilmiyorlar, salt askerlik yapıyorlar. Hayır, Resulullah'ın ordusunda aynı zamanda en büyük alimler dediğimiz sahabilerimiz aynı zamanda ordu kurulduğunda da ordunun içerisinde yer alıyorlardı. Hazreti Ebu Bekirler, Ömerler, değil mi? Sulh zamanı ilim öğrenen ve bunu insanlara anlatıp davette bulunanlar, küffar harbi dayattığında aynı kimseler bu kez savaşta en iyi kahramanlıkları sergiliyorlardı. Evet. Hazreti Ali radıyallahu anh en büyük alimlerimizden, ordu komutanı aynı zamanda. Dolayısıyla cihat konseptini ilim artı cenk olarak, ama ilim önceliğiyle.
0: Ama kıymetli öyle hocam, Halid bin Velid geldi aklıma. Sözünüzü balla kesiyorum. Halid bin Velid radıyallahu anh, hatta çok meşhurdur bildiğiniz hadise kıymetli hocam. Bir gün namaz kıldırırken gençler gülüşüyorlar arkadan. Birkaç ayeti yanlış okuyuveriyor. Ve Halid bin Velid radıyallahu anh namazdan sonra onları dönüp diyorlar ki yahu gülüyorsunuz ama Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam bana dedi ki Halid atın üzerine bin ve cihad et. Ve ben o günden beri cihad ettim. O yüzden sizin gibi oturup çalışmaya, okumaya, ilimle iştigal etmeye vaktim olmadı diyor. O halde Halid bin Velid'in fıtratı ve menheci sahada cihad etmeye elverişliydi. Ama Ebu Derda radıyallahu anh öyle değildi. Veyahut Yemen'den davetten dönen Muaz bin Cebel'in ben cihat topraklarına, Şam'a gitmek istiyorum demesi gibi bir şey.

0: Öyle değil mi hocam?
1: Şimdi öğrenme kapasitesi hepimizde farklı farklı. Ama öğrenme arzusu hepimizde aynı olmak zorunda. Yani 10 farklı kişi düşünün. Bunların 10'u da öğrenme çabası içerisinde. Ama biri 100 sayfa öğreniyor, biri 50 sayfa öğreniyor, biri 3 sayfa, biri 5 sayfa. Biz bu anlatıdan yola çıkarak Halid bin Velid'in artık Kur'an öğrenmekten vazgeçtiği, ilme burun kıvırdığı, hayır. Tabii. O sulh zamanı yine herkes gibi olabildiğince, elbette az öğrenebiliyordu, ezberi zayıftı. Ama biliyordu ki esas olan bu. Cenab-ı Hak ilmi, yani sıcak çatışmanın yanında ne kadar önemsediğini anlatmak için söylüyorum. Seferberlik olsa herkes gitmek zorunda, değil mi? Ama dedi ki hayır, bir kısım kimseler geri durabilsin. Kim onlar? Aşçılar mı? Hani toplumun hangi kesimi böylesi bir savaştan kenara çekilip başka bir iş üzere tutulabilir ki? Seferberlik zamanı bile bu ameliyenin devam etmesi neden sağlanmak istenmiş olabilir? Hangi ameliye bu? وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ Bütün müminler savaşa gidesi değil. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ Her fırkadan birileri de bir tarafta dini fıkhi, yani dini öğrenme, kavrama süreçlerini, öğrenme süreçlerini devam ettirsinler ki, bakın bunları burada çalıştırıyor. Kur'an'ı öğrenmeleri, Nebevi sünneti öğrenmeleri. وَلْيُنْدِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ Millet savaştan döndüğünde onları inzar etsinler. İlimden müstahini olamayız. Bilgiden müstahini olamayız. Vahiden müstahini, çok iyi cengaver de olsan vahiden müstahini olamazsın. Ha, çok şeyi ezberleyemeyebilirsin, çok şeyi hani ileriye götüremeyebilirsin ama sen de oradasındır ve var gücünle öğrenme çabası içerisindesindir. Bu önceliği asla ihmal etmezsin. O bakımdan Resulullah'tan öğrendikleri buydu. Sulh zamanı var güçleriyle öğrenmeye ve bir yandan da ok atarak, yüzerek, koşarak, at binerek savaşa da hazırlıklı bulunuyorlardı. Bunların hepsinin hangi kavramın çatısı altında? Cihad kavramın çatısı altında. Ve biliyorlardı ki ancak böyle yaparlarsa ulaike humus sadikun, sadıklardan, yani iman iddiasında sadıklardan olabilecekler. Yoksa diğer türlü çokları var iman iddiasında bulunan. Cenab-ı Hak buyurdu ki kâletil a'râbu âmennâ. Arabiler geldiler, dediler ki amenna. Cenab-ı Hak ne dedi onlara? Ullem tu'minu. Hayır, siz iman falan etmediniz dedi. Ve lemme yedhul imanu fi kulubikum. İman sizin henüz kalplerinize girmiş değil. Siz ne deyin? Ve lakin kulu eslemna. Siz deyin ki biz güce teslim olduk. Şimdi bu ayetin hemen sonrasında gelen ayet nedir biliyor musunuz? İnnemel mu'minuna. Müminler ancak şu kimselerdir ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne iman ederler. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ Bu imanlarını rayıpsiz bir noktaya kadar getirirler. Öyle şek üzere, hani doğru düzgün öğrenmemiş adam ikircikli bir durumda kalır. Değil mi? Şeklerinden, şüphelerinden izale olacak şekilde sorgulayarak, içselleştirerek ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ noktasına gelecek ki ondan iyi bir mücahit çıksın. Demin rayip üzere olanların cihattan hemen kaçmak için nasıl istediklerini, izin istediklerine tanık olduk değil mi? اِنَّمَا يَسْتَأَذِنُكَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ ف۪ي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ Adamın kalbinde kuşku var. Bu din hak mıdır, değil midir, doğru mudur, yanlış mıdır? Gidip canını riske eder mi? Edemez. Dolayısıyla öyle bir mümin olacak ki ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا Rayip son bulacak. Bu kitabın Allah'tan olduğuna adı gibi emin olacak. Bunu nasıl sağlayacak? Okuyarak, inceleyerek, öyle başına koyarak olmuyor sadece. Peki ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا noktasına geldi. Şimdi ahireti gözle görürcesine olur. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad ederler. اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Sadıklar onlardır. Yoksa gelip ağızlarının arasından amenna diye dilleriyle söyleyenler değil. Asıl sadık olanlar iman edip rahipten okuyarak, öğrenerek, rahipten kuşkudan izale olup sonrasında da cihad edip malıyla canıyla bu yolda koşanlardır dedi Cenab-ı Hak.
0: Eyvallah. Kıymetli hocam.

0: dilinize, gönlünüze sağlık. Allah razı olsun.
1: Sizden de.
0: İstifade ettik. Dinleyicilerim de eminim benim gibi çok lezzet almışlardır bu programdan. Evet kıymetli dostlar, Hayra Koşan'da programımız, kıymetli Profesör Doktor Halis Aydemir hocamızın güzel sohbeti ve muhabbetiyle artık sona erdi. Şöyle güzel bir duayla inşallah veda edelim. Diyelim ki ya Rabbi, inşallah korkaklarımızı cesur eyle ve bizi yiğit insanlarla beraber yaşat ve bizlere cihat edeceğimiz ilmi bizlere nasip et. Amin ya Muin. Efendim, haftaya aynı günde aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hayırla kalın.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar sona erdi.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
6: Şimdi reklamlar.
7: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
8: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
9: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
10: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
11: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
12: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
13: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
14: Zorunlu yayın.
15: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
16: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
17: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.

0: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Vahyin Damlaları başlıyor. Hazırlayan ve sunan Osman Ümmetoğlu. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Hamd alemlerin Rabbi Rahman Rahim din günün malik olan Allah'adır. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Hidayet eyle bizi dost doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna, gazaba uğramış ve yoldan çıkmışlarınkine değil. Değerli Hedef Radyo dinleyicileri, hepinize Radyo Hedef'ten selamlar. Evet, bugün İslam coğrafyasına gideceğiz. İslam coğrafyasından çok uzun yıllar savaşmış, yaklaşık 50 yıl savaşmış bir bölgeye. Ümmet olarak çok büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Acılar çekiyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz ve büyük bedeller ödüyoruz. İnşallah Rabbimiz bu ödediğimiz bedelleri katında kabul eder ve ümmet olarak bizleri tekrar o izzetli ve şerefli günlere kavuşturur. Değerli dinleyiciler, bugün Afganistan'a gideceğiz. Afganistan'dan konuğumuz olacak. Afganistan'ı konuşacağız. Afganistan büyük bedeller ödemiş. Önce Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği işgaline uğramış. Bu işgalde büyük bedeller ödemiş, şehitler vermiş, büyük acılar yaşamış. Sonrasında direnişçi Afgan mücahitleri Rusları ülkelerinden kovunca bir müddet sonra bu sefer Amerikan işgaline maruz kaldı. Amerikan işgali sadece Amerikalılarla değil 51 NATO ülkesi Afganistan'ı işgal etti. Gene yiğit Afgan mücahitleri dağlara çekildi. Çok büyük bedeller ödediler. Terlikle savaştılar neredeyse. Ayakları çıplak ayaklarıyla o mücahitler büyük bedeller ödediler. Evet, maalesef İslam coğrafyasının birçok beldesinde büyük acılar ve sıkıntılar var. Rabbimiz tekrar bizi o izzetli, şerefli günlere kavuştursun. Onun için dua ediyoruz. Bugün konuğumuz Afganistan'dan canlı olarak katılacak Tamim kardeşimiz. Tamim kardeşim, selamünaleyküm. Hoş geldiniz.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş bulduk abi.
0: Kardeş, iyisiniz inşallah. Öncelikle teşekkür ediyorum. Radyo Hedef'i kırmadınız, programımıza katıldınız. Allah razı olsun. Türkiye'den, Radyo Hedef'ten kıymetli Afgan halkına çok selamlar.
1: Aleyküm selam.
0: Evet, kardeşim, sizler öncelikle Rus işgaline uğradınız. Arkasından Amerika ile birlikte 51 NATO ülkesi ülkenize saldırdı. Orada çok büyük şehitler verdiniz, bedeller ödediniz. Ama yiğit Afgan mücahitleri Amerika'yı ve NATO'yu ülkenizden çıkardı ve tekrar yönetime geldiniz. Kısaca ben şunu sormak istiyorum. Yani Rus ve Amerikan işgaline uğradınız. Bu işgal sürecini siz bizzat yaşadınız. Bu süreçle ilgili neler anlatmak istersiniz? Buyurunuz.
1: Öncelikle bizi Radyo Adaf'tan dinleyen tüm Türk Müslüman kardeşlerimize Afganistan'dan assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam.
1: Radyo Adaf beni davet ettiği için şükranlarımı iletiyorum. Şimdi sizin sorunuza gelince, Rus-Amerikan işgali, iki işgalcinin arasında hiçbir farkı yoktu. İkisi de kafir. Onlar amaçları Afganistan'da ya başka bir Müslüman ülkelerinde Müslümanları katletmek. Bu savaş sonucu Afganistan'da iki işgalcinin dahil Afganistan'da 3 milyona yakın şehidimiz var. Yüz binlerce sakatımız var. Son tespitlere göre yaklaşık 2 milyon yetim çocuk Afganistan'da.
0: Çok ciddi rakamlar. Evet, çok yüksek oranda. 3 milyon şehit dediniz, 2 milyona yakın yetim dediniz, çok ciddi oranda sakatlar dediniz. Buyurunuz, buyurunuz.
1: Evet, bunu söylemek istiyorum. İşgalcilerin arasında dedim hiçbir farkı yoktu. Rus döneminde, yani Afganistan'da çok sıkıntıda yaşıyorduk. Mesela örnek verelim, 24 saatte bize 5 tane ekmek veriliyordu. 2 haftada, 3 haftada bir 5 litre mazot. Al onunla geç.

0: biniyordu. Çok sıkıntılardaydık. Savaş döneminde şehitler verdik. Özellikle benim ailemden bir dayım Ruslar döneminde idam edildi. İki dayım kayboldu. Bugüne kadar kayboldular. Onun gibi yüz binlerce kişi kayboldu. Afganistan'da Kabil'e yakın bir askeri harp okulu vardı. Orada şimdi şey buluyorlar, toplu mazarlıkları. Rus döneminde yüz binlerce kişi kayboldu o zamanlarda. Amerika'nın da bir farkı yoktu. Amerikan korkusunda millet geceler sabahlıyordu. Evlere baskınlar yapılıyordu. Cami hocaları şehit ediliyordu. Sabah namazdan çıkanları şehit ediliyordu. Durumlar böyle.
1: Evet, yani çok zor günler geçirdiniz.
0: Evet, çok zor günler geçirdi bu ona. Evet abim.
1: Peki, tabii biz Afganistan'dan Müslümanlar olarak buralar İslam beldeleri. Mümkün olduğunca haber almaya çalışıyoruz. Orada irtibatlar kurmaya çalışıyoruz. Amerikan işgal dönemi son 20 yıl, Amerikan tarihinde en uzun işgal Afganistan'da yaşandı.
0: Evet.
1: Ve çok yaklaşık 20 yıl gibi bir süre. Fakat evet. Afgan direnişçileri, Afgan yiğit Afgan halkı bu süreçte sabırla çok büyük bedeller ödemesine rağmen hiçbir zaman Amerika'ya teslim olmayı düşünmedi.
0: Evet.
1: Özellikle halkın bu süreçte yaşadıkları nelerdi? Çok gasplar, cinayetler, işte çok büyük huzursuzluklar vardı. Biz öyle biliyoruz. Tabii siz orada yaşadığınız için, bir oralı bir Müslüman olduğunuz için çok daha vakıfsınız. Neler yaşadınız? Anlatabilir misiniz? Özellikle Amerikan işgali süresinde ülkedeki huzursuzluklar bağlamında.
0: Amerikan işgali döneminde Afganistan'da millet çok zor günler geçirdi. 20 ile aşkın şehitler verdik. Gasp olayları, hırsızlık olayları, adam kaçırma olayları. Bunları Amerikan destekli gruplar vardı. Onun dışında Amerikalılar direkt bu hocaları, cami hocaları şehit edilme konusunda, bunları hepsi Amerikalıların kendileri direkt elleri vardı.
1: Evet. Yani hakikaten bir ülkenin işgal edilmesi çok büyük, beraberinde acılar getiriyor. Çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Peki özellikle Amerika'nın işgali sonrası, Amerikan çekilirken Afganistan'dan birçok insanın da ayrılmak istemişti. Bunlar ekranlara yansıdı. Bizler seyrettik, havaalanına gidip hatta uçağa tutunup uçaktan düşenler oldu. Bunları Amerikalılar servis ettiler. Bunların bir kısmı Amerika'nın işte Amerika'ya gideceğini şey yaptılar ama zaman içerisinde beklenti içerisindeler ama zaman içerisinde Amerika'ya götürülmedikleri, başka ülkeye götürüldükleri, bunlar Amerika'da çalışan insanlardı, götürüldüklerine dair bir takım haberler vardı. Bunların asıl asları nedir? O insanlar niçin gittiler o havaalanına, işte özellikle yeni Afganistan İslam Emirliği kurulunca ülkeden ayrılmak istediler. Sebepleri nelerdi? Çok merak ediyorum.
0: Hocam, ABD Afganistan'dan çekilirken birçok insanı ülkeden ayrılması istemişti. ABD'lilerin istemek üzere yapılmış bir olay. Afgan halkını kalkan olarak kullandılar havaalanına. Onlar Amerikalılar davet ettiler. Yanlarında çalışan çalışmayan tüm Afganları davet ettiler. Gelsinler, sizi bedavaya Amerika'ya götüreceğiz diye millet ama havaalanına gitti, habersizdiler. Bilmiyorlardı, kalkan olarak kullanıyorlardı. Hatırlarsınız, bilmiyorum, bu olayın kaçma olayı 3. ya da 4. günü havadan bir saldırı yapıldı. Yaklaşık yüzlerce kişi orada şehit oldu.
1: Evet, biliyorum. Havaalanı civarında saldırı yapılmıştı. Çok ciddi şehitler verdiniz, evet.
0: Afganları götürdüler. Şu an Afganları Katar, Birleşik Arapları devletlerine, hatta Afganları Uganda'ya götürdüler. Şimdi garibanlar ne dönebiliyorlar, ne orada kalabiliyorlar. Çok zor durumda yaşıyorlar Afganlar orada. Bunlar, yani Amerikalılar bilinçli bir olay. Kimse gitmek istemiyordu. İslam ülkesinde kaçıp kimse kaçmak istemiyordu ama bedava olduğu için millet gitti. Bilmiyorlardı kalkan olarak kullandıklarını.
1: Tamim kardeşim, çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki Amerikan askerleri oradan çekilirken aslında kendilerini korumak, yani Özellikle evet. O Amerikan askerlerine bir saldırı

0: olmasın diye oraya Afgan halkını topladılar dediniz. Doğru mu anladım?
1: Evet, evet, evet hocam. Evet, doğrudur. Kalkan olarak kullandılar milleti. Çünkü bunlar davet ettiler milleti, sizi götüreceğiz diye. Halkı davet ettiler. Garibanlar burada ne varsa ne yoksa hepsini sattılar. Şu anda sefalette yaşıyorlar başka ülkelerde.
0: Çok zor durumdalar. Ülkeye de gelmek evet. istiyorlar ama galiba çok gelmek rahat da dönemiyorlar.
1: Gelemiyorlar çünkü imkanları yok. Ben geçen bir film izledim. Kısa bir film. Afganlar Uganda'da yaşıyorlar.
0: Evet.
1: Gidenler oraya bırakmışlar. Orada bir tane Ugandalı arkadaş bunlara diyor ki Afganistan'a dönünce bizi de götürün yanlarınıza. Burada iş yok, para yok, hiçbir şey yok.
0: Yani işgal süresince de şu var değil mi? İşgal süresince işgalcilerle işbirliği yapanlar sonuçta Amerika tarafından bırakıldı, yüzüstü bırakıldılar. Yani kendileri işgal ettikleri dönemde kendilerine yardım eden insanlara bile ihanet, hainlik yaptı Amerikalılar. Doğru mu anlıyorum?
1: Evet. Evet. Amerika Vietnam'da bir ders almıştı. Bunu Afganistan'a tekrar aynı şey yaptılar. Bunlar dünyaya göstermek istediler ki bizi dünyada Afganlar o kadar seviyor ki ta uçaklara, uçak kanatlarına bile çıkıyorlar, bizimle gitmek istiyorlar. Orada şehitler oldu, uçaktan düşenler oldu.
0: Evet, yani bu evet. da ülkeleri işgal edilen emperyalistlerle işbirliği yapanlara ders olsun bir yerde. Yani Amerikalılar, evet. işgalciler, emperyalistler aslında insanları kullanıp sonrasında da o insanları gerçekten sırt üstü, yüzüstü bırakıyorlar ve hainlik ediyorlar. Evet. Bir de şunu sormak istiyorum. Yani şu anda Afganistan İslam Emirliği İslami hükümlerle hükmediyor. Tabii yeni kurulmuş bir devlet, yeni kırılmış bir yapı. Mutlaka eksikleri falan vardır ama şu anda Afganistan'da huzur nasıl? Yani siz güvenlik içerisinde misiniz? Bana daha önce Amerikan işgali süresinde orada insanlar telefonla konuşurken bile telefonlarını çaldırma endişeleri var diyorlardı. Hırsızlık çok fazlaydı, çeşitli sıkıntılar vardı. Neler yaşanıyordu ve şimdi durum nasıl? Bir hem geçmişi hem şimdiyi anlatabilir misiniz acaba Tamim kardeşim?
1: Evet. Amerikan işgal döneminde Afganistan'da Kabil içinde, yani Kabil'de gece kimse çıkamıyordu. Akşam oldu mu herkes evlerine giriyordu. Kabil'in yani 10 kilometre ötesinde kimse gidemiyordu. Hırsızlıklar, o hırsızlık olayı, arabanı alma olayları, telefonu alma olayları. Millet çok şeydi, korkular içinde yaşıyorduk, biz de dahil. Yani korkular içinde yatıyor, akşam gece burada, akşam çıkarken bir hastaneye, bir yere giderken korkuyorduk. Taksiye mesela, bir takside 3-4 kişi olduğu zaman kimse korkudan binemezdi. Ama şu an huzur var, rıfa var. Yani nasıl diyeyim, şu an istediğin saatte gidebilirsin. Kabil dışına, başka bir illere, güvenlik dört dörtlük.
0: Müthiş bir şey yani, çok... Huzur içerisindesiniz değil mi?
1: Evet, şu an huzur içindeyiz, evet. Gidenler, Afganistan'dan kaçanlar, gidenler hepsi şu an pişman. Yurt dışından gelenler oldu, geliyorlar, Afganistan'ı görüyorlar, şaşırıyorlar. Eskiden böyle değildi diyorlar. Ama şimdiki insanlar huzur içinde yaşıyorlar.
0: Yani bu huzuru Afganistan İslam Emirliği'nin uygulamaları neticesinde kazandınız. Hem İslam hukukunun uygulanması, evet. İslam şeriatının uygulanması, hem de
1: evet.
0: yani Afganistan İslam Emirliği'nin ciddi anlamda, bu anlamda çalışmaları sonrasında bu huzura kavuştunuz.
1: Evet, evet, evet, aynen.
0: Peki son günlerde şöyle bir şey de duydum ben. Afganistan'da özellikle kadınların mesela özellikle Afganistan İslam Emirliği'ne yönelik eleştiriler bağlamında diyorlar ki kadınlara haksızlık yapılıyor. Kadınlar işte zorla evlendirtiliyor falan. Ama ben geçtiğimiz günlerde bir haber okudum. Bu habere göre Afganistan'daki telefonu çevirdiğinizde kadınların zorla evlendirilemeyeceğini, bunu yapanların Afganistan İslam Emirliği tarafından cezalandırılacağına dair haberler var. Nedir bu işin aslı astarı, evet, gerçekten öyle mi?
1: Doğrudur.
0: Ne deniyor? Mesela şu Afganistan'da bir telefonu çevirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Bu ses anons mu yapılıyor?
1: Hayır. Hayır, Afganistan'da anons yapılmıyor. Bu artık kadınlara şeriatın verdiği haklara sahip olmuşlar. Eskiden mesela kadınlara şey verilmiyordu. Zorla evlenmeydi. Yani zorla birilerine veriyorlardı. Bundan sonra yeni İslam emirliği vermiş olduğu kadınlara özgürlük verdiler. Onun için bundan sonra hiç kimse baskı veya zorla kadınları evlendiremez. Kadınların eskiden miras hakkı yoktu. Şimdi yani İslam'ı verdiği haklar, miras sahibi de oldular. Kadını kimse baskıyla ya da zorla evlendirirse veya miras hakkını vermezse İslam emirliği onlara bir özel bir mahkeme açtırmıştır. Kadınlar oraya başvurabilirler mahkemeye haklarını geri almak için.
0: Peki mesela küçük bir kız, atıyorum 15-16 yaşında, çok yaşı büyük biriyle evlendirilebiliyor mu? Buna müsaade ediyorlar. Mesela 50 yaşında, 60 yaşında biriyle evlendirme olabiliyor mu?
1: Hayır, hayır. Asla öyle bir şey olmamış. Bu bazı yabancı destekli yayınların yapılmış olduğu şeyler.
0: Karalamak için yapıyorlar diyorsunuz bu tür yayınları.
1: Karalamak için yalan haberler. Şu ana kadar biz duymadık öyle bir şey. Duyuyoruz ama hepsi kazip, yalan haberler.
0: Anladım. Yani aslında böyle bir şey yok. Peki,
1: yok.
0: Yani özellikle şunu da sormak istiyorum. Ya kadınlar böyle yanında mahremi olmadan, bize gelen haberler öyle bazı yayın kuruluşlarından, sokağa çıkıp alışveriş yapabiliyorlar mı? Yakınlarının bir yere seyahat edebiliyorlar mı? Bu tür imkanlar var mı? Yoksa mutlaka yanında bir mahremi olmak zorunda mı?
1: Hayır hocam, öyle bir şey yok.
0: Hayır, bize anlatılan öyle yani, kadınların yalnız başına sokağa çıkamadıkları, alışveriş yapamadıkları, en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarına dair bir takım haberler
1: hayır,
0: var.
1: Hayır, öyle bir şey yok. Kadınlar tek başına dışarı çıkabiliyorlar, alışveriş yapabiliyorlar. Örneğin benim hanım öğretmen, benim kızlar medresede okuyor, doktor kadınlarımız var, özel sektörde, bankalarda, her yerde kadınlar çalışıyor, hiç bir sıkıntı yok. Tek başına da dışarı çıkabiliyorlar. Yani hatta yurt dışına bile gidebiliyorlar.
0: Yani eşiniz eğitim verdiği okula yalnız başına gidebiliyor. Bunda bir sıkıntı yok değil mi?
1: Evet.
0: Maşallah.
1: Evet, yani tek başına, benim kızlar da tek başına gidiyor. Benim eşim de tek başına okula gidiyor. Yaklaşık 6 milyon kız öğrencisi var Afganistan genelinde.
0: Ha evet, bir de onu söylüyorlar. Diyorlar ki yani Afganistan hükümeti kadınlara eğitim hakkı tanımıyor. Yani Afganistan'da yaşayan bir kız çocuğu eğitimini alıp üniversitede okuyabiliyor mu? Nasıl durumlar?
1: Şu anda üniversite konusunda daha şey olmamışlar. Yani çalışmalar yapılıyor. Benim büyük kız 11. sınıfa gidiyor. İkinci kızım 9. sınıfa gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. İnşallah seneye benim kız okulu bitirir.
0: Maşallah, ne güzel. Yani bunlar aslında yalan haberler. Bize gelen yalan haberler.
1: Yalan haberler, evet.
0: Evet, peki Afganistan'da özellikle yatırımlar konusu da ben takip etmeye çalışıyorum. Birçok yatırım var. Özellikle sağlık kuruluşlarına yönelik yatırımlar da var. Aile sağlık hizmetleri sunuyorlar. Nedir bunların durumu?
1: Afganistan'da bir sürü şey var hocam. Sağlık kuruluşları açılıyor. Bunları yabancı veya hem devlet hem yabancı destekli bir sürü kuruluşlar, sağlık kuruluşları açılmıştır. Vadağı da açılıyorlar, çalışmalar devam ediyor. Örneğin mesela Nimruz vilayetinde, Afganistan güneyinde 100 yataklı bir hastane yapıldı. Jalalabad ilinde poliklinik açıldı. Kabil'de birkaç yerde sağlık çalışmalar devam ediyor, yapılıyorlar binalar.
0: Peki bir şey soracağım. Özellikle Türkiye'de şeriat denince insanların şöyle bir korkusu var. Hep bize diyorlar ki toplumda, bizim Türk halkında, işte şeriat gelince el kesilecek falan. Şimdiye kadar hiçbir kimsenin eli kesildi mi orada ülkenizde?
1: Şu ana kadar öyle kimse suç yapmadı ki eli kesilsin.
0: Evet.
1: Şeriat yani Hazreti Ali'nin bir sözü var. Özgürlük şeriattadır.
0: Evet, müthiş bir şey. Özgürlük şeriattadır dediniz. Evet. Müthiş bir şey. Peki evet. Yani gerçekten güzel şeyler duyuyorum. Böyle bize anlatılanın çok dışında şeyler anlatıyorsunuz. Peki bir şey daha soracağım. Yani

0: özellikle Afganistan İslam Emirliği'nin burkayı mecbur tuttuğuna dair gene Türkiye'de haberler var. Yani kadınlar burka takmak zorundalar mı? Böyle bir zorlama var mı? Örneğin eşiniz takıyor mu?
1: Türk kadını, Afgan kadını ta ezelden beri Müslümanlar.
0: Elhamdülillah.
1: Onlar başını örtüyorlar. Analarımız başı örttü. Burada burka olarak zorunlu bir sıkıntı yok. İsteyen burka takar, isteyen Türkiye'deki gibi bayanlar gibi pardösü giyer, üstünü kapatır. Hiçbir sıkıntı yok bu konuda.
0: Evet, yani tamam kardeşim, gerçekten farklı şeyler anlatıyorsunuz. Ben de doğrusunu isterseniz aldığımız haberlere bakınca şaşırıyorum.
1: Hayır hayır hocam.
0: Bir de özellikle Amerikan işgali sırasında çok anlatılan şeyler vardı. Amerikan askerlerinin Afganistan'da uyuşturucu yetiştirip bunları Amerikan helikopterleriyle taşıdıklarına dair bir takım haberler vardı. Gerçekten onlar neydi? O konulara da değinebilir misiniz?
1: Yani ben de tam bu konuda bir bilgim yok. Duyduklarıma göre onlar dediğiniz doğrudur. Amerikalılar bu ekiminde, biçiminde, ticaretinde, her şeyinde elleri vardı. Uyuşturucu o zaman yani %100 Afganistan'da ekiliyordu. Bunun ticaretinde de Amerikan askerleri helikopterlerle ya başka uçaklarla, kargo uçaklarıyla ticaretin yapıldığını biz de duymuşuzdur.
0: Bir de ben şunu duydum. Şu anda Afganistan'daki uyuşturucu neredeyse sıfıra yakın, uyuşturucu üretimi. Ciddi anlamda Afganistan İslam Emirliği bu konunun üzerine yoğunlaşmış. Belki vardır bazı bölgelerde, bilemiyorum, ama kontrol dışı, kontrol edemedikleri, ulaşamadıkları, ama ciddi oranda, hatta Birleşmiş Milletler'in bu konuda Afganistan hükümetine, İslam Emirliği'ne bir teşekkürü var diye biliyorum. Nedir bu konunun asasları?
1: Şimdi eski hükümet artık bitti gitti. İslam Emirliği devletimiz, hükümetimiz tüm Afganistan'da tek elin altındadır tüm Afganistan. Birleşmiş Milletler'in söylediğine göre Afganistan'da artık ekimi, biçimi, satışı hepsi yasaklanmıştır. Yani
0: Maşallah.
1: Hazreti Sahabe dönemi demeyelim de o kadar da değil ama buradaki bizim Şeyh Hibatullah'ın Hafızullah emirimiz emir verdiği zaman yasak dediği zaman her şey yasaktır. Bunu hem devlet çalışanları hem normal art yasak dediği zaman her şey yasaktır. Şu an yasak.
0: Anladım.
1: Ticareti, ekimi, biçimi her şey yasaktır.
0: Peki,
1: Sıfıra indirilmiştir.
0: her sistem kendi insanını yetiştirir. Yani
1: Evet.
0: şeriatı hükümlerini Afganistan İslam Emirliği uygularken böyle tedrici olarak mı uyguluyor? Birden mi baskıyla mı yaptı, yoksa kademeli kademeli eğiterek, alıştırarak mı yaptı? Nasıl uygulamalara geçtiler
1: Yok
0: acaba?
1: kademeli hepsini topladı.
0: Yani en son benim gene okuduğum bir haberde Afgan parasının Amerikan doları karşısında değer kazandığına dair de bilgiler vardı. Gerçi bu kadar savaşmış, bu kadar yıl savaşmış, bu kadar işgale uğraşmış bir ülkenin tabii ki ekonomisinin çok iyi olması beklenemez, ama iyiye doğru bir gidiş var. Bu anlamda neler söylemek istersiniz?
1: Evet hocam doğrudur şeydir. Bu konuda eski hükümet döneminde 1 dolar 80 Afgandı. Şimdiki 63 Afgan.
0: Evet, maşallah. Yani iyi gidiyorsunuz. Biz
1: İyi gidiyor.
0: aslında Amerikalı bir düşünür Fukuyama diyor ki tarihin sonu artık insanlık demokrasi ve liberal ekonomi dışında bir başka şey üretemez. Ama şu anda Türkiye Müslümanlarını çok mutlu ediyor. İnşallah insanlık size bakıyor. İnsanlığın gözü sizde. Eğer siz bu noktada başarılı olursanız bütün dünyadaki mazlumlar için İşte kurtuluş İslam'da, işte huzur İslam'da diyebileceğiz inşallah. Ben şunu da sormak istiyorum size.
1: İnşallah. Evet.
0: Özellikle Afganistan İslam Emirliği'nin uyuşturucu alışkanlığı olan insanları topladığı, bunları hastanede rehabilite ettiği, onlara tedavi ettiğine dair haberler de okuyorum. Bu tür çalışmalar ne boyutta? Biraz değinmek ister misiniz?
1: Evet hocam.

0: Amerikalılar Afganistan'dan çekilirken onların yanlı devlet, eski devlet diyelim, eski devlet Amerikalılar Afganistan'dan çekilirken bir sürü bu İslam emirliğine bir sürü şey bıraktı. Borç bıraktı, dış borçlar, iç borçlar onun yanında. Bir de Afganistan'da madde bağlamları kişiler bıraktı.
1: Evet.
0: Yani yaklaşık yüz binlerce şey, belki yüz binlerce kişi bu madde bağımlılığı
1: o kadar yüksek kaldı. Mi yüksek mi oran
0: evet.
1: Yani yüz binlere
0: evet.
1: Ulaşır mı bu sayı?
0: Sayı o kadar.
1: Alo.
0: Kabil'de mesela köprü altı yan mahallelerde de bir sürü şey vardı. Allah İslam emirliğinden Allah razı olsun da bir ilde iki ilde hepsini topladı. Götürdüler tedavi merkezlerinde. Şu an onlar için atölyeler açılmış, iş yerde. Yani her konuda onlar çalışıyorlar, destekliyorlar devlet. Ve nasıl topladıklarını biz de şaşırıyoruz. Eskiden şey yapamıyorduk. Onların yanında kimse geçemiyordu. Telefonlarını alıyorlardı, bisiklet alıyorlardı. Şu an hepsi şeyde, kamplarda ve hastanelerde tedavi görüyorlar.
1: Allah razı olsun. Çok güzel şeyler anlatıyorsunuz Tamim kardeşim. Bir de şunu soracağım. Özellikle şu an İslam Emirliği'ni kaç ülke tanıdı? Tanıyan ülkeler var mı? Ya da ateşelik veya ilişkiye giren ülkeler nedir? Takip edebildiniz mi onu da?
0: Evet. Afgan hükümetini tanıyan tek ülke Rusya devleti şu an.
1: Rusya tanıdı evet.
0: Evet Rusya tanıdı. Temmuz 2025'te yılında şey Rusya tanıdı. Onun dışında Afganistan, Türkiye dahil olmak üzere çok ülkelerle şeydir. Yani tahammül içinde çalışıyorlar.
1: İnşallah tanırlar. Örneğin, çünkü Türkiye çok üzülüyorum. Türkiye İsrail'i ilk tanıyan ülkelerden biri geçmişte. Ama evet. Afganistan'ı tanımadı. İnşallah buradan yetkililere de bir seslenişimiz olsun, bir serzenişimiz olsun. Afganistan'ı İslam Emirliği'nde tanısınlar. Bu anlamda bir talebimiz evet. Olsun onlardan da. Öyle değil mi Tamim kardeşim?
0: Evet, aynen.
1: Evet, Allah razı olsun. Yani onu da bekliyoruz, onu da söylemiş olalım. Bu arada bir de Çin hükümetinin Afganistan'da çok ciddi yatırımları olduğuna dair haberler de var. Özellikle madenler için. Tabii Afganistan İslam Emirliği şu an o madenleri işletemiyor. Dolayısıyla bu teknolojisi yok, bu imkanları yok. Çin hükümetiyle bu anlamda çalışmaları var. Bu konuyla ilgili nedir durumlar?
0: Yani Çin hükümeti, hocam bizim şey oldu da tekrar sorunuzu tekrarlar mısınız?
1: Tabii.
0: Özür dilerim.
1: Estağfurullah. Özellikle Afganistan'daki madenlerin işletilmesi konusunda Çin devletiyle Afganistan İslam Emirliği'nin bir takım anlaşmalar yaptığına dair haberler okudum. Tabii Afganistan şu anki mevcut imkanlarıyla o madenleri işletemiyor. O imkanları yok. Bu madenlerin evet. Çin hükümeti tarafından, Çin devleti tarafından işletilmesi ne tür yatırımlar yaptı Çin devleti? Bunu da merak ediyorum.
0: Çin hükümet hocam bunun kusura bakmayın özür dilerim bu şeyde yok bir bilgim yok bu konuda.
1: Ha, anladım peki tamam.
0: Dinleyicilerden özür dilerim.
1: Estağfurullah çok rica ederiz yani siz çok güzel bilgiler veriyorsunuz bize Allah razı olsun.
0: Cümlemizden sağ.
1: Peki bir de şeyi soralım size yani şu an Afganistan'daki genel olarak bir de Amerika'nın işte orada bıraktığı silahlar vardı. Çok ciddi helikopterler ve çok ciddi askeri malzemeler bıraktı. Bir ara hatta Amerikan Devlet Başkanı Trump bunları istiyorum falan dedi. Afganistan İslam Emirliği de alabiliyorsan gel al dedi. Bu nedir? Ne tür silahlar bıraktı? Bilginiz var mı bu konuyla ilgili?
0: Amerikalılar Afganistan'dan çekilirken yaklaşık kendileri söylediğine göre 7 milyar dolarlık silahlar bırakmış.
1: Korkunç bir rakam. Çok müthiş bir rakam.
0: Evet. Trump kardeşimiz de abimiz de her gece rüya görüyor. Afganistan'a geri geleceğim. Bagram'ı geri alacağım. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım.
1: Evet.
0: Konuşmaları hep böyle.
1: Haklısınız yani.
0: Bunun cevabını evet, bunun cevabını bizim Dışişleri Bakanı vermiş güzelce. Afganistan'a dedi, Bagram

0: toprağımı bırak da bir karış toprak bile sana vermeyiz.
1: Evet evet, yani o kadar büyük bedeller ödemiş bir halk. Yani
0: evet.
1: Afganistan için şu tabiri kullanılıyor, kıymetli dinleyicilerimize de tekrar hatırlatmış olalım. İmparatorlukların çöktüğü diyar Afganistan.
0: Evet.
1: Yani Sovyet Sosyalist evet. Cumhuriyetleri girdi, Afganistan işgali sonrası o tarihin çöplüğüne atıldı. İnşallah Amerika'yı da bu anlamda göreceğiz. O da tarihin çöplüğüne atılacak.
0: Evet. İnşallah tarih olacak. Amerika tarih olacak. İnşallah.
1: Peki ağır ağır programımızı sonuna doğru da geliyoruz. Bir de şey söyleyelim, yani Türkiye'den beklentiniz, Türkiye'li Müslümanlardan beklentileriniz neler? Ne diyorsunuz Türkiye'de Türk halkı için bir Afganlı Müslüman kardeş olarak?
0: Türk halkı için, Türk halkı hükümetine baskı yapsınlar, Afganistan'ı tanısınlar, yani bir devlet olarak. İnşallah güzel günler göreceğiz. Türkiye bizi tanırsa, Müslüman ülkeler, komşularımız, inşallah güzel günler göreceğiz. Sadece biz değil, Afganistan değil, tüm İslam ülkeleri güzel günler görecek.
1: Evet, inşallah ben Afganistan'ın insanlığa, Afganistan İslam Emirliği'nin tabii ticari ilişkilerde de tanınmayınca çok zorlanıyor. İnşallah eğer ülkeler tanımaya başlarsa hem ticari ilişkiler gelişecek. Ciddi anlamda Afganistan'da da yani meyve sebze üretimi var. Yani Afganistan'ın o doğal güzelliklerinde çok güzel ürünler de üretiyorsunuz. Hatta yurt dışına ihraç da ediyorsunuz.
0: Evet. Şu an sadece Çin'e ihraç ediliyor.
1: Öyle mi? Yani başka evet. ülkeye ihraç etmiyor musunuz o tür ürünleri?
0: Hindistan'a gidiyor, Çin'e, Çin devletlerine gidiyor.
1: Peki bir de özellikle Amerika'nın Afganistan'ın 10 milyar dolar gibi bir parası vardı. Bloke etmişti Amerika. Bunu kaldırdı mı? Evet. Takip edemedim ben.
0: Hayır. Yok kaldırmadı. Hala duruyor. 10 milyar dolar değil, 16 milyar dolar hocam.
1: 16 milyar dolar halen blok halinde evet. kaldırmadı yani.
0: Blok halinde evet, Dünya Merkez Bankası'nda bloke durumunda. Onun için biz hiç ticaret yapamıyoruz. Dişte bankalarımız çalışmıyor. Biraz sıkıntı.
1: Evet, biraz bu anlamda haklısınız. Yani çok ciddi bir rakam Afganistan için, 16 milyar dolar büyük bir rakam.
0: Evet.
1: Bir de ben zaman zaman şunu da görüyorum Tamim kardeşim. Afganistan İslam Emirliği zaman zaman İslam alimlerini toplayarak uygulamalarla ilgili değerlendirmeler yapıyor. Hatta bir tanesinde siz paylaşmıştınız benimle yanlış hatırlamıyorsam. Bununla ilgili çalışmalar nedir? Yani bu değerlendirmelerde Afganistan'ın daha kalkınması, daha iyi imkanlara sahip olması noktasında mı çalışmalar yapılıyor? Yoksa genel olarak hükümetin çalışmaları mı değerlendiriliyor?
0: Genel olarak hükümetin çalışmaları değerlendiriliyor. Türkiye'den, Avrupa, İslam, Arap ülkelerinden arada geliyorlar hocalar.
1: Yani sadece Afganistan içerisindeki İslam alimleri değil, yurt dışından alimleri de mi davet ediyorsunuz?
0: Evet, evet.
1: Onlarla görüş alışveriş yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Bir de şunu soracağım. Gerçi size geçtiğim sorular içerisinde yok ama siz konulara çok vakıf bir kardeşimizsiniz. Afganistan'da yaşayan Şia düşüncesine sahip insanlar var. Hep dışarıdan Afganistan İslam Emirliği'nin çok ciddi olarak yani bu ifade belki oturmayacak ama Selefi akıma yakın olduğu söylenir. Dolayısıyla orada yaşayan Şia halkına yönelik durumlar nedir? Bir baskı var mı? Onlara bir nedir ne diye? Hazaralar var galiba. Onlara bir baskı var mı?
0: Hayır, hiçbir baskı yoktur.
1: Rahatlar değil mi onlar?
0: Onlar kendi şeyine yaşıyorlar. Kendi düşüncelerine yaşıyorlar. Hiçbir sıkıntı, hiçbir baskı yoktur.
1: Rahatlar değil mi? Herhangi bir ibadetlerinde.
0: Bazı ülkelerde hatta ezanları yasak ama Afganistan'da ezanları da serbest. Rahat yaşıyorlar. Şu an devlet içinde de çalışanları var. Hatta bakan yardımcıları çalışıyor.
1: Ha, devlet içerisinde bakan yardımcılığı yapanlar da var diyorsunuz.
0: Evet, yapanlar da var.
1: Gerçekten ilginç şeyler duyuyorum. Yani duymadığım aslında çok tabii özellikle

0: Durum nasıldı, tepkiler nasıldı ve şu anda nasıl? Yani siz o zamanlar böyle çok büyük korku ve endişe taşıdınız mı? Yoksa nasıl karşıladınız Afganistan İslam Emirliği'nin yönetime gelmesini? Halk nasıl karşıladı daha doğrusu?
1: Genelde halk bunu bekliyordu.
0: Bekliyor muydu?
1: Evet, 20 yıl işgal altındaydık. İşgal altındaydık. Halk her durmadan camilerde, mescitlerde, camilerde, toplantılarda millet dua ediyordu. Bunlar gitsinler de İslam Emirliği gelsin. Halk bekliyordu. Yani halk için yeni bir şey yoktu. Çok güzel karşılandılar.
0: Peki Amerikalı bir komutan ismi aklıma gelmedi ama o zaman şunu demişti. Biz Afganistan'ın işte Kabil dışında birçok bölgesine hakim değiliz diyorlardı. Nasıldı durum o
1: Doğru.
0: zaman? Çok böyle bütün Afganistan'ı
1: Doğru.
0: kontrol edebildi mi Amerikan işgal güçleri ve NATO güçleri?
1: Hayır. Amerikan işgal döneminde Afganistan'ın belki yani sadece il merkezleri devletin Amerikalıların elindeydi. İlçeler, köyler hepsi mücahitlerin elindeydi. Doğru demiştir o adam.
0: Şu ağırlıklı olarak İslam mücahitleri
1: Emirliğin, evet. Ağırlık olarak mücahitlerin elindeydi.
0: ama çok zor.
1: Kafirler
0: Mesela mücahitler birçok dağlık bölgede de çok büyük bedeller ödeyerek bu savaşı, bu mücadeleyi yürüttüler değil mi? Özellikle dağlara çekildiler. Ben şöyle biliyorum Tamim kardeşim, bunu da sormak istiyorum size.
1: evet.
0: Afganistan'daki Hindukuş dağlarının şöyle bir hikayesi var diye okumuştum. Ne derece doğru bilmiyorum. Tarihin çok tarihsel süreçte Hintliler tarafından da Afganistan işgal edilmiş ve Hindukuş dağlarında birçok Hintlinin cesedi kalmış. Bu cesetleri de işte kuşlar falan yemiş. O yüzden Hindukuş dağları diye anılıyor. Doğru mu yoksa
1: Evet.
0: farklı?
1: Evet, doğrudur. Doğrudur dediğiniz.
0: Yani Afganistan tarih boyunca birçok İngiliz işgaline uğramış, işte Hintli işgaline uğramış. Fakat hiçbiri de tutunamamış yani Afganistan'da. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Elbette iman gücü, Müslümanların direnişi
1: İman gücü.
0: ama bir de Afgan halkın has bir savaşçı ruh var. Bunu nasıl açıklarsınız bir Afganlı Müslüman olarak?
1: İman demin de siz de söylediğiniz gibi Müslümanlarda iman gücü var. Kafirlerde iman yok ki. Rus döneminde ben bir kitapta okudum. Bir Rus generali demişti ki dünyanın en güçlü silahlar bizde. O dönemde doğru diyorlardı. Çünkü Rus dünyanın en güçlü ülkesiydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir ülke. Rus generalin adını hatırlamıyorum da bir kitabında yazmıştı. Biz Afganistan'ın mücahitleri karşısında tüm silahları kullanıyoruz. Sadece demiş Allahu Ekber karşısında bir silah geliştiremedik. Bunlar Allahu Ekber dediği zaman kafirlerin imanları sıfıra iniyordu. Yani moralları bozuluyordu. Savaşamıyorlardı.
0: Evet, yani gerçekten bu tarihin kaydettiği ender direnişleri yaşadınız.
1: Evet.
0: Bir de gerçi geçtiğim sorularda değil ama acaba şey yaptınız mı, takip edebildiniz mi bilmiyorum ama sormak istiyorum. O zaman Usama Bin Laden Afganistan'dayken Amerika Usama Bin Laden'i istemişti. O günkü yönetim bize sığınan hiçbir kimseyi vermeyiz
1: Evet.
0: demişlerdi.
1: Bu
0: Ve bu vermemişlerdi. Daha sonra Afganistan işgal edilmişti. Geçtiğimiz günlerde de Çin'den Afganistan'a iltica eden bir kişi Çin devleti tarafından istendi ama Afganistan İslam Emirliği vermedi. Doğru mu biliyorum? Gene biz vermeyiz, bize sığınalım demişlerdi. Doğru mu biliyorum acaba? Bilginiz var mı bu konuda?
1: O konuda bilgim yok da Osama Bin Laden konusunda bir bilgim var. Bu sözü diyen Mullah Muhammed Ömer Mücahit rahmetullahi aleyhi şehidimiz o demişti. Afganistan'ı veririm, dünyayı veririm ama Osama Bin Laden'i Amerikalılara vermem.
0: Bana
1: Bana
0: sığınan
1: sığınan
0: birini
1: misafirleri
0: vermem demişti, değil mi?
1: evet, bana sığınan misafiri kimseye vermem
0: Gerçekten İslami
1: demişti.
0: bir duruş yani, ilkesel bir
1: Evet.
0: duruş. Allah razı olsun onlardan.
1: Amin.
0: Yani süremiz Çok az kaldı. Kıymetli Tamim kardeşim, Allah

0: sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yani bizi kırmadınız. Radyo Hedef olarak katıldığınız programımıza çok kıymetli ve değerli bilgiler verdiniz.
1: Allah sizden de razı olsun.
0: Ben yani Radyo Hedef aracılığıyla gene tekrar biz Türkiye'li Müslümanlara son sözlerinizi alalım. Programı kapatacağım. Süremiz az kaldı.
1: Demin de söylediğim gibi Türk Müslüman halkı hükümetlerinden istesinler bizim Afgan hükümetini, bizim İslam emirliğini resmi olarak Türkiye devleti tanısın. Türk halkından bugüne kadar yapmış olduğu tüm bir adımlardan dolayı da teşekkür ediyoruz.
0: Evet. Allah razı olsun. Kıymetli Radyo Hedef dinleyicileri, bugün biz Afganistan'a bağlandık. Afganistan'dan Tamim Bey kardeşimizle Afganistan'ı konuştuk. İslam hukukunu konuştuk. Afganistan'da gerçekten güzel şeyler oluyor. Takip eden kardeşler biliyorlardır. İnşallah İslam'ın güzelliği, orada bir güneş doğuyor Afganistan'da. Bu doğacak güneşe biz Müslümanlar, Türkiye'li Müslümanlar ve dünya Müslümanları sahip çıkalım. O kardeşlerimize destek olalım. Çünkü yeryüzünde şu anda İslam hukukuyla yönetilen tek ülke Afganistan. Elbette eksikleri var. Elbette yanlışları yapabilirler. Çünkü bu insanlar yıllarca Amerikan ve Rus işgaline karşı savaştılar. Devlet yönetimini yeni yeni öğreniyorlar. Bu kardeşlerimize destek olmak bir Müslüman olarak hepimizin görevi. Evet, ben programımızın sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah haftaya Cuma günü gene aynı saatte bir başka konuğumla birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Tamim kardeşim, çok teşekkür ediyorum Radyo Hedef olarak.
1: Rica ederim.
0: Allah'a emanet olunuz.
1: Rica ederim.
0: Buradan Türkiye'den, Radyo Hedef'ten Afganistan'daki kardeşlerimize, Afganistan yönetimine, Afganistan halkına kucak dolusu selamlar ve dualar gönderiyoruz. Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com. Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.

0: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği, onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, Ebu Cehil ve Ebu Leheb hepimizin çocukluktan itibaren adlarını küfürle ve kötülükle simgeleşmiş olarak bildiğimiz insanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabına yaptıkları kötülüklerle, putperestlikleriyle ve gayri insani kimlikleriyle, mesela alkolik olmalarıyla, canilikleriyle tanıdığımız insanlardırlar. 10 yaşında çocuğumuza bile en kötü insan kimdir diye sorsak, tarih boyunca kimi en kötü biliyorsun desek, herhalde Ebu Cehil veya Ebu Leheb'den birisini muhakkak söyler. Tarihe de gerek yok. Çocukluktan itibaren ezberlediğimiz Kur'an surelerinden bir tanesi Ebu Leheb isimli birisini lanetlemek için Kur'an'a konmuş. Biz 50 sene namaz kılıyoruz, 70 sene Kur'an dinliyoruz. Ebu Leheb'i lanetliyoruz. Karısını lanetliyoruz.

ümmet olarak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama, ashabın ilk iman eden büyüklerine yaptıkları işkencelerden dolayı, kumarbaz olduklarından, alkolik olduklarından, cani olduklarından, faizci olduklarından dolayı onları kötü biliyoruz. Bugün bu kötülükleri değişmedi. Ama Kur'an'dan bazı ayetleri beraber tahlil ederek biz Ebu Cehil ve Ebu Leheb üzerinden bir sonuca ulaşmak istiyoruz. Kendimize ders çıkarmak için. Kardeşler, Ebu Leheb ve Ebu Cehil konusunu bir nebze geriye bırakalım. Ben başka bir soruyu zihnimizde canlandırayım. Kafir kim acaba? Kime kafir diyoruz biz? Bizim zihnimizde kafir, Allah'a inanmayan, mesela Ebu Cehil gibi putuna tapan adamdır. Ebu Cehil ve Ebu Leheb putperestti. Nasıl putperestiler? Taştan kendilerine ilah yapıyor, ona secde ediyorlardı, ona tapınıyorlardı. Böyle biliyoruz, elhak böyle. Şimdi biz şu Müslüman, şu kafir diye ayrım yaptığımızda kime kafir diyoruz? Allah'a inanmayana kafir diyoruz. Öldükten sonra dirilmeyeceğine inanan, ölüp kurtulacağına inanan birine kafir diyoruz. Allah yaratmadı. Gökleri Allah yaratmadı. İnsanı Allah yaratmadı. Maymundan geldi, bir yerden geldi diyene kafir diyoruz. Bizim bu kafir anlayışımızı Ebu Cehil'e uyarladığımız zaman uymuyor arkadaşlar. Çünkü Ebu Cehil Allah'a inanıyordu. Gökleri Allah'ın yarattığını biliyordu. Öldükten sonra dirileceğine inanıyordu. Ama biz yine Ebu Cehil'e kafir diyoruz. Eğer kafirlik Allah'ın var olduğuna, gökleri yarattığına, yeryüzünü idare ettiğine, yağmurları yağdırdığına iman etmemekse, o zaman Ebu Cehil yağmuru Allah'ın yağdırdığına inanıyordu. Gökleri Allah'ın yarattığına inanıyordu. Ama biz ona kafir diyoruz. Demek ki Allah'a inanıyorum demek Ebu Cehil'i ve Ebu Leheb'i mümin yapmadı. Neden? İşte bu neden sorusu bize bugün lazım. Ancak kardeşler, biz Kur'an'a iman etmiş bir ümmetiz. Tarih, coğrafya, belge, noter belgesi bize alakadar etmez. İmanımız Kur'an'la alakalıdır. Neye iman edeceğimizi, neye de inanmayacağımızı Kur'an tayin eder. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den 5 tane ayet, 5 ayete döneceğiz. Ebu Cehil, Ebu Leheb, Übey İbni Halef gibi şu ashab-ı kirama işkence eden ve Kur'an-ı Kerim'in azgın kafir dediği, Peygamber aleyhisselam efendimize kılıç kaldırmış olan, Sümeyye'yi parça parça edip öldüren, Hamza'nın ciğerini söktüren şu insanlar hakkında Kur'an ne diyor? Önce onu bir tahlil edelim. Ayet rakamları özellikle vereyim. Gidip yarın Kur'an okurken bu ayetler karşımıza çıktığında, ha bu Ebu Cehil'in Allah'a iman eden birisi olduğunu ama mümin olmadığını bu ayette görmüştük diye zihnimizde canlı kalsın. Şimdi mesela Lokman suresinin 25. ayeti Kur'an-ı Kerim'den okuyoruz. Allah Teala buyuruyor ki وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ. Onlara
şu peygambere el kaldıran, Bilal'i kırbaçlayan, şu Kabe'nin içini put dolduran, sen bizi putlarımızdan niye koparıyorsun diye, Peygamber aleyhisselam efendimize baş kaldıran, şu azgınlara, putperestlere, gökleri kim yarattı, dünyayı kim yarattı diye sorsan, muhakkak Allah diyeceklerdir diyor. Lokman suresinin 25. ayetinden ne anladık? Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in, yaratan Allah, gökleri, yeri yaratan Allah diye bir imanı varmış demek. Şimdi şöyle demiyor ayet. Onlara gökleri, yeri kim yarattı diye sorsan Allah diyebilirler. Böyle değil. Muhakkak Allah diyecekler diyor. Yani Kur'an şahitlik ediyor ki Ebu Leheb'in kalbinde gökleri ve yeri yaratan Allah'tır yazıyor. Dolayısıyla Mekke'nin putperesti, kafir, Kur'an-ı Kerim cehennem kütüğü diyor onlar için. Müşrikler için, şu Mekkeli müşrikler için cehennem kütüğü diyor. Ama bizzat Kur'an'da gökleri ve yeri Allah'ın yarattığına inandıklarını söylüyor. Dönüyoruz tekrar Zuhruf suresinin 87. ayetine. Zuhruf suresi 87. ayetinde Allah Teala başka bir soru soruyor. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ Sizi kim yarattı? Maymundan mı geldiniz? Sizi kim yarattı? Diye onlara sorsan لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Muhakkak bizi Allah yarattı diyecekler diyor. Maymun teorisine de inançları yok. Şu peygambere kılıç kaldıran, onu öldürmek isteyen, ona iman edenleri yok etmek isteyen, müşriklere, kafirlere, putperestlere, Lat, Menat, Uzza'ya tapınanlara, seni kim yarattı? Hadi gökleri Allah yarattı, yeri Allah yarattı, seni kim yarattı? Baban değneklere mi getirtti seni? Gibi bir soru sorsak, muhakkak Allah diyeceklerdir diyor. Demek ki insanı da Allah'ın yarattığında Ebu Cehil'in bir sıkıntısı yok. O konuda da imanı var. Başka bir ayet yine Zümer suresinin 38. ayetinde biraz daha açık soru var. Şu gökleri kim yaratıyor? Kim idare ediyor? Gökleri kim ayakta tutuyor? Şimşekleri kim çaldırıyor? Kim yıldırımlar indiriyor? Kim yerden bitkiler bitiriyor? Bütün bu soruların cevabına yine muhakkak Allah diyecekler diyor. İşte Balkanlardan gelen filan bulut tabakası ıslattı yok onun düşüncesinde. İşte sıcak tabaka soğuk tabaka çarpıştı, yağmur düştü, çok yağmur oldu, dereler büyüdü. Yok yok, Ebu Cehil'de yağmuru indiren Allah. Onun bir itirazı yok. Kim buğdayı yerden bitiriyor? Allah. Ebu Cehil, Ebu Leheb, Übey ibn-i Halef, azgın, cehennem kütüğü kafirlerden söz ediyor Kur'an. Yine Zuhruf suresinin 9. ayetinde aynı soruya başka bir türlü yine Allah diyecekler diye cevap veriyor. Ankebut suresinin 61. ayetine geliyoruz. Ankebut suresinin 61. ayetinde soru biraz daha büyüyor. Güneşi kim yarattı? Her sabah güneşi kim çıkarıyor? Gece gökyüzünden ayı kim çıkarıyor? Kim bu dünyayı idare ediyor? Kim rızık gönderiyor? Sorusuna muhakkak Allah diyeceklerdir diyor. Başka ayetler de var. Bu kadarla iktifa edelim. Kardeşler, bir soru zihnimizde oluşması lazım. Kur'an bu adamlar için cehennem kütükleri diyor. Kafirler diyor. Bunların ahireti yok, yandı bunlar cehennemde diyor. Sonra da imanın en popüler bölümlerinden gökleri, yeri, onları, güneşi, ayı kim yarattı? Kim bu dünyanın sahibi? Sorusuna Allah derler diyor.
Kur'an'dan öğrendik ki

adamların Allah'ın varlığına, kudretine, yaratmasına karşı bir itirazları yok. O zaman bunlar mümin mi? Hayır, değil. Ne bunlar? Kafir. Cehennemlik mi? Cehennemlik. İnanıyor. İnanıyor. Hem öyle inanıyor ki, kimin şu dünyada Allah'a inandığına dair belgesi Kur'an'dır. Biz elhamdülillah müminiz. Kur'an şahit mi bizim mümin olduğumuza? Daha belli değil. Biz inandığımızı, iman ettiğimizi, Allah'a inandığımızı söylüyoruz. Ama belgemiz ahirette ortaya çıkacak. Doğru mu değil mi diye. Bu müşriklerin Allah'a inandıklarına imanları bulunduğunun belgesi Kur'an. Ama kafir bunlar. Bunlar cehennemlik. Neden? Neden? İşte bu neden sorusu bizi başka bir açılıma götürüyor. Bunlar Allah'a imanı sadece Allah'ın yaratma ve kudreti açısından kabul ediyorlardı. Allahu Teala'nın uluhiyetine, yani önünde her türlü emrine itaat edilecek bir Allah olmaya uygun görmüyorlardı. Yani camide var Allah, mezarlıkta Allah, Mekke'de Allah, ekonomide o başka, o iş başka, ekonomi başka. Hastalandın, oku Kur'an. İşler iyi gitmedi, yap bir muska. Düğün var, gençlerin işine karışma. O zaman başka. Bunun adı ortaklık. Bu ortaklık kelimesinin Arapça adı şirk. Onun için Kur'an Mekkeli kafirler demiyor, Mekkeli müşrikler diyor. Bunlar Allah'a inanıyorlardı. Ama birbirlerinden faiz alacaklarına müdahale edince Efendimiz Aleyhisselam o olmaz dediler. Kimin kiminle evlenebileceğinin kararını Muhammed veremez dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnanıyorlardı, istediklerine inanıyorlardı. Full teslim değillerdi. Halbuki iman olduğu gibi hayatı Allah'a teslim etmektir. Bizim karşımıza bu yeni bir kavram çıkardı. Demek ki şirk diye bir tehlike var. Şirke, yani Allah'a ortak koşmaya yönelen birisine müşrik deniyor. Bir insanın, şimdi Kur'an'dan anladık, bu formülden kendimiz ortaya çıkardık ki, bir insanın Allah'a inanmıyor olmasıyla Allah'a bazı alanlarda inanmıyor olması arasında hiçbir fark yok. Nasıl insan meleklere inanmıyorsa biz ona mümin demiyoruz. Ekonomiden sosyal ilişkilere kadar herhangi bir alanda Allah'ın hükümranlığını kabul etmeyen de mümin değildir. Dolayısıyla birisinin hacca gitmiş olması, Kabe'nin etrafında gözyaşı akıtmış olması bile şirk tehlikesine karşı güvence değildir. Çünkü şirk imana rağmen bulunabilir bir mikrop türüdür. O mikrobun büyüklüğüne küçüklüğüne göre de iman var veya yoktur. Kanser gibi ayakta dolaşan birisinde de sağlam görüntüye rağmen doktorlar 2 ay sonra bu adam yok diyorlar. Neden? Bu hızla bu mikrop bu vücutta yayıldıktan sonra 2 ay içinde bitirir vücudu. Bunun için kardeşler, Kur'an-ı Kerim bizim gözümüzü açıp cennete giden yolun Allah'a %100 iman etmekten geçtiğine bizi uyarmaktadır. Peki şirk nasıl ortaya çıkıyor? Daha doğrusu müşriklik hangi görüntülerle yakalanabilir? Biz müşrik deyince kendimize sadece, yani anlayış bakımından örnek olarak Ebu Cehil'i alıyoruz.

Doğru. Şirkin dehası Ebu Cehil'dir. İnanıyor olduğu halde Allah'ın var olduğuna, onu yarattığına, dirilteceğine inanıyor olduğu halde boşu boşuna cehenneme gitti. Hatta Kur'an-ı Kerim Ebu Cehil'in Allah'ın cehennemde kullarına yakıp azap edeceğine inandığını da söylüyor. Ne diyor? Bu Muhammed cehennemde zebanilerin bizi yakacağını söylüyor diyor. Alay ediyor. Kamer suresinde, Müddessir suresinde alay ediyor. Sonra da diyor ki, yani bizim gibi soylu adamları niye yaksınlar cehennemde? Biz fakir miyiz? Kafa müşrik kafası. Her şeyi paradan, şöhretten, kalabalık aile sahibi olmaktan, aşiret üyesi olmaktan ibaret zannediyor. Ya adamın cehenneme de imanı var. Ama müşrik. Neden? Parayı Allah'a teslim etmeye razı değil. Yerler gökler Allah'ın. Mülk Allah'ın. Yaratan, öldüren o, para onun değil. Paraya gelince o iş ayrı. O iş ayrı lafı müşrik lafıdır. Hayır. Para da Allah'ın. Evlilik de Allah'ın. Boşanma da Allah'ın. Ölüm de Allah'ın. Yaratma da Allah'ın. Her şey Allah'ın hükmünde olacak. Şimdi müşrikler, biz onları tasarladığımız zaman zihnimizde önüne bir tane kaya parçası koymuş, onun önünde secde ediyor. Bu şirkin bir numaralı çeşidi. İkisi, üçü, beşi, onu var. Kur'an-ı Kerim'e dönüyoruz. Kur'an-ı Kerim müşriklerin tavırlarından söz ederken Allah-u Teala'nın serbest helal yaptığı bir şeyi olmaz, bu yasak demenin de müşriklik olduğunu söylüyor. Allah inek sütünü helal kılmışsa, birisi çıkıp inek sütü içilmez dediği zamanda olur diyen Allah'a olmaz diye cevap vermiştir. Nasıl sadece Allah'ın önünde secde etmek gerektiği halde bu bir putun önünde secde ederek secde konusunda Allah'a ortak getirdiği için bunun adına müşrik deniyorsa, öbürü de inek sütü içilir diyen Allah'a karşı içilmez dediği için hüküm koymakta, söz sahibi olmakta Allah'a ortaklık getirmiştir. O da o açıdan müşriktir. Mümin Allah'ın yarattığı bütün nimetleriyle Allah'tan istifade ederek yaşadığı hayatta secdeden ekonomiye, evliliğe ve diğer bütün hayata ait işlere ait ne varsa hepsinde Allah'a teslim olmak zorundadır. Kâbe'de Allah'la beraber, bankada parayla beraber, düğünde arkadaşlarla beraber. Bu çok ortaklı, anonim din bu. Din anonim olmaz. Dinde her şey Allah'a ait olmalı. Bütün ibadetlerimiz, ölümümüz, yaşamımız, her şeyimiz Allah'a ait olmalıdır. Bunun için müminlerin evine porsiter asmak, kalın kalın put resimleri asmak bunun için haramdır. Bunun için heykel haramdır. Neden? Çünkü heykel saygıda abartıya, ilahlaşmaya götürebilir. Götürdü nitekim. Şeytanın insanın dini üzerindeki yatırımları 5 yıllık, 20 yıllık planlar üzerinden değildir. Şeytan bir planına 500 yıllık mesafe koyabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki İlk şirk hareketi, yani ilk Allah'a ortak koşma hareketi nasıl ortaya çıktı, bunu da Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ta Nuh Aleyhisselam'a kadar Adem Aleyhisselam'ın binbir hatalarına rağmen iman konusunda bir sıkıntısı yoktu. Şirk Nuh Aleyhisselam zamanında ortaya çıktı. Yani Adem Aleyhisselam'dan yaklaşık 1000 küsür sene sonra. İlk defa bakın
Bunu nasıl becermiş şeytan? 5 tane Şit aleyhisselamın, Adem aleyhisselamın çocuklarından, Şit aleyhisselamın 5 tane çok iyi, bizim deyimimizde evliya çocuğu var. 5 tane çocuğu var. Bunlar Allah'a imanı canlı tutmuşlar. Yani iyi ibadet etmişler, örnek olmuşlar, Şit aleyhisselama destek olmuşlar. Çok güzel, iyi insan olarak adları kalmış. Bunlar öldüğünde şeytan o zaman yaşayan insanlara demiş ki, siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bu ilk adamlar gibi iyi Müslüman olamazsınız. Bakın zaman geçecek, unutacaksınız siz ibadet etmeyi. Şu 5 tane salih adam var ya, bunların duvarlara resimlerini yapın. Unuttuğunuz zaman namazı filan onları hatırlarsınız. Onlar da hakikaten ya biz bu iyi insanları niye unutalım ki deyip hatıra fotoğrafı çektirmişler diyeyim şimdi çağdaş deyimiyle. Tutmuşlar mağaralara o 5 kişinin heykellerini resimlerini yapmışlar. Aradan bir nesil geçmiş, şeytan bu işe ilgilenmemiş. İkinci nesil geçmiş, ikinci nesle demiş ki, o nasıl diyor, vesvese veriyor insanların kalbine. O resimleri babalarınız boşuna mı yaptı zannettiniz o duvarlara? Siz enayice böyle boş yerde namaz kılıyorsunuz. Gidip onların önünde namaz kılacaksınız. Yoksa kabul etmez Allah. Siz babalarınızdan iyi mi dindarsınız? Babalarınız daha dindar insandı. Gidip o heykellerin önünde ibadet ediyorlardı. İlk fitneyi 150 sene sonra tekrar, yani 150 sene önce dikti tohumunu, 150 sene sonra gitti hasat biçmeye çalıştı. Onlar da hakikaten ya babalarımız bu kadar takva insanlar, boşuna mı bu heykelleri yaptılar deyip gidip onların önünde secde etmeye başladılar, iş bitti. İlk şirk hareketi böyle başladı. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَوُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. Bu 5 tane ismi Kur'an sayıyor. Dedi ki onlara şeytan diyor, ya bu 5 tane salih adamı siz bırakarsanız kim bunların peşinden gider sonra? Allah rızası için şirke düştüler. Şeytan bu. Bunun için bundan istidlal ederek alimler gidip çaput bağlayıp filan velinin mezarında onun ölmüş haliyle onu cennete götürecek bir çığır açmasına çalışanları, mezarlara çaput bağlayanları, mezarlarda secde edenleri, kıble bu taraftayken dönüp bu tarafta kıblenin ters tarafında veya yan tarafında mezara secde etmeye kalkanları, bu hareketin yani ta 6000 sene önceki şirk hareketinin uzantısı olarak görüyorlar. Müslümanın kıblesi belli, secde mantığı belli, secde yeri belli. Bunun için heykele İslam'da ciddi bir nefret var. Biz o manada koymuyoruz. Onlar da o manada yapmamışlardı onu zaten. Senin ne manaya yaptığın önemli değil. Şimdi sana çektirdiği bir fotoğrafı 1000 sene sonra kullanabilir, 2000 sene sonra kullanabilir şeytan. Onun için önemli değil. 3000 sene sonra bir kişi şirke düşsün, cehenneme girsin, o ondan ihya olur. Kardeşler, demek ki bizim gündemimizde şirk tehlikesi diye bir tehlike bulunuyor olması lazım. Kendi imanımız açısından, imanından sorumlu olduğumuz neslimiz açısından. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şirk kelimesini kullandığı yerlerdeki örneklerinden bir örneği beraber düşünelim. Ne diyor? Riya gizli şirktir diyor. Riya gizli şirktir diyor. Ben sizin gizli şirkinizden korkuyorum buyuruyor. Ne demek riya gizli şirktir? Riya ne demek? Riya bir ibadeti Müslümanın Allah rızası için yapması gerekirken başkalarına da gösteriş için yapması demek. Bunun adı riya. Nasıl? Normalde mesela sünnetin öğle namazının sünnetini 5 dakikada kılıyor.

normalde. Ama camide cemaatle kılarken 10 dakikada kılıyor. O 5 dakika nereye yatırım? Göz zevkine yatırım. Bu adam hacca gitti lan, hala paldır küldür namaz kılıyor demesinler, düşünüyor. Allah görüyor. Kulum ne biçim namaz kılıyorsun sen der diye endişelenmesi gerekirken, Allah hiç görmüyormuş da yanındaki Mehmet Ahmet görüyormuş endişesiyle yaptığı yatırım riya. Allah için yapılacak bir işe kim ortak oldu? Görenler ortak oldu. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Allah der ki, kulum sen benim için yapman gereken işi başkalarını da kastederek yaptın. Bana ortak getirdin. Ben kimsenin ortaklığına ihtiyacı olan birisi değilim. Yaptığın işte senin olsun der buyuruyor. Yani kabul etmez ibadetini. İnsan cami yaptırıyor. Ama istiyor ki desinler ki adam helal olsun. Çok kazanıyor. Lüks arabayla geziyor ama cami de yaptırdı ha. Halbuki müminin hedefi ne olmalı? Allah bilsin yeter. Melekler yazsın yeter. Kapısına filanca yaptı desen ne olur, yapmadı desen ne olur. Böyle düşünmesi gerekir müminin. Mümin böyle düşünmesi gerekirken, kullar ne diyecek, insanlar ne diyecek diye endişe ederse, niyetinde şirke düşmüş olur. Bu şirk oranı kadar da tehlikeye girer. Dolayısıyla kardeşler, iman yalnız ve yalnız Allah'a yönelmektir. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmek, Rab olduğunu kabul etmektir. Allah'ın Rab olduğunu müşrikler de kabul etmişlerdi zaten. Ebu Cehil de kabul etmişti. Ebu Cehil'in Allah'ın gökleri yeri yarattığında bir sıkıntısı olmadığının şahidi Kur'an'dır. Ama cehenneme kütük olarak gitti. Neden? Çünkü Allah'ı gökleri yarattığını, yeri yarattığını, güneşi idare ettiğini, öldürdüğünü, dirilttiğini kabul ettiğin gibi, en son sözü söylemesi gereken, yeryüzünde kullarının hükümranı olarak da kabul etmen gerekirdi. Dolayısıyla karşımıza iki bölüm çıkıyor. Bugün bizim gözümüzü açıp ne durumdayız ya da insanların sıkıntısı nereden kaynaklanıyor? Bunu tahlil edeceğimiz iki sonuç var. Bir, Rabbul Alemin olan Allah var. Alemlerin Rabbi. Ama biz La İlahe illallah diye iman ediyoruz. Biz Allah'tan başka bütün ilahları reddedip tek ilah olan Allah'a iman ediyoruz. Müşrik neden Ebu Talip, Ebu Leheb, Ebu Cehil neden La ilahe illallah demedi? Allah'tan başka Rab yok, bunu dediler. Ama Allah'tan başka hiçbir ilah yok demediler. Çünkü Allah'tan başka hiçbir Rabbin bulunmadığını zaten göz görüyor. Kimse güneşin şartelini indiremiyor. Kimse karanlık gecelerde yeni bir ay çıkaramıyor. Kimse doğuramıyor, yaratamıyor. Kimse öldüremiyor. Kimse kuraklık zamanında yağmur yağdıramıyor. Bunları yapan Allah'ı ister istemez herkes kabul ediyor zaten. Ama Allah'ın uluhiyetine, ilah olduğuna, yani şu kelime-i tevhiddeki adına teslim olmak istemiyor insanlar. Yaratsın, rızık versin ama yönetmesin istiyorlar. Kur'an mezarlık kitabı olsun. Kur'an siyaset kitabı olmasın istiyorlar. Bunun için laikliği din haline getirdiler. Laiklik nedir? Rabbe inanabildiğin kadar inan. Ama bu inandığını ne söyle ne gör. İçinde yeşersin dursun iman. Sabaha kadar 3000 kelime-i tevhid mi söyleyeceksin? Yetmez, 33000 söylesen. Söyle, sabaha kadar söyle. Hayır. İman Allahu Teala'nın Rab olduğunu kabul etmek ve ilah olduğunu da kabul etmektir. Eğer bir insan yani Allah beni yarattı diyorsa bunu herkes

yüz kabul etmek veya etmemek sorunu. İşte bu Ebu Cehil'in sorunudur. Ebu Leheb'in sorunudur. Ebu Talib'in sorunudur. Biz bu noktadaki açılımımızdan sonra kardeşler, bir sorunu tahlil etmemiz gerekiyor. Şimdi bu bilgi bazı müminleri sınırsız söz sarf etmeye götürüyor. Evet, faiz konusunda sıkıntısı olan mümin, Ebu Cehil'in mantığındaki hastalığa yakalanmış mümindir, bu doğru. Ama faiz yiyene müşrik yemek çok müşrik demek çok tehlikeli. Düğününü kötü şartlarda yapan birisine sen müşriksin demek çok tehlikeli. Çünkü şirke inanmak var, yani şirk şartlarını iman düzeyinde kabullenmek var. Bir de şirk olan bir işi eylem olarak yapmak var. Biz Müslüman olarak insanların kalplerine hükmetme hakkına sahip değiliz. Bir insan faize bulaşmış olabilir. Zinaya, kumara, alkole bulaşmış olabilir. Eğer bu çıkıp da Allah bu konulara karışmasın, ben bu konudaki Kur'an ayetlerini kabul etmiyorum diyorsa, bu Ebu Cehil'in yeğeni. Müşrik oğlu müşrik bu. Buna diyecek bir şey yok. Bitti. Ama bu pozisyon faiz yiyeni müşrik yapma yetkisi vermiyor bize. Çünkü bir insan şirk olan ağır bir hatayı işleyebilir, vicdanen bundan rahatsızlık hisseder, bu bataklıktan kurtulma yönünde arzusu olur, Allah-u Teala'nın huzurunda kendisini mahcup hisseder, yine mümindir bu. Çünkü bizim akidemizde, imanımızda, insanın imanı ile ilgili karar, kalpteki inanca göre verilir. Eyleme göre verilmez. Günah ne kadar büyük olursa olsun, o günahın günah olduğunu kabul eden kafir değildir, müşrik değildir. En büyük günah zinadır. Zina ya da en büyük günahlardan biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane baş günah sayıyor. Bunlardan biri zinadır, faizdir, insan öldürmektir, anneye babaya asi olmaktır ki zinadan aşağı bir günah değil o. Anneye babaya asi olmak, ana bedduası almak, baba bedduası almak faizden, zinadan aşağı değil. Bir Müslüman mümin olduğunu söylediği halde faiz yiyebilir mi? Yiyebilir. Hani helal manasında değil. Yeme eylemi yapabilir mi? Yapabilir. Bu onun müşrik veya kafir olduğunu gösterir mi? Göstermez. Cuma namazına gidiyorsa ona mümin muamelesi yaparız biz. Peki hani şirkti bu? Şirk eylemi bu. Ne zaman müşrik pozisyonuna düşer bu insan maazallah? Bu haramlardan bir tanesinde Allah'ın hükmünün yersiz olduğunu düşündüğü zaman. Yersiz olduğunu nasıl düşünür? Buna Kur'an ayeti tebliğ edilir. Mümin olmak için bu harama bulaşmaman gerekir denir. Eğer cevabı, ya maalesef bir kere bulaştık işte, kurtulmaya çalışıyoruz, hacca gidip bırakacağım inşallah şeklinde bu anlamda bir cevapsa, imanından şüphe etmeyiz. Ölünce cenazesini kılarız. Böyle birine kafir diyen, müşrik diyen kendisi o tehlikeye girer, Allah muhafaza buyursun. Çünkü mümine kafir diyen belgeleyemediği zaman o sözü sahibi olur o sözün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir insana kafir diyen, müşrik diyen bir söz kullandığı zaman, bir insan böyle, o söz o insana gider. Filanca kafirdir dedi, o söz o insana gider. Melekler bakar ki bunun üzerine uymuyor bu söz. Adam mümin. Döner sahibini bulur buyuruyor. Yani birine kafir derken kafir olma tehlikesi de var. Bunun için

eylemlerden dolayı kimsenin şirkine ve küfrüne hükmedemeyiz. Ama eylemi olmadığı halde, yani böyle bir şeye inanmadığı halde veyahut da faize bulaşmadığı halde, zinaya bulaşmadığı halde, insanın kendi özel hakkı ya, zina aralarında anlaştılarsa niye suç olsun ki diyorsa maazallah, velev zina yapmamış olsun, onun işi bitti o zaman. Çünkü imanı, şirki belirleyen kalpteki karardır. Eğer Allah'ın hükümranlığı konusunda bir itirazı yoksa bu insanın, onun eylemlerinden dolayı müşrik olması gerekmiyor. Çünkü Ebu Talip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası, adam öldürmüyordu. Zina da yapmıyordu. Ama müşrikti. Neden? Müşrikliği ilke olarak benimsiyordu ondan dolayı. Efendimizin yanında olduğu için de bu işlere hiç bulaşmıyordu. Bakışta tertemizdi. Ama kalpte sıkıntı vardı. Kardeşler, bu uyarıya neden ihtiyaç hissettik? Şirk çok ağır. Çok büyük tehlike. Şöyle kuş bakışı seyrettiğin zaman toplumumuzu, ağır dalgalar şirkten yana esiyor. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'e karşı laubali davranıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i basit bir filozof gibi görmek istiyorlar. Hakikatte şirk ciddi bir sıkıntı, fırtına gibi esiyor. Ama sıkıştığı zaman insanlar cehennem korkusuyla da olsa Allah diyorlar. Ne yapacaksın? Başka çare yok. Başka türlü bu evin taksidini ödeyemem ben diyor. Ama itiraz da etmiyor. Allah bunların hükmünü nasıl verir? O kimseyi alakadar etmez. Hepsini affeder, cennete koyar, onun bileceği şey. Affetmez, cehenneme koyar, yine onun bileceği bir şey. Biz ikrar olmadıkça kimsenin şirkine karar veremeyiz. Böyle bir yetkimiz yok. Böyle bir hakkımız yok bizim. Filanca kafirdir. Filanca da mümindir. Ne zamandan beri Allah Teala senin eline kaşe verdi de istediğine basıyorsun onu? Birisinin çıkıp da bu Resulullah'ın saf ümmeti, bu bulanık ümmeti, bunu attım, bunu aldım demesi abestir. Hiç kimsenin böyle bir hakkı yok. Evet, biz Hristiyanlar da tamam bunları da cennete kabul ettik. Onu da deme hakkımız. Yani cennete kabul etmek, cehenneme koymak hakkımız yok bizim. Ne bu Müslümandır ne bu gavurdur deme hakkımız yok. Kendi imanımıza bakmak zorundayız biz. Biz kendi imanımızı korursak ne büyük nimet, elhamdülillah. Öyle hamd ederiz. Evet, şirk çok korkunç bir fırtına gibi esiyor. Maazallah. Görürken insan şirkin etkisini hacıların üzerinde de, bazen hocaların üzerinde de görüyorsun. Ama karıştırıp kokutmaktansa öyle bırakmak gerekir. Peki biz ne yapmalıyız? Şirki tehlike olarak bilip imanımızı koruma konusunda hassas davranmalıyız. Nasıl bir çizgi çiziyorum? Çizdiğim çizgi şu. Şirk büyük bir tehlike. Alıp götürüyor. Mümin zannettiğin halde çoktan imanını bitirmiş oluyor, sen onu anlamıyorsun bile. Ama bizim vazifemiz bu tehlikenin propagandasını yapmak, bu tehlike üzerinden ders yapmak, yatırım yapmak değildir. İman üzerinden yatırım yaparız biz. İmanımıza yatırım yapar, toplumumuzun, çevremizin, ailemizin imanının güçlü olması için çalışır. Dağıtıcı rol oynamayız. Böyle bir hakkımız yok, böyle bir görevimiz yok. Onun bunun cehennem dosyalarını tutan zebani değiliz biz. Allah Teala mümin sen kime dersen o mümin olacak dedi mi bize? Bu yanlış bir siyaset. Böyle bir siyaset olmaz. Böyle bir tebliğ olmaz. Böyle bir konuşma olmaz. Mümine bu yakışmaz zaten. Müminin vazifesi kurtarmaktır. Evet, ortada şirk tehlikesi var. İmanı anlatarak, şirkin tehlikesini anlatarak bir kişi kurtarmaya çalışırız. Sana kaşa bastım, sen boşuna uğraşma bundan sonra der gibi, yani çürük et damgası basar gibi, kimseye damga basma hakkımız yok. Bu tehlikeye karşı dikkat edelim. İki uç tehlike karşımıza çıkmış oluyor. Bir, şirk içten içe götürüyor. Bunu gözümüzle görüyoruz. Allah muhafaza buyursun. Neslimizi, bizi, bütün mümin kadroları muhafaza buyursun.

0: görürsün. Öbür taraftan bir tehlike daha götürüyor. Eline kılıcı almış kesiyor adam. Ya ne yapıyorsun? Bu toplum müşrik. Bunların camisine gidilmez. Bunlarla yemek yenmez. Nereden biliyorsun? Babası banka ekmişti, gördüm bir defa. Bu çok tehlikeli bir dalga. Allah muhafaza buyursun. Yani ashab-ı kiram da böyle bir tehlikeyle karşılaştılar. Hazreti Ali Efendimizin karşısına çıktı bu böyle bir kadro. Hazreti Ali'ye bile kafir dediler. Hazreti Ali'ye kafir dediler. Ashab-ı kiramı kafir diye doğramaya kalktılar. Hazreti Ali o yüzden şehit ettiler zaten. Kafir oldu dediler. O kadro hala devam ediyor. Birileri de bunların ağzına bal sürerek konuştuklarını tatlı hale de getirttiriyor. Çünkü Müslümanlar ne kadar birbirine sen kafir, sen müşrik, sen zındık, sen laik birbirleriyle ne kadar uğraşırlarsa kafirlerin o kadar hoşuna gidiyor bu. Halbuki eksik büksük la ilahe illallah'ın etrafında toplanırız, tek cephe oluruz, tek aile gibi oluruz. Esas bu, Allah böyle istiyor. Onun şirk hatası, bunun şu hatası, bunun namaz hatası, bu zaten geçen düğününde kadın erkek bir aradaydı, bunu da sil. Sil, sil, sil. Kaç Müslüman var? O beyefendiden başka Müslüman yok. Bir o var elhamdülillah. O da olmasa İslam gidecek. Bir insanın gündemi, bütün Müslümanların ayıplarını konuşmaksa, o Müslüman yanlış iş yapıyor. İslam öyle bir din değil. Kardeşim, yeryüzünde zaten nüfusun 1/7'iyiz biz. 1/7 biziz. 6 tane kafir, 1 tane Müslüman var. Kardeşim sen bula bula beni mi buldun uğraşmak için? Başka bir kafirin hidayetine vesile ol. Yani senin yaralı biri varken ölüyü niye gömmüyorsun, yaralıyı görüyorsun sen? Gömeceksen ölüleri göm. Bu da bir hastalık türü. Yani insanların imanlarını yok saymak, hatalarını, yanlışlarını ölümcül kabul etmek, bu da bir hata türü. Evet, ortada bir tehlike var mı? Müthiş bir tehlike var. Bu tehlike Hazreti Ali'nin günlerinde de vardı. Maalesef vardı. Gelene gidene kafir deme bir hastalık çeşididir. Bir defa bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinden anlıyoruz ki bu tür bakışlar tehlikeli bakışlar. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim bu toplum çöktü derse en çok çöken odur buyuruyor. Borazanlık, yani kötülüğün borazanlığını yapan kötü kendisi. Allah sonumuzu hayır eylesin. İmanımızı koruyarak ve iyi bir imanla huzuruna çıkmayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.

0: kişisel ve kolektif hafızanın şahsi ve ortak bilinç oluşturması bir diriliş medeniyet yolculuğu inşasında vazgeçilmezdir. Hafızası yitmişlik ya da hafızada sosyal, siyasi, kültürel ve her türlü bulanıklık, karışıklık, şahıs ve toplumu daimi kaygan zeminde yaşattığıdır. Programın ana konusu bilhassa görsel ve işitsel açıdan küresel hegemonyacı dünya düzeninin aldatıcı artı manipüle edip çeşitli baskılarla kültürel, siyasi, ekonomik, askeri iktidarına karşı farklı bir bakışın, ahengi bir duruşun, erdemi icraatçı bilincin efendiliğiyle günümüz her türlü zafiyetin olumsuz hal ve gidişatına alternatif bulgularla yaklaşmayı irdelemekte amaçlanmaktadır. Hafıza ve Bilinç programıyla Selçuk Ferit her cuma 21.05'ten itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Hafıza ve Bilinç programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Selçuk Ferit. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Selamun aleyküm. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar, mübarek cumalar. İnşallah sıhhat afiyetlisinizdir. Sayın dinleyiciler, kıymetli dinleyicilerimiz, inşallah Allah bizlere tekrarlarını programlarımızla birlikte mübarek cumalarımızı, hayırlı bereketli gecelerimizi daimiliğini nasip etsin. Bugünkü program, bu bir saatlik, yaklaşık bir saatlik program içerisinde bir konuya değinmek istiyorum. Hafızanın yine çok merkezi yerde, her konuda olduğu gibi tabii ki hafıza merkezde. Ama hafızamızda en önemli yer tutan bir konuyu açmak istiyorum. Ve bugünkü programın adını da hafıza ve coğrafya olarak nitelendirdim. Ben önce kendimle başlamak istiyorum buraya. Yani kendimden bir hatırayla. İlkokul hemen akabi ortaokul başları. Derslerimizden biri de coğrafya dersiydi. Ve bu var olan sistemin okutmanları, öğretmenleri tarafından hazırlanmış ve kimler tarafından hazırlandığı belli olan müfredat programlarıyla, ki biz bunları tabii yetiştikten sonra, yetişkinlik çağımıza evrildikten sonra anlayabildik. Coğrafya konusu bizde, okulumda, dersimde fazla ciddiye alınmayan, fazlasıyla bizlere aidiyet ve biat ve hafızalarımıza yer edecek, coğrafyamızı öğrenebilme, anlayabilme, kavrayabilme, coğrafyaya bütün ama her şeyle, bitkisiyle, yeşiliyle, ormanıyla, çayırıyla, suyuyla, akarsuyla, nehiriyle, her şeyle, sadece adlardan bahsedilip neyin nereden geldiği ve nereye aktığıyla bitirilip, daha ziyade dünya coğrafyasının bilhassa belli batıya yönelik olan kısımlarından belli bir takım alıntılar, Türkiye'de de belli anlamda hep alışılageldik. Tüm bir ortaokul ve lise yıllarımdaki coğrafya derslerimde hep tekrarlarını gördüğüm, biraz daha liseye geldiğimizde biraz daha geliştirilmiş gibi yapılmış, eklenmiş bazı, sadece ekleme olarak coğrafyamızdan kimi örneklerle karşılaştım. Ve bunlar da her birinde kendi sınıf arkadaşlarım dahil olmak üzere, coğrafya bizlerde fazla heyecan uyandıran bir alan, ilim değildi. Çünkü ilim görüldüğü bile, ilim görülmesi bile tartışmalıydı. Daha ziyade Cumhuriyet ideolojisinin inkılap adı altında verilen inkılap tarihi ve Osmanlı'nın özellikle resmi ideolojideki sultanlar, yani o dönemin aynı zamanda bütün imparatorlukların, bu doğunun da batının da kuzeyinde güneyinde, elit aileleri, elit seçkinleri, iktidar sahipleri, iktidar seçkinlerinin genelde hayatları ve onların yaptıkları eylemler, savaşlar, barışlar, anlaşmalar ve bilhassa anlaşmalar üzerinden resmi dediğimiz bir tarih, yani resmi ideolojik olan bir tarihin bize aktarılması, anlatılması vardı. Ve bu konuda daha ciddi davranırdı o günkü tarih hocalarımız. Bilhassa inkılap denilen, ki inkılapla ilgisi olmayan, tamamen bir vesayet tarihi dediğimiz bir ithal cumhuriyet tarihinin bize dayatılması ve belirlenmesiydi. Fakat coğrafya, halbuki aynı bu Cumhuriyet ideolojisi bir şey kurmuştu. Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Ama bu coğrafyayı ne yazık ki bir Türkçülük ideolojisi üzerinden, bir ırk söylemi üzerinden aldığı için genelde bunu eline yüzüne bulaştırdı. Ve gerçekten bunun nereye kadar, ta uzak coğrafyalar, ta Sibirya coğrafyalarına, Mançurya'ya kadar, hatta ötesine kadar bir ırk tezi üzerinden, bir ırk teorisi üzerinden yapmaya çalıştı. O büyük Alman Nazi dönemi, İtalya'daki aynı zamanda Mussolini dönemi, o etkilerin iziyle 1930'lardaki bu yapılanma Türkiye'de de çok açık olarak sirayet etmişti ve bunun akabinde Türkiye işte Ankara Üniversitesi'ne bağlı olan bugün Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kurulmuştu. Zaten binayı da gidip bakarsanız, binanın ön yüzüne ve içine girerseniz yine Ankara'daki bir başka bakanlık, bugün özellikle Devlet Demir Yolları'nın yürütmüş olduğu Ulaştırma Bakanlığı'na ait olan, yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin karşısında kalan Ulaştırma Bakanlığı'na ait olan binayı içinde gezip görürseniz ya da dış yüzeyden bakarsanız benzerlikleri yakalarsınız. Bunlar da Alman Nazi dönemi etkileri taşıyan mimaridir. Bunları bir tarafa bırakıyorum. Bunları şimdi konuşmaktan ziyade bize özellikle verilen, bize anlatılan coğrafya belli ırk söylemleriyle, daha ziyade resmi tarih ideolojisiyle beraber verilmiş olan, taçlandırılmış olan bir Türkçülük üzerinden yapılan kısırdı ve sığdı.
ve gerçekten özellikle İslam'dan daha ziyade arındırılmış olan bir yapı içerisindeydi bizim gençlik yıllarımızdaki ortaokul lise dönemi eğitim sistemindeki coğrafya ve coğrafyadaki işte bir Kızılırmak'ı ne kadar bilirdik, Sakarya'yı ne kadar bilirdik, önemi neydi, Yeşilırmak nedir, Amasya nedir, Amasya'da Yeşilırmak ve orada yetişen bütün Allah'ın hikmeti verdiği o güzel nimetler, bitki örtüsü, dağları, coğrafyası ve her şeyle yani oranın o bütün var olan değerleri, kıymetleri ve onunla beraber aynı zamanda bugün biz kültürel coğrafya dediğimiz ve coğrafya çünkü sadece fiziki coğrafya olarak değil, sadece fiziki anlamıyla anlatılırsa çok kısır ve yetersiz kalır. Sadece bir jeolojik olarak da bir jeofizik ve onun getirdiği bir coğrafya da değil. Bunlar çünkü coğrafya çok geniş bir konudur. Ama beni bugünkü bu programda ilgilendiren en büyük coğrafya hafıza ilişkisindeki o var olan Allah'ın bize lütfettiği bu güzel nimetlerle var olan insanın ve o insanın oluşturduğu bir kültür harmonisi ve o harmoni, o ahengi ve o ahenkle beraber bu ahengin ne kadar bozulup bozulmadığı, oradaki ilişkinin ne olup olmadığı üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü biz yeryüzüne özellikle mübarek kitabımızda bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Size bir hediye verdik, addettik. Yani verdik sizlere ki oralara ne diyor? Biz işte yeryüzüne ayetlerimizi indirdik. Var olan yeryüzüne ayetlerin inmesi demek, tabii bunu ilahiyatçılar nasıl değerlendirir ama benim direkt olarak burada değerlendirmem şudur. Sizlere nimetler verdik. Aslında her ayet bir nimettir. Ben böyle anlarım ve biz bu ayetlerde sizlere çünkü bir ilmi olarak bir genişlik sağlamaya çalıştık. Yani size aynı zamanda akli tasarrufu bulunabilmeniz ve kalbi hafızada bu akli tasarrufu bitirleştirerek aynı zamanda var olan akli hafızanızda bunu yaşatıp, yaşartıp sürekli devamlı addedebilmenizdir. Bir medeniyet inşası için ve İslam ve İslam'la beraber medeniyet ilişkisini taçlandırmak için yapılmış bir olaydır. Ve özellikle gelmiş bir açıktaki vahiydir ve bu vahiyinin çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Tabii İbn-i Haldun Hazretleri de o da ki sosyolojinin merkezidir. İlk aslında sosyolog bile denilebilir yani bir şekilde yazılı olarak geçmiş, kayda geçmiş. Bu Tunuslu üstad çok önemli bir söylemde bulunmuştu. Onun bir meşhur mottosu, bir sloganı vardı. Daha doğrusu deyişi diyelim. Coğrafi kaderdir. Buna bugün inananlar da vardır, inanmayanlar da vardır. Bu sizin dünyaya ve kendinize ve ilahi dokuyla olan ahenginize bağlı olan bir konudur. Ben buna inanan biriyim. Coğrafya kaderdir. Her insanın nasıl bir kaderi varsa o coğrafyanın da bir kaderi vardır. O insan zaten o coğrafyanın kaderiyle de aynı zamanda bir nevi imtihandadır. Ama aynı zamanda o coğrafya ile o insan arasında o insanın o coğrafya üzerindeki hegemonyası, gücü kurduğu yine aynı şekilde karşılıklıdır. Yani etle kemik ilişkisi gibi. O nedenden coğrafya bana göre çok hassas bir konudur ve mümkün olduğu

Ben bunu söylerim. Her mümin mutlaka evinde bir mikroskop, bir eğer gücü varsa alabiliyorsa bir teleskop, ama bilhassa bir dünya küre haritası ve bilhassa ülke haritasını canlı olarak, hatta bir şekilde küre anlamında bile bulundurması gerekir. Ve aile fertlerinin, bir şekilde çocukların daha ilkokula başlamadan önce bile kendi coğrafyasıyla ve bilhassa burada İslam coğrafyasıyla ve dünya coğrafyasıyla ilişkili olarak bu büyük küreden ya da haritalar, harita kültürlerinin ön plana geçirilmesiyle ve mümkün olduğunca olanaklar ölçüsündeki, tabii ki olanakları ne kadar uygunsa, en yakın coğrafyalarını kaldıkları yerden gidip görebilmek, eğer gidebiliyorlarsa daha uzak coğrafyalarına gidebilmek kendi ülkelerinde ve sonra çevrelerine açılabilmek de bana göre her ailenin, mutlaka demiyorum çünkü koşullar gereği, ama eğer imkanı varsa orada bir şekilde biraz mutlaklığı koşar gibiyim, görmesi, yaşaması gerektiği inancında olan bir insanım. Evet, coğrafya kaderdir. Tarih de kaderdir derler, ama tarih resmi tarih olarak değiştirilebilir, oynatılabilir. Yalanla, aldatmayla kurgulanabilir. Ya da belli zümre üzerinden hareket edilebilir. İşte krallar, prensler, sultanlar, bunların tarihleriyle tarihimize bakabiliriz. Halbuki o sarayın az ilerisindeki halkın nasıl yaşadığı konusunda doğru dürüst bir bilgimiz yoktur. İlmi dediğimiz ya da kadro dediğimiz entelektüel kadrolar, alimler ya da bugünkü işte daha elitist hale getirilmiş popülist kişiler, her gün televizyonlara çıkan, hatta televizyonlar işte kendilerini kültürel en önemli merkezin, kültürün merkezinde, medeniyetin merkezinde görmeleriyle, bu sahte bir yapılanmayla bizim karşımıza çıkarırlar ve bunlarla dünyayı şekillerler ve coğrafyamızı da şekillediklerini sanırlar. Aslında mesele şurada. Tarih bir arşiv, sosyal bir arşiv, insanın eylemle olan ilişkisinden ortaya çıkmış olan bir arşiv. Yani insanın var olan yaptığı savaşları, barışları, anlaşmaları, icraatları, bunların bütün her şeyiyle, ki en son söylediğim çok daha manidar icraat, bütün bunlarla beraber o coğrafyayı nasıl şekillediğidir. O coğrafyasını iyi diş mi etmiştir? O coğrafyasını bozmuş mudur? O coğrafyayı tamamen kendi, belki Müslümandır ama o coğrafya neredeyse bir Müslüman coğrafyası olmaktan çıkmışsa, yaşantıyla, yaşantı şekliyle ya da yetiştirdikleriyle ta tohumuna varıncaya gidiyor. Bakın, tohum, bitki örtüsü, şehirleşme, kentleşme dediğimiz o bütün yapısal özellikleri, altyapılarıyla, üst yapılarıyla, her şeyle. Çünkü oradaki o kültürel doku, yani o soyut doku nasıl somut, nasıl aidiyet ve o aidiyetle nasıl bir şekilleme içerisine girmiş ve kişi orayı orayla bütünleştirmiş ve bir nevi karşılıklı bir sahiplenme çıkmıştır. Bunu sakın hemşericilikle karıştırmayın. Coğrafya hemşericiliğin dışındadır. Hemşericilik tamamen bir nevi, bir şekilde resmi bir ideolojik bir oyundur. Hatta bunun siyasi ve tarihi olarak belli bir takım şaşırtmacılığı ve çarpıtmaları vardır. Bu aslında bir nevi, ben hep onu şöyle söylerim, bu bir yardımlaşma gibi, kültürler, kültür paylaşımı gibi görülür. Aslında bunun arkasına bakarsanız burada bile orada ırkçılık belli bir anlamda, bu işte ben buraya aidim, ben buradayım ve buradayım demesiyle, eğer o coğrafyayı çok iyi şekillememişse, o coğrafyayla çok iyi sindirmemişse onu zihninde ve özellikle kalp hafızasında, ve eğer onu ve bütün coğrafyanın aynı zamanda bir eşit olarak, aynı zamanda biri ve bir diğeri ayrımından ziyade birbirinin kıyaslamalı, karşılaştırmalı ama her ikisini pozitif, olumlu anlamda nitelemesi, değerlendirmesi ile beraber hiçbir şekilde bir hemşericilik fırsatçılığına düşmeden, bunun sosyal politik özellikle oyunlarına gelmeden, coğrafyanın özellikle ve özellikle bizlere Allah tarafından verilmiş bir fıtrat ve bu fıtratın içinde yaşayan biz insanlar ve bizim imtihanımız olan bu coğrafyamızı en güzeliyle nasıl değerlendirdiğimiz, ne kadar orayı beslediğimiz, bereketlendirdiğimiz ve bu bereketin karşısında Allah'ın bizlere asıl vermiş olduğu asli bereket, yani bizlere çalış, ben sana bu gücü verdim ve bu güçle beraber ben yine sana bereketi vereceğim ve bereketlenmeyi sağladığı bu coğrafyalarımızı iyi bilmemiz gerekir. İnsanın kendisi diyorum, hem ruh anlamda hem maddi, yani fiziki bedeni anlamda da bir kaderi vardır. Çünkü bu kaderin aynı zamanda bir coğrafyası, beden bir coğrafyadır. Ruh ise bu coğrafyanın çok daha üstünde olandır. Ama o ruh olmadan o beden yaşayamaz. O beden aynı zamanda bu ruhla
ilintili ve ilişkili ve direkt

yaşamak zorundadır. Buradan baktığımızda, coğrafyaya girdiğimizde özellikle biz şöyle diyoruz. Bu ta geçmiş yazılı tarih sonrası yeryüzü bilimi diye ortaya çıkan aslında yer küre dediğimiz bizim dünyamızı Allah'ın bizlere nasip etmiş olduğu, bu bize vermiş olduğu gezegenin ve bu gezegenin özellikle deniz suyuyla, karası, toprağı, yeryüzüyle ve aynı zamanda gökyüzüyle, her şeyle bir bileşkesinden oluşan bir küresel tanımlamadır. Suyuyla, toprağıyla deriz. Ama aynı zamanda bu su, toprak ve bereketiyle Büyük Mezopotamya coğrafyasının bir uzantısı olarak, ki ben buna Orta Doğu demiyorum, burada daha doğru tanım Mezopotamya, yani El Cezire dediğimiz, bunun ilk tarım, özellikle uygarlığına geçişte çok önemli bir yeri var bu coğrafyamızın. Tarım zaten uygarlığına geçişle beraber, özellikle tarım medeniyetinin getirmiş olduğu, tabii ki sosyal anlamda özellikle yöneten yönetilen ilişkisini bir yana bırakıyorum buraya, ama bereketlenme ve özellikle bitkisel ve aynı zamanda sebze, meyve, tahıl veya uzatabildiğinizce bir bereket, özellikle buradaki hasatlarla beraber gelmiş olan, bu coğrafyaların muazzam kaderinde var olan, Allah'ın bizlere sunmuş olduğu müthiş bir gerçekten bereket yuvasıdır. Asla ve asla bir Sahara'yla, bir Gobi'yle, hatta Orta Asya dediğimiz yerlerle, hatta Latin Amerika'nın, bugünkü işte var olan Arap coğrafyasının, Afrika coğrafyalarının, kuzey coğrafyalarıyla falan kıyaslanamayacak derecede, Avrupa'nın özellikle kuzeyi, bilhassa oralarla kıyaslanmayacak düzeyde, daha bu bizim Akdeniz dediğimiz medeniyet ve Akdeniz'le beraber Mezopotamya tarımın merkezidir. Elhamdülillah bugün birçok ürünlerimiz halen, her ne kadar bozulsa da, her ne kadar yok edilse de, halen Allah'ın hikmeti, bereketi bu zelzele coğrafyasında bizlere ürünleri bereketiyle vermektedir. Ama bu ürün, bu bereket, bu güzellik ne yazık ki ekonomik ve mali olarak bağımlılığımızdan dolayı küresel kapitalizmle tahrip edilmektedir. Enflasyonlarla boğuşuyoruz ve bu enflasyonlarla alım güçlerimiz çok daralıyor, azalıyor ve ne yazık ki hatta ürünlerde sahtekarlıklar yapılabiliyor. Özellikle suni yapılanmalar gidiliyor. Özellikle hayvancılıktan, tarımdan ve birçok sulamadan ve birçok konuda, alanda, bugün sadece ülkemizde değil, dünya coğrafyasında ne yazık ki çok büyük bozulmalar ve dengesizlikler yaşanmakta. Şimdi buradan gelirsek coğrafyaya tekrar. Coğrafya gerçekten bir ailenin, bilhassa bir Müslüman ailenin en çok üstünde hassasiyetle durması gerektiğine inandığım bir konu. Hafıza çünkü gerçekten coğrafyayla çok daha iç içedir. Bunu sadece bir geçen programda yapmış olduğum, bundan daha önceki program, mekanla aynı anlama getirebilirsiniz. Evet, mekan aynı zamanda coğrafyanın bir uzantısıdır. Oraya insan eliyle dokunulmuş olan bir yerleşkenin, bir yapılanmanın çıkmasıyla birlikte bu altyapı ya da üst yapı halidir. Kültürel doku da böyledir. Aidiyet de böyledir. Ama bunlarla beraber her şeyiyle var olan oradaki coğrafyanın asıl temeli sadece oradaki dağları, tepeleri, ürünleri de değildir. Oradaki var olan bir kültür kod sisteminin ortaya çıkmasıdır. Çünkü coğrafya aynı zamanda en önemli özelliğini sadece fiziki ve doğa bilimi olarak değil, sosyal bilim olarak değil, yer bilimi olarak değil, asıl bir gezegen bilimi olmaktan da öte, bunlar çok değerli anlardır, özellikle alanlardır, özür dilerim. Bu alanların dışına benim özellikle çıkıp aidiyet, yani bu özellikle bu coğrafyaya aidiyetimizi perçinleyebilmemiz, geliştirebilmemiz için her birimizin yaşadığı noktadan çevre noktalar ve çevre noktalardan bir ülke geneli ve aynı zamanda eğer kendimize Müslüman diyorsak bütün Müslüman İslam coğrafyasında ve yakınıyla, komşularıyla beraber hangi dine mensup olurlarsa olsun iyi bilmemiz gerekir. Çünkü coğrafya, şöyle söyleyeyim, Konya Ovası'ndaki bir insanla özellikle Orta Anadolu bozlaklarında o coğrafyalardaki, ovalardaki, platolardaki, oradaki insanın yapısıyla Ardahan'da, Artvin'de ya da ne bileyim, daha gidin güneye gidin, kuzeye gidin, Ege'ye, buradaki insanlar aynı değildir. İnsanların aynı zamanda çölde yaşayan insanın çöldeki ruh hali, çöldeki özellikle hayat tarzı, hayat felsefesi, inancıyla aynı zamanda farklı coğrafyalardaki insanlar arasında kültürel anlamda, doku anlamında büyük farklılıklar vardır. Ve buradan da zaten kültürel dokular oluşur, kültürel oluşumlar. Tahılla meyve kültürü, sebze kültürü, bunlar nasıl birbirinden ayrılıyorlarsa, onların yetiştiricisi olan
aynı zamanda insanların da o coğrafyadan dolayı, o coğrafya içerisinde, o coğrafyanın, Allah'ın sunduğu bu coğrafya ve bu coğrafyanın da beraber gelen nimetlerin sonucunda o insanlar o ilişkileriyle beraber var olur, yaşar, şekiller, şekillenir ve bu iç içe akışın bir ürünü olarak orada bir kültür dokusu ve o kültür dokusuyla birlikte bir medeniyet inşası gündeme getirirler. Bu nedenden bu az önce söylemiş olduğum, yani çok fazlasıyla coğrafyanın en geniş alanına, en geniş konularına girebilmek, ama asli mesele benim buradaki jeofizik, jeoloji bu ya da ne bileyim deprem bilimi, bunlarla değil, burada benim anlatacağım bu programda sosyal alanı iyi bilmemiz gerekir. Coğrafya bir sosyal olgudur. Tarih de bir sosyal olgudur. Fakat tarih aynı zamanda değişim gösterebilir, değişkenlikler gösterebilir. Ama coğrafya asla tarihle aynı şekilde gittiği, aynı şekilde her şeyle tamamen tarihe tabi kalarak ve tarihin başat olduğu bir olay değildir. Coğrafya kendi içinde bayağı soyut, soyut olduğu kadar da somut, yani son derece açık olan, karşımıza geldiğinde her şeyle ne kadar o var olan coğrafyanızı yıksanız da, yok etseniz de, tarihte bunu kendinize göre, çıkarlarınıza göre, doğrultularınıza göre şekilleseniz de, yalanla, aldatmayla ya da onur etmeyle kurgulasanız da, coğrafya böyle değildir. Coğrafyada yalan söyleyemezsiniz. Eğer o coğrafyada kavaklar kesildiyse o kavaklar yoktur. Ama her zaman o kavakları bilen biri, burada zamanında kavaklı yoldu burası. Burası kavaklar vardı burada ve bu kavaklar bin yıllık işte süresi. Ya da söğütler vardı. Burası söğüt adı sokağa buradan gelir. Söğüt mahallesidir gibi. Bir söğüt, bir çınar, bir kavak var olan bütün değerlerimizle birlikte orman bilimi, ormanların kendisi ve aynı zamanda Allah'ın bize lütfetmiş olduğu ki yeryüzünün çivileridir dediği dağlarımız, o dağlarla beraber kayalar ve kaya ilmi dahi ki bu aynı zamanda jeolojinin alanına giren fakat aynı zamanda coğrafya alanına giren bir konudur. Coğrafya gerçekten çok ciddi üstünde bir Müslümanın, hatta insanlığın düşünmesi gerektiği ve bizzat icraatlarında çalışmanın hassasiyetle bu alana ilgi göstermesi gerekli olan, hafızasında yaşatması, yaşarlık halinde sürekli bunu aktif hale getirmesi gerekli olan bir konudur, bir alandır daha doğrusu. Çünkü coğrafya Allah tarafından bize verilmiş bir en büyük, geniş, derin bir mekandır. Bu mekanı nasıl kullandığımız, nasıl şekillediğimize bakmak gerekir. Burada nasıl kültürel bir birikim oluşturulmuş? Bu kültürel birikim aynı zamanda o kültürün kendi dokuları, kendi karakteri, kendi işte uyguladığı ritüelleri, festivalleri ve benzerleriyle beraber aynı zamanda nasıl imanıyla, inancıyla biçimlenmiş, bütünleşmiş ve onunla beraber nasıl bir hal ve durum içerisine gelmiş, bunları bize anlatmasıdır. Bugün cep telefonuyla eğer bir çoban sürüsünü gezdiriyorsa, bundan şuradan 2000 öncesine gidelim. Acaba o günkü çobandan ve o günkü çobanla o coğrafyadan aldığı haz ile ve o sürüyle ve oradaki o coğrafyaya sahiplenmeyle veyahut da o coğrafyanın ona sahiplenmesiyle bir şekilde nasıl bir organik ilişki kurduğu ya da bugün o organik ilişkinin ne kadar çatladığını gayet iyi anlayabiliriz bu basit örneğimizden. Bugün elimize bir kamera alalım, bir küçük belgesel yapmaya çalışalım. Gezdiğimiz aynı coğrafya olsun. Ankara çevresindeki bir alana gidelim. Orada yıllardır yapılan yalnızca 4 kuşak çobanlarla yapacağımız röportaj bile o sürülerle olan ilişkisinden dahi coğrafya ve coğrafya konusunda bize çok net ve açık veriler, bilgiler sunabilmesi açıktır. Müzik diyoruz değil mi? Dans, folk danslarımız. Bütün bunlar nasıl olmuştur ve nasıl birbirinden yakınlıkları vardır ya da uzaklıkları vardır. Bunlar dahi o coğrafyanın belirlemesidir. Coğrafya orada gerçekten o insanların bütün hayat tarzlarının hemen hemen yüzde yani diyorum açık samimiyetimle 80-90 gibi aynı aksanları gibi dil üzerindeki yaptığı değişimler gibi şekillemiş ve bütünleştirmiştir. Coğrafya o yüzden kaderdir demesi İbn Haldun Hazretleri'nin çok manidardır ve bunun üzerine ciddi çalışılması gerek. Ama bir kısım şöyle der, coğrafya kader değildir. O sizin inanç ve bakışınızla ilgili olan bir alandır. Ama buna ben şahsım olarak ve metafizik bir dünya ve metafizik bir kainat ve o metafiziğin arkası ve ötesi ve her şeyle buna sahip olan Allah olduğu için ve İslam ve bir mümin anlayışımdan da baktığım için ben
İbn Haldun'un bu

tamamen söylemiş olduğuna katılan biriyim, coğrafya kaderdir. İçinde bulunduğunuz mekan ne ise, gittiğiniz bir coğrafya, o coğrafyadaki insanlarla ilişkiniz de aynı zamanda sizi bir şekilde düşünmeye iter, bir şekilde duyuş şekillerinizi değiştirir, dinamiklerinizi değiştirir. Bu sadece Türkiye için demiyorum. Türkiye'nin birçok değişik yerlerinde muazzam değişikliklerle, devingenliklerle karşılaşırsınız. Ama ayrı coğrafyalara gittiğinizde, işte kalkıp İslam coğrafyalarını başa alırsak, bir Bangladeş'e gittiğimizde, eski adıyla Doğu Pakistan, Batı Pakistan ya da bugünkü Pakistan ve onunla beraber işte Orta Asya'ya gittiğinizde, ki Orta Asya'daki Kırgız coğrafyası, Türkmen coğrafyası, Özbek, bütün bu Kazak coğrafyaları, bütün işte bu coğrafyaları gezdiğinizde, ya da Batı'ya gittiğinizde, ya da Pasifik'e, Uzak Doğu'ya, Yakın Doğu, ne derseniz deyin, nerelerde gezinirseniz gezin, kültürel dokuda özellikle o coğrafya çok belirleyici olmuştur. Mutlaka bütün kültür kodlarının %80-90'ı gelir, toplanır, merkezde hep o coğrafyada buluşur. Bu nedenden coğrafyamızı eğer iyi anlarsak ve hafızamıza kazıyarak o coğrafyamızı taçlandırır, onurlandırırsak ve o coğrafyamıza sahip çıkarak, bunu kavgacı şekilde değil, bunu üstünlük ve kibir şeklinde değil, coğrafyayı onurlandırmak, Allah'ın verdiği bu hikmeti daha da onurlu ve daha güzel ve en iyi şeylerle taçlandırmak. Bu taçlandırma dediğim, az önce söylediğim, gerçekten bize verilmiş olan bu güzel hikmeti, bu güzel nimeti onure etmek ve ona çok iyi sahip çıkmak ve bakmak anlamında ve ince olarak düşünerek en güzeliyle tabiatımızla istişare edebilmek, coğrafyayla istişare edebilmek diyorum bakın. Ve bu hassasiyete kadar gelebilmek de hafızamıza şekil tutup, yer tutup, ırmaklarımıza, bütün ırmaklarımızdaki kirlilik varsa onun derhal temizlenmesi, kirliliğin nedenlerinin bulunması, aynı zamanda o tabiatımıza, o dağlarımızdaki hikmet, nimet, neyse bütün bunlar ve onların aynı zamanda öyküleri vardır, bir hikayeleri vardır. Çünkü her coğrafyanın bir hikayesi vardır, aynı her insanın bir hikayesi gibi. Bu hikayelerimizi azaltmak yerine bu hikayelerimizi çoğaltmamız gerekir. Bu çoğaltmalar da ancak muhabbetle, sohbetle, istişare olabilir. Çünkü bir insan yaşadığı coğrafyanın bir faturası, yani bir şekilde onun bir bedelinin karşılığıdır. İç içedir bunlar. İkisini de birbirinden ayıramazsınız. Ben bazen şöyle söylerim, her insanın bir köyü vardır içinde yaşattığı, zihninde yaşattığı, hafızasında yaşattığı, kalbi olarak yaşattığı. Evet, her insanın bir köy, bizim bugün illa köy demeniz gerekmiyor, işte buna şehir dersiniz, mahalle dersiniz, buna ne bileyim işte bulunduğunuz çayırlık dersiniz. Ne derseniz deyin, sıfatlar değişebilir. Ama bir coğrafya, insanın aidiyet duygusunun hissettiği, yaşadığı bir coğrafya. İşte Türkiye, işte İslam coğrafyası. Bilhassa İslam coğrafyası. Bugün İslam coğrafyasında yaşanan olaylara baktığımda ben çoğu konularda çok gerçekten zorda kalıyorum anlamakta, kavramakta. Var olan İslam'ın özellikle içerisinde, İslam'ın o İslam coğrafyasının nasıl tasfiye edildiğini, o kültürel dokunun nasıl yok edildiğini, bozulduğunu, o coğrafyaya olan aidiyetin nasıl yok edildiğini, nasıl yapmacık ve tamamen ithal yerlere özenti haline gelindiği ve artık o coğrafyanın bütün ruh, haliyet ruhiyesinin bozulduğu, o coğrafyanın dışına çıkmak için o coğrafyayı infaz ettiklerinin ve gerçekten bozduklarının her türlü alt ve üst yapılarıyla beraber bunu bilhassa İslam coğrafyalarında, bu tamamen yönetilen coğrafyalarda görmekte ve yaşamaktayım. Kendi coğrafyamıza da bakıyorum. Kendi coğrafyamızda bilhassa kalkınma ve turizm adı altında yapılmakta ve yapılacak bir dolu yapılar, yapılanmalar, şekillemeler, kültürel dokudaki nasıl bozulmalar varsa, o coğrafyalar nasıl bozuluyorsa ve o coğrafyaları sadece ağaçları kesmek ve ormanı ortadan kaldırmak, bu büyük bir zulümse ama aynı zamanda bu zulümle beraber yediğimiz, içtiğimiz, yetiştirdiklerimiz, bütün o aldığımız ürünlerin ve o ürünlerin dağılımı kardeşçe, eşitçe, hakça ve oradan elde ettiğimiz o ürünlerden değerler. Bunlarla eğer kendimizi gerçekten yaşadığımız o bize en yakın olan ırmak, o ırmakla olan ilişkimizi gerçekten bir şekilde Allah'ın verdiği bu güzel hikmete sahip çıkarak bir şekilde ailemizin bir parçası kabul ettiğimiz, hatta bu coğrafyanın biz bir parçası olarak coğrafyanın bir aile olduğunu değerlendirirsek, her türlü hayvanlarından tutun, bütün bitkisine, her şeyine, tahılına varıncaya kadar, sebzesi, meyvesi, bütün dağlarıyla, tepeleriyle, bütün ama akan sularıyla, akarsu, dereleri, bütün çaylarıyla, gölleriyle, bütün var olan denize yakınlığıyla, sularla olan her şeyle ama her şeyiyle bir insanın o coğrafyasına sahip çıkması, o coğrafyayı temiz tutması, aynı zamanda kendi coğrafyasını, kendi ruh, özellikle haliyet ruhiyesi, kalbi

hafızası ve bilhassa zihni hafızasını dinamik tutmasıdır ki bu medeniyetin yaşaması için çok büyük değerdir. Oradaki var olan yapmış olduğu bütün sosyal aktiviteler eğer coğrafyasına hizmet amacını taşıyorsa açıkçası bu insana hizmeti onurlandırmak anlamındadır. Çünkü coğrafya insansız, insansız coğrafya eğer ki coğrafya insansız, insansız coğrafya diye bir ikilemde bulunacaksak hayır, her coğrafyanın mutlaka içinde bir canlısı vardır. Bu ben, sensiz, biz olmayabiliriz. Orada yaşayan, orada mutlaka yaşamını, geçimini temin eden, hayatını yaşatan, devam ettiren, Allah'ın verdiği her türlü en küçük organizmada dahi bunu rahatlıkla görebilir, yaşayabiliriz ve onu incitmeden yaşayabilmenin yollarını arayabilmek, hatta oralara vardığımızda istişareleri yapabilmek ve oraları canlı tutabilmek de ancak medeniyetlerimizi koruyabilir, yaşatabiliriz. Çünkü şunu tekrar ediyorum, medeniyet inşasınız en temelinde ilk coğrafyaya sahip çıkmak vardır. Coğrafyasına sahip çıkan temel insanlar ya da toplumlar çok daha uzun vadeli, çok daha uzun vadeli bir medeniyet inşasının özellikle İslam coğrafyasında bunu rahatlıkla icra edebilir, yapabilir, geliştirebilir ve dünyaya da gerçekten bir medeniyeti sunabilirler. Çünkü kapitalist kalkınmaya inanmayan biriyim. Kapitalist kalkınma aynı zamanda adaletsiz bir kalkınmadır. En büyük yalan bu iki adım birbirine getirilmesidir. Hiçbir zaman adaletli bir kalkınma, var olan Batı ile Doğu arasındaki bu eşitsizlik, bu sömürgeci sistemde ve bilhassa Batı Siyonizmi ile özellikle Anglo-Sakson Siyonizm ve onun kontrolü ve onunla ilişki içerisine girmiş olan Müslüman coğrafyalardaki münafık kadroların, bilhassa bu Arap coğrafyasında yaşadığımız, Körfez'de yaşadığımız bu tip yerlerin aynı zamanda bu coğrafyayı ne kadar tahrip ettikleri ve geçmiş özellikle İslam karşıtı, İslam aleyhi bir dolu geçmiş pagan ritüelleri, hatta pagan öncesi bir dolu cahiliye ritüellerini hayata geçirmeleri, aynı zamanda kendi bütün o kendi coğrafyalarından iman ve inanç ve onun yerleşmiş olduğu coğrafyalara bir şekilde karşı çıkarak daha onun öncesinde yapılmış olan ve kendilerinde aslında organik olarak gelmemiş, suni olarak oralara yerleştirmiş olan yapıları ve bu yapılar içerisindeki bu kültürel yapılar dediğim dokuları tekrar hayata geçirerek bir şekilde var olan İslam anlayışı ve İslam coğrafyası ve İslam kültür kod sistemlerini, kültür genetiğini aynı zamanda bir medeniyet inşasında sadece Batı'ya ve Batı ile olan ilişkileri içerisindeki o Batı'dan, o Batı neyi severse, onu ne sevecekse onlara pestek çekmek amacıyla yapılmış olan bir dolu ithal, yapay, suni, ta geçmişi diye getirip bunlar benim kalıtımdır diyerekten ortaya getirmesiyle aslında var olan İslam coğrafyasının bir dolu şeyi rahatlıkla ve mükemmel bir şekilde onurlandırdığı, bereketlendirdiği bu olayları yıkmak amaçlı olarak bir tersi söylemle hem tarih hem aynı zamanda o tarihi yalan ve aldatma ve resmi ideolojinin tarihiyle coğrafyanın kaderinde, coğrafyanın var olan kader, o kader çoğulluğunu, o özellikle yapısını bozmuşlardır. Ve bugün hangi coğrafyalarda ve hangi coğrafyalarda hangi insanlar ve hangi insan türleri ve hangi bu insanların ve bu insan türlerinin nasıl bir medeniyet tasavvurunda bulundukları konusunda, nasıl bir medeniyet oluşturdukları ve bunu geleceğe nasıl vereceklerine dair İslam'ı acaba İslam içinden tasvim edecekler, yoksa İslam'ı bir şekilde içini boşaltıp yok edip ve onun yerine tamamen yeni bir yapılanma kurup onunla beraber devam edecekler, ya da İslam bir şekilde haddini bildirecek bu tip münafık kadrolara, coğrafyalarını ve o coğrafyalarının kaderinde var olan o çok büyük kıymetli İslam'ın getirmiş olduğu, vermiş olduğu, onları taçlandırdığı, onurlandırdığı o İslam kültür gelenek kod sistemleriyle beraber bir medeniyet inşasını gündeme getirip coğrafyanın bir bereket ve bir hidayet ve aynı zamanda bir hikmet ve bir nimet olayını iyice anlayıp ona göre var olan coğrafyalarına uygun coğrafyanın insanlarını aidiyet duygularıyla yetiştireceklerdir. Bunun arasında çok çetrefilli, çok çatışmalı bir durum vardır ve halen de bu yaşanacaktır. Buradan sözümü uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Benim bugün özellikle burada söylemeye çalıştığım disiplinler, bu kültür kodlarına geldiğimizde çok önemli bazı şeyleri, yani bana şahsım olarak önem addeden, özellikle sizlerle de paylaşma gereği duyduğum

bazı konularda bir şeyler söylemeye çalışacağım. Şimdi coğrafya deyince fiziksel diyoruz biz buna. Ya da biyolojik coğrafya dediğimiz. Aynı zamanda bu fiziksel coğrafya, bugün iklim değişikliğini bunun içerisine katabiliriz. Aynı zamanda onunla beraber gelen bir başka olay insan. Çünkü insan unsuru burada temeldir. O coğrafyanın davranışsal coğrafya, kültür teorileriyle beraber var olan coğrafya. Bunlar içine katıldığında, hatta kültürel antropoloji, ama bu kültürel antropolojinin aynı zamanda kültürel coğrafyayla, kültür genetiğiyle ilintili olduğunu söylemek istiyorum. Şimdilik bir su molası vereceğim, hakkınızı helal edin. Ve ardından molamızın hemen ardından tekrar programımıza kaldığımız yerden devam edeceğim Allah'ın izniyle.

0: Hafıza ve bilinç programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Selamun aleyküm. Tekrar hoş geldik. Hakkınızı helal edin. Bir küçük su molası vermek zorunda kaldım. Allah'ın izniyle kaldığım yerden tekrar devam edeceğim. Bana verilen süre itibariyle. Burada az önce, daha önceki mola öncesi vermiş olduğum fiziki, evet fiziki konu. Bu çok geniş bir konudur. Ama aynı zamanda burada bu programda daha önce de belirttiğim gibi insan merkezindedir. Bununla beraber aynı zamanda bir de teknik alanı vardır. Yani özellikle teknik konular. Mekansal veriler dediğimiz, işte analiz etmek, özellikle dalların en son tanınan ve en çok tartışılanlarından biri teknik coğrafyada. Bilhassa özellikle alt bölümlere, disiplinli alt bölümlere ayırarak coğrafi bilgi teknolojileri, jeoinformasyon, informatik dediğimiz, jeomatik dediğimiz ve bir dolu konularda teknik, beşeri ve fiziki coğrafyacıları bir araya getirmiştir. Özellikle bu konularda da yoğun çalışmalar yaşanmaktadır. Coğrafyanın analistleri, teknik bir coğrafyanın özellikle insan ve doğal hayat içerisindeki özellikleri, için karşılıklı ilişkileri, çok geniş bir teknik coğrafyayla birçok geniş kategoriye ayrılabilir. Ama bunların hepsinin başında beni bugün ilgilendiren en önemli unsur tabii ki benim de bir insan olmam vesilesiyle var olan nüfus coğrafyası, demografi dediğimiz, siyasi coğrafya, jeopolitik dediğimiz, hatta bugün tarihi coğrafyadan ziyade internet coğrafyası dediğimiz, sağlık coğrafyası, ekonomik coğrafya, kalkınma coğrafyası dedikleri, kültürel coğrafya, hatta bugün bilişim teknolojileri kullanan bir coğrafya ve gibi kategorilere ayırabiliriz. Özellikle din coğrafyası bunun en merkezi yerinde alır. Sosyal coğrafyanın oluşması ve ilişkilendirilmesi anlamında çok açık olarak ilişkidir. Kalkınmaya yönelik ya da kalkınmayla yapılabilecek ve kalkınmanın ne olduğu tartışılmasıyla beraber yapılacak bir ulaşım coğrafyası vardır. Bu ulaşım coğrafyası aynı zamanda turizm coğrafyasıyla ilgilidir. Bu turizm coğrafyası aynı zamanda şehirleşme coğrafyasıyla, kentsel dönüşüm dediğimiz ya da kentsel yapılanma dediğimizde davranışsal dediğimiz coğrafya vardır. Kültür coğrafyamız. Bu coğrafyamızla özellikle bütün bunları bir araya getirdiğimizde o kadar geniş bir alana hitap etmeye başlarız ki ve konu sadece tarihin bize vermiş olduğu veriler, referanslar, savaşların daha ağırlıkta olduğu, anlaşmalar ve onunla beraber barışa giden nedenler ama bunların çoğunun arka planlarının çok net anlatılmadığı. Çünkü yazılı tarih ile sözlü tarih arasında olan ilişkilerinde ve bilhassa Doğu ve Asyatik toplumlarda ve bilhassa İslam toplumunda da aynı zamanda yazılı tarihe geçiş evreleriyle bunların döküman olarak, arşiv olarak ne kadar elde olduğu ya da genelde sözlü kültürün çok daha egemen olduğu ve sözlü bir şekilde kişiden kişiye, kişilerden kişilere geçen belli bir takım yapılar, özellikle bu şekilde bir iletişim kod sisteminin daha yaygın olduğunu da söyleyebiliriz. Matbaanın tabii ki buradaki önemli rolü var. Ama bunlarla beraber, hepsiyle beraber tarihin en önemli bizlere dayatılan konusu şudur. Özellikle tarih ideolojik, mutlak ve mutlak ideolojik olmak zorundadır. Fakat coğrafyanın ideolojik gibi bir nedeni yoktur. Coğrafya ancak ve ancak insan tarafından. Eğer ki oradaki bir etnisite, etnik yani var olan kökenli insanlar ve o kökenli insanlarla beraber oraya gelmiş yerleşmiş insanlar arasındaki bir eğer bir ahenk varsa ya da bu ahenk bir şekilde birileriyle bozulmak istenmişse ya da bozulmuşsa ya da bozulmak için çabalanıyorsa o zaman orada o işte var olan coğrafya, o coğrafyanın kaderinde belli bir takım tartışmalar yapılabilir, konuşulabilir, istişareyi açık hale getirilebilir. Fakat çoğu zaman çoğu tarihçi, bilhassa resmi ideolojilerin tarihçileri burada belli bir takım ırkçılık esaslarını aldıkları için bir sahiplik duygusunu coğrafyanın dışına çıkartmaktadırlar ve tarihi yanılgılar ve tarihi özellikle bir şekilde referans olarak, ideolojik olarak kullandıklarından aslında coğrafya ne yazık ki bir şekilde burada özel varlığını, özel kendine ait olan hassasiyeti ve hissiyat ve güzel o coğrafyanın

değerini tam insan ortaya çıkaramaz, çıkaramamaktadır. Şimdi buradan baktığımızda coğrafya insanla vardır, evet. Aynı zamanda coğrafya insansız olmaz ama insan da mutlak bir coğrafyaya bağımlıdır. Onsuz olamaz. Çünkü bütün bir üretim aynı zamanda o coğrafyadan gelmiştir, o coğrafyadadır. Burada siyasi coğrafya ve jeopolitik olarak ilişkilere baktığımızda çok ama çok, o kadar çetrefilli bir konu çıkar ki karşımıza. Bu bizi şuraya getirir, dış politikaya, dış siyasete getirir. Dış siyaset özellikle nasıl yönetilmektedir? Nasıl şekillenmektedir? İktidar elitleri, iktidar seçkinleri acaba coğrafyamızı nasıl belirlemektedirler? Stratejik ilişkileri nasıl yapmaktadırlar? Bugün açık olarak dünyamızdaki en önemli kanallar, bu kanallar dediğimiz medya kanalları değil, bu kanallar özellikle deniz taşımacılığında kullanılan kanallar. İşte bunlardan biri İstanbul Boğazı aynı zamanda ya da işte kurulması planlanan bir başka boğaz projesi gibi. Bunlarla beraber aynı zamanda Süveyş'ten tutun da dünyanın dört bir yanında var olan bir dolu Panama ve uzatın uzatabildiğinizce kanallar vardır. Bu kanallar ticaret hacminin en önemli noktalarıdır. Ve en önemli noktaları bunlar olmakla beraber o coğrafyaların yaşadığı, yetiştirdiği bir altyapıları vardır. Onların aynı zamanda alt kaynakları vardır. Biz ona yeraltı kaynakları diyoruz. Dikkat edin, yeraltı ve yerüstü kaynakları tarih meselesi değildir. Yeraltı ve yerüstü kaynakları asıl Allah'ın vermiş olduğu hikmet, bizlere verdiği bu güzel bereket olan oradaki nimetlerdir. O nimetlerin keşfi, o nimetlerin keşfiyle beraber aynı zamanda hakça ve adaletçe ve neredeyse hangi topraklara aitse oranın insanı tarafından kullanılması ve o insana tekrar geri dönüşümün adaletli bir şekilde yapılması ve hiçbir zaman bir başka ülkeye menfaat ve çıkar ve karşılıklı ilişkilerden dolayı pestek çekilmemesiyle ancak bağımsızlık dediğimiz ekonomide, finansta, coğrafyayla başlayacak yeraltı kaynaklarına ve onunla beraber yerüstü kaynaklarına sahip çıkmakla başlayacak olan bir medeniyet inşasında coğrafyanın önemi karşımıza çıkar. O nedenden burada jeopolitik dediğim bu konu hakikaten özellikle ve özellikle jeopolitik diyoruz bakın. Stratejik önem diyoruz. Niçin? İşte bir jeolojiniz var. Bu jeoloji nereden geliyor? O jeoloji coğrafyaya tabi olan, o coğrafyanız yani. O coğrafyanızın bir siyasi, kültürel bir yapılanma konumu var. Ve onun içinde bulunduğu bir yapı, o yapının içerisinde ne gibi unsurlar bu coğrafya ve coğrafya insanını değiştirir, dönüştürür, yok eder, tasfiye eder, bütün kültür genetiklerini, medeni kod sistemlerini değiştirir. Özellikle din ideolojileri de yapılabilir. Din ideolojileriyle beraber aynı zamanda din fırsatçıları bunu şekilleyebilir. Yine bu aynı zamanda uzaktan kumandalı bir şekilde de farklı coğrafyalardan da yapılabilir. O yüzden coğrafyaların iyi bilinmesi ve coğrafyanızın iyi bilinmesi çok önem addeder. Coğrafyaya sahip çıkmayan aynı zamanda kendine sahip çıkmıyordur. Tarihine sahip çıkmayan derler, ne yazık ki kökünü yitirmiştir. Asıl mesele şuradadır. Resmi tarihin dışında olan, çok daha alternatif olan, daha derin olan tarihi bilirsek kökümüzü daha iyi anlarız. Kökümüzü anlayabilmemiz için özellikle İslam geleneğimizde ve İslam'la beraber var olan bu var olan ülkemizde ve bütün İslam coğrafyalarındaki Türkiye'mizle ve Türkiye'mizle beraber ta Pakistan, Bangladeş, Endonezya ve bütün coğrafya, ta Afrika'ya kadar uzanan coğrafyalardaki kökü asıl tarihten değil, asıl o coğrafyanın içinde bulundurduğu bütün o nimetler, bütün o altyapılar, bütün altyapılar ve üst yapıların dışında olan yeraltı kaynakları ve yerüstü kaynaklarının çok iyi bilinmesi, çok iyi kullanılması ve onlara sahip çıkarak ancak bir tarihi dokuyu yapılarak bir medeniyet inşası oluşturulabilir ve bir coğrafya ve coğrafya insan ilişkisi onurlandırılabilir. Bütün bunların dışında tek söyleyeceğim şu: bir Müslüman, bir mümin yavrularıyla ilk ailesinde buna başlaması gerektiği inanıyorum. Bakın tekrar ediyorum başta söylediğimi, mikroskop, teleskop ve mutlak bir ülke ve dünya haritasınızı evinizde sürekli bulundurun ve en küçük detaya kadar bu konuları tartışarak, konuşarak, istişare ederek her şeyimize sahip çıkabilmeyi önce bilmemiz gerekir, anlayabilmemiz gerekir. Çünkü yer küre bizim için yaşanması gerekli olan Allah tarafından verilmiş çok değerli bir lütuftur. Ne kimseyi sömürelim, ne kimse tarafından da sömürelim. Bu zaten imanımızın gereğidir, temelidir. Allah'a emanet kalın. Hayırlı geceler diliyorum. Mübarek cumalar. Allah sıhhat afiyetle tekrarlarını sıhhat afiyetle nasip etsin. Selametle kalın.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Selçuk Ferit'in hazırlayıp sunduğu Hafıza ve Bilinç programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
7: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Sevmesi, onun emrine uymakla, ibadetine koşmakla ve hoşnutluğunu aramak ile olur. Allah'ın Celle Celaluhu'nun müminleri sevmesi, onlara merhametle muamele etmesi, onları mükafatlandırması, günahlarını bağışlaması, onlara rahmet etmesi, günahtan korunma ve başarı ihsan eylemesiyle olur. İmam Gazali Hazretleri, Allah ondan razı olsun, İhya-i Ulumiddin

Derinde şöyle buyuruyor: şu üç şeyi yapmaksızın yaptığı diğer şeyleri söyleyenler yalancıdır diyor. Bunlardan birincisi, cenneti sevdiğini söylediği halde ibadet etmeyen kişi yalancıdır diyor. İkincisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, iki cihanın sultanını sevdiğini ileri sürdüğü halde Allah dostlarını ve mümin fakirleri sevmeyen yalancıdır diyor. Ve üçüncüsü, cehennemden korktuğunu iddia ettiği halde günah işlemekten vazgeçmeyen kişi yalancıdır diyor. Ve davasında da yalancıdır. Hakikaten de öyle değil mi dostlar? Aşk, muhabbetullah, gerçekten bunları anlayabilmek için o deryanın içerisine girmek lazım. Aşık olmayan aşktan anlar mı? Anlarım derse yalan olur. Nitekim Rabiatül Adeviye, Allah ondan razı olsun, davası için çok büyük hizmet etmiş ve Rabbine aşık olmuş bir hatun, saliha bir kadın, diyor ki: Allah'a isyan ediyorsun, oysa onu sever görünüyorsun diyor. Gerçekten durum senin bildiğin gibi değil. Eğer sevgin doğru olsaydı onun emirlerine uyardın ey insanoğlu diyor. Çünkü aşık sevgilisinin sözünden çıkmaz diye buyuruyor. Allah ondan razı olsun, ne kadar güzel söylemiş. Aşık sevgilisinin sözünden çıkmaz. Bizler de aşığız diyoruz değil mi dostlar? Yaradanıma aşığım, Allah'ın Resulüne aşığım ben. Sadece aşkı kelimelerle tanıyoruz. Ruha, kalbe inmemiş bir aşk. İndirenler müstesna. Ben kendi nefsim koca olana söylüyorum. Anlatıldığına göre bir gün bir grup Şibli'yi ziyarete gider. Büyük veli, siz kimsiniz diye sorar onlara. Gelenler de biz seni sevenlerdeniz ya Şibli derler. Bu sırada Şibli yüzünü onlara döner. Sonra onları taşlamaya başlar. Adamlar veliden kaçarlar, korkarak hem de. Veli onlara der ki: benden niye kaçıyorsunuz? Eğer gerçekten beni sevseydiniz benim belamdan kaçmazdınız diyor. Ve arkasından da Şibli şöyle dedi: muhabbet ehli sevgi kadehinden içti. Beldeler ve yeryüzü onlara dar geldi. Allah'ı hakkıyla bildiler. Onun ululuk ve kudreti karşısında şaşkın kaldılar. Onun sevgi kadehinden içtiler. Onun ünsiyet denizinde boğuldular. Yalnız ona seslenmekten zevk alır oldular. Ve arkasından da Şibli şöyle dedi: ey Mevlam, sevgini hatırlamak serhoş etti beni. Sen serhoş olmayan hiçbir aşık gördün mü? Göremezsin. Çünkü Allah aşkında serhoş olmayan o alemden ne zevk alır ki? Allahu Ekber. Dünyalık zevklerin arkasından gittiğimiz zaman dostlar, şunu hiçbir zaman unutmayın ki her şeyin anlık zevkini alırsın. Mal, mülk, aklına ne geliyorsa ona ulaştın, zevkini aldın, doya doya o ortamı değerlendirdin ve bir süre sonra nefs mutmain oldu ve kendini geriye attın. Ama gerçek muhabbetullah, gerçek Allah zevki öyle değil ki. Zikrullah'ın içerisine daldın, muhabbetullah'ın içine girdin, tüylerin diken diken oldu, Allah dedikçe gözlerinden yaş akmaya başladı, secdeye kapandın, hüngür hüngür ağladın, sırtından terler geldi, Allahu Teala'ya yakın olduğunu hissettin.
ve içim ürperdi. İşte böyle bir zevke doyulur mu? Allah adamları işte böyle. Onlar o alemin içerisine öyle dalmışlar ki, işte onun için hiçbir dünyalık, hiçbir madde onları alamıyor. Niçin mi? Onlar benim gibi değil ki. Onlar gerçek sahibe, gerçek yaradanına aşık olmuşlar. Benim aşkım sadece satırlarda, sadece kelimelerde, ağızdan çıkan sözlerde. İşte dostlar, gerçek aşık olabilmek için birçok belayı sırtına yüklemek için hazırlanmak lazım. Şunu unutmamak gerekir ki dostlar, eğer gerçekten Allah aşkına ve Resulullah aşkına talip isen diyor Allah dostları, bela ve musibetlere hazırlıklı ol diyor. Çünkü bu yolun taliplerine imtihan çok çetin gelir. Hem de çok çetin. Ama güzelliği hissetmek lazım. Kalbinde, ruhunda hissetmek lazım. İmam Gazali Allah ondan razı olsun diyor ki, gözün aşkı nedir bilir misin diyor. Gözün aşkı, gözün sevgilisi, Allah-u Teala'nın yarattığı güzel şeylere bakmaktır. Güzel gördüğün şeylere bakmaktır. Manzaralar, yeşillikler, ruhun mutmain olduğu, gönül sultanlarına uzaktan bakmak, seyretmek, bu gözün aşkı diyor. Ya kulağın aşkı? Onun aşkı da diyor, ruhu doyurucu güzel şeyleri dinlemek. Helal, temiz ve güzel şeyleri dinlemek. Ya burnun aşkı diyor, burnun aşkını bilir misin? Onun aşkı da yaradanımın yarattığı güzel şeyleri koklamak. Ya ağzın aşkı, ya dilin aşkı diyor, lezzet aldığın tatları duymak, onları hissetmek damağında. Dokunmak, hislerin aşkı, dokunmanın aşkı ise diyor, yumuşak, kaygan şeylere dokunmak. İşte bunların hepsinin toplandığı kalbin aşkı nedir bilir misin diyor. Kalbin aşkı, kalbin aşkı zikrullah'tır diyor, Allah demektir diyor. Kalbinin titremesi, Allah-u Teala'yı zikretmek ve zikrederken gözyaşlarını kalbine ılık ılık akıtmak. İşte kalbin mutmain olduğu bu, istediği bu, gıda bu işte, zikrullah. Buyruluyor ki, Ela bi zikrillahi tatma'inel kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. İşte zikrin üzerinde bu kadar ciddi duruyoruz dostlar. Anlayabilmek için, bunu kalbine indirebilmek için de zikir sadece Allah hay demekle olmuyor ki. Allah sohbeti yaptığın zaman, Resulullah'ı andığın zaman, Allah dostlarını andığın zaman da bir zikirdir. Hani gönül dostlarının bir sözü var ya, Allah'la beraber ol. Allah'la beraber olamıyorsan, Allah'la beraber olanlarla beraber ol ki Allah'ı bulasın. Hay. İşte sır burada dostlar. İnsan hiçbir zaman tek başına bir yere gelemez. Bugün bir bebek de olsan, annenin şefkati ve nazarıyla bir noktaya kadar gelirsin. Sonra çevrenden sana yardım ederler. Eğitim hayatın başlar ve imtihanın içerisine girersin.

Allah-u Teala'nın huzurunda samimi bir kul olabilmek ve insanı kamil olabilmek için de bir sultan, bir eğitici, bir rehberin olursa uçurumlara düşmeden, sıkıntılara düşmeden yaradanını bulursun. Aşk bu kadar ciddi işte. Onlar aşık olmayı öğretirler sana. İslam'ı öğreten gönül sultanları. Ve sorarlar, evlat sen aşkı bilir misin? Sen hayır dersin. O zaman der ki, gözlerinle görebildiğin kadar aşkı tanı. Rabbim isterse gerisini bize bırak evlat. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Bizler kainatın efendisinin aşkıyla yanıyoruz değil mi dostlar? Konusu açıldığı zaman, gönül sultanlarının adı geçtiği zaman, Allah Resulü'nün adı geçtiği zaman tüylerimiz diken diken oluyor bazen. Her zaman bu hali yakalayamıyoruz ama belki birçoğunda tüylerimiz diken diken oluyor bazen. Ya Resulallah diyoruz dualar için ellerimizi açtığımız zaman, ne olur gel yardım et. Sana ulaşmak istiyorum ama ya Resulallah sana ulaşamıyorum diye defalarca dualarımızda zikretmişizdir. Gelin nefis koca olana bir de ona soralım. Sen kainatın efendisini nasıl tanıyorsun diye. Gelin koca olan bakalım ne diyecek dostlar.

Şimdi kendi kendime bazen düşünüyorum ve nefis koca olanla bunun istişaresini yapıyorum. Diyorum ya, ben aşığım, Resulullah'ı çok seviyorum. Sorulduğu zaman, kainatın efendisi sevilmez mi? Tabii ki seviyorum. O kadar. Peki dostum, sen, özür dilerim, sizi tenzih ederim. Ben kendi nefsim koca olana soruyorum bunları. Diyorum ki, düşün ki, oldu ya, bir gün oturuyorsun, mana alemi açıldı ve o mana aleminin içerisinden kainatın efendisi senin bulunduğun odaya geldi. Ve birden baktın ki Resulullah Efendim karşında sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen kalktın, edebini gösterdin. Hoş geldin ya Resulallah. Kendini toparladın. Kainatın efendisini evinde ağırlamaya başladın. Sonra düşünüyorsun, ev halkını tanıştıracaksın ya kainatın efendisiyle. Çünkü ben onun ümmetiyim. Bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorum. Ve kainatın efendisini ilk önce hanımla tanıştırayım. Ya Resulallah, bu benim hanımım diye çağıracağım içeriden. Bakıyorsun ki hanım namazları tam kılamıyor. Örtü desen, tesettür desen fazla riayet edemiyor. Diyorsun ki ben kainatın efendisine bu hanımı nasıl tanıştırayım ki? Derse ki Resulullah, şunları şunları şunları yapıyor musun? Hanım pek yapamıyor. Peki onu koy kenara. Sonra kızımı tanıştırayım. Fakat bakıyorsun ki kız, Allahu Ekber, üstünde badileri, altında bir blue jean, kot pantolon, dar vücut hatları belli bir derecede, parmaklar ojeli, saçlar omuzlarına dökmüş. Ondan sonra düşünüyorsun, bu benim kızı ben kainatın efendisine nasıl tanıştırayım ki? Pek icraatı da yok. Oğlana sorayım diyorsun. Oğlanı tanıştırsam acaba? Oğlan entel.

Belki de kulağında küpe var. Belki de yüzünde garip garip çizgilerle oklar, fanatik zincir takılıyor. Ama diyorsun ki ben oğlumu, kainatın efendisini karşıma alıp da nasıl tanıştırayım ki? O da fazla bir icraat yok. Arkadaş çevresi entel takılıyor. Düşün sen ki Resulullah dese ki ey oğlum, senin oğlun Ebu Bekir'i tanıyor mu? Senin kızın Ömer'i tanıyor mu? Ya evlatların Osman'ı, ya Ali'yi, ya torunlarım Hasan ile Hüseyin'i? Ses yok. Niçin? Ama desen ki oğluna, oğlum Galatasaray'da hangi adamlar oynuyor? Beşiktaş'ta kimler var? Ne kadar transfer parası vermişler? Senin oğlun onların hepsini sayar. Ta ki çantacılarının altındaki arabasına kadar. Kızına sorsan, kızım Televole'de kimler var? Falan sanatçı, filan sanatçı kimle flört ediyor? Gene nerelere takılmış? Nerede yazını, tatilini geçiriyor desen, senin evladın, benim evladım onları tek tek sayar. Ama kainatın efendisi dese ki evladım, Hamza'yı bilir misin? Nerede şehit oldu? Niçin şehit oldu diye. Evladın bunun hangisine cevap verebilir? Ama dünyalığın içerisine öyle bir sarıldı ki, işte onu söylüyorum. Ben aşığım dediğim zaman aşkını gel evine bak, çoluğuna çocuğuna bak, aşkının derecesini anla, yaşayışına bak, ne kadar aşık olduğunu anla. Düşünüyorum, ben Resulullah'ın ümmetiyim ya, bütün dünyalıklar etrafımı sarmış bir zincir gibi. Her tarafımdan beri her an sıkan, kendi zincirime boğulmuş ve kendi zincirime dolanmışım ve can çekiyorum. Bir yandan da diyorum ki ya Resulallah, ya Resulallah ne olur bana şefaat eyle diye. Sonra ezan okunduğu zaman çoluğuma çocuğuma bakıyorum ki ayak ayak üzerine atmış, yattığı yerden belki televizyon seyrediyor, elinde bilmem magazin dergileriyle beraber. Ezan-ı Muhammediye saygı bile yok, ayağını bile düzeltmiyor. Ve oğlum, ben ölünce benim arkamdan bir Fatiha okuyabilecek mi acaba? Benim kızım babasının mezarına gelip bir Yasin-i Şerif okuyabilecek mi acaba? Ondan sonra akla şu geliyor. Ben bunları öğretebildim mi evladıma? Ben bunları yaşayabiliyor muyum ki oğlumdan kızımdan isteyebileyim diye? Eğer evladını yetiştirenler varsa Allah mübarek etsin. Eğer arkasından bir Fatiha bile gönderemiyor isen dostum, böyle bir zamanda eğer anana babana ceddine bir Fatiha okuyabilemiyor isen sana da yazıklar olsun. Ondan sonra sen ellerini aç, ya Rabbi beni affeyle, ya Rabbi Resulullah'ın şefaatine beni kabul eyle de. Ama şunu unutma ki Allahu Teala gafurur rahimdir inşallah. O gene affeder inşallah. Kainatın efendisi ben ümmetimin en büyük günahkarlarına bile şefaat edeceğim diyen kainatın efendisi yine sana şefaat eder inşallah. Ümidi kesme. Ama bir adım da olsa, bir nefes kadar da olsa bir şeyler yapmaya gayret göster ve onun ümmetine yaraşır bir mümin olmaya çalış. Çalış ki
Mahşer yerinde kainatın efendisi seni tanısın. Baktığı zaman işte o benim ümmetim diyebilsin. Ama ben batının bütün pisliklerini hayatıma akdedersem ve davamı yaşamaktan aciz kalırsam, ben ellerimi istediğim kadar gökyüzüne açıp sabahlara kadar feryat edeyim. Buna hakkım yok ki. Ama o sultan yine inşallah şefaat edecek. Başka hiçbir umudumuz yok ki zaten. Allah-u Teala'nın mağfireti olmasa hangi amelime güveneyim ki? Kıldığım birkaç tane namaza mı? Verdiğim bir sadakaya mı? Yoksa bir yetimin başını okşadım ona mı? Ama haf ve rica, korkuyla ümit arasındayım. Belki olur ya, bir yetimin başını okşamıştım, onun gönlünü almıştım. Allah-u Teala belki onun hatırına beni affeder, cennetine koyar. Yaradanımın işine karışmam ama ben bu dünyaya tapayım diye gönderilmedim. Ben bu dünyalıkların içerisine boğulup, gark olup, nefsime, şehvetime, malın mülkün içerisinde kaybolayım diye gönderilmedim ki. Ben insanı kamil olabilmek için gönderildim. O cennetin içerisinde Habibine sevgili olabilmek için gönderildim. Allah-u Teala'nın sevdiği bir kul olabilmek için gönderildim. Bunu idrak edebilmek için de dostum, İşte hayatında çektiğin bütün sıkıntıları sinene melhem diye çek. Allah-u Teala'nın verdiği bütün sıkıntıları rahmet olarak karşıla ki onun mağfiretine kavuşabilesin. Yoksa Allah dostlarının dediği gibi bu dünya bala batırılmış bir zehirdir. İlk önce onu yalarsın, tadını aldıkça yalarsın. Sonra bir bakmışsın ki

sallaya sallaya götürürler. Sonra yerin bir metre altına koyar, taşı çekerler üzerine. Arkasından birkaç damla gözyaşı, sonra sevdiklerin hadi eyvallah der. Arkasına bakmadan mezarlıktan çıkarlar. İşte o anda, o anda dostum, senin yanında olan şu yaptığın amellerdir. Şu fani dünyada sermayen çantana ne koyabildiysen, o gün işte karanlıkta senin dostun onlar olacak. Özleminle yanıyorum, gel ne olur. Dayanacak gücüm kalmadı. Aşkından mahrum kalpler senin güzelliğini anlayamadı. Bu nasıl bir muhabbet ya Rab? O sevgiyi yudum yudum içsem, satır satır yazsam, nakış nakış işlesem, yine doyamam o sevgine. Sen unutulamazsın ey Nebi. Seni seven seni unutturur mu? Çınlamıyor mu ezanlarda seni söyleyerek? Layık olduğun yerdesin diyerek? Kılıç kınında, gül dalında, sen de sevgilinin yanında güzelsin ey Nebi. Emanetlerine sahip çıkamadık. Bilmem ki ne ola halimiz. Yoksa nar-ı cehennem yerimiz. Ey sevgili, çok perişan haldeyiz. Ne kadar da günahkar olsak, biz senin ümmetiniz. Ne olur az da olsa sev bizi.

hissetsek de o sevgini. Ya Rabbi, Ruzi mahşerde, huzuruna geldiğimde sana getireceğim tek şey var bende. O da Habibinin sevgisi var kalbimde. Ne olur sevdiğinin hürmetine. Ya Resulallah, kalksam gelsem yanına, yüzünü sürsem Ravzana, adını ana ana, edeple diz çöksem yanına, der misin ümmetim geldi bana? Gül yüzünü göremedim, bedenimi sana siper edemedim, boynuma bir kılıç, göğsüme mızrak yiyemedim. Ama hep hayalini ettim ey Nebi. Biliyorum buna hakkım yok. Hak etmediğim şeyi nasıl hayalleyebilirim? Ne olur ya Resulallah, küstahlığımı affeyle. Layık olmadığım yerde yaptım kendimi bir sahabe. Ah zavallı ben, ne yaptığının farkında mısın? Sarılma bir sünnete, sonra zannet kendini bir sahabe. Ne olur ya Resulallah affeyle. Nasipse inşallah tekrar gelmek yanına, bu can bin kere feda olsun sana. Ne olur kardeşlerim, dua edin bu günahkara, kabul etsin Resulullah o nurla dolu huzuruna. Gönül kasem doldu o Resul'ün aşkıyla. İstemem dünyalı, yılsalar da yanıma. Bu can kırmış zinciri, gidiyor artık canana. Ne olur ya Resulallah, hatalarımızla kabul et o nurlu huzuruna. Affeyle ya Resulallah, affeyle.

Aşk dedik ya, işte bir aşkın güzel bir sonunu şöyle paylaşalım. Züleyha'nın Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a karşı duyduğu aşkın ne dereceye vardığını bilirsiniz değil mi dostlar? Uğrundan hazinelerini bile gözünü kırpmadan veren Züleyha. Bu kadın bütün servet ve güzelliği bu aşkı uğruna harcamıştı. Züleyha'nın 70 deve yükü mücevher ve gerdanlığı var söylenir. Hepsini Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın aşkı uğruna harcamıştı. Bir gün Hazreti Yusuf'u gördüm diyen herkese eline geçenini verirdi. Hem de avuç avuç mücevherleri onu zengin edecek şekilde. Artık vere vere Züleyha'nın elinde hiçbir şey kalmadı. Aşırı aşkından dolayı Züleyha her şeyi aklından çıkarmıştı. Karşılaştığı her şeye, herkese Yusuf diye çağırır olmuştu Züleyha. Yusuf. Hem de o kadar ki başını göğe kaldırdığı zaman Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın adını yıldızların üzerinde yazılı görürdü. Öyle aşık olmuştu Züleyha. Rivayete göre şöyle anlatılır. Züleyha iman edip Hazreti Yusuf Aleyhisselam onunla evlendikten sonra eski aşığı ve yeni kocasından ayrı yaşamaya yönelerek kendisini Züleyha ibadete vermişti. Varlığını tamamen Allah'a adamıştı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kendisini yanına çağırsa onu akşama diye savar, akşam çağırırsa yanına yarın diye onu savardı. Çünkü Züleyha'nın aşkı Hazreti Yusuf'tan dönmüş, artık yaradanına olmuştu. Nihayet bir gün Hazreti Yusuf Aleyhisselam demişti ki, ben sana Allah'ı tanımadan önce aşık olmuştum. Fakat sen onu tanıyınca kendisine karşı duyduğum muhabbet, diğer her şeyin sevgisi gönlümden giderdi dedin. Ve bana dedin ki onun sevgisine bedel tanımıyorum Yusuf dedin. Hazreti Yusuf Züleyha'nın bu sözlerine karşılık şöyle cevap verdi. Seninle birleşmemi emreden ulu Allahu Teala'dır ya Züleyha. Senden ikiz çocuğumuz olacağını ve bunların peygamber olarak gönderileceğini bana bildirdi Yaradanım. Ben seni onun için yanıma çağırırım, şehvetim için değil. Bunun üzerine Züleyha, Allah sana böyle emrettiğine ve beni de böyle bir neticeye vesile olarak seçtiğine göre Allah'ın emri başımın üzerine ya Yusuf dedi. Ve bundan sonra kendisini Yusuf Aleyhisselam'a teslim etti. Allahu Ekber. İşte dostlar, aşk Yusuf için her şeyini feda etti ve ondan sonra gerçek aşkı buldu. İşte maharet burada dostlar. Dünyalık sevgileri aşıp gerçek aşkı bulabilmekte. Hani anlatılır ya, Leyla ile Mecnun'un aşkını hepiniz bilirsiniz. Mecnun'un adın nedir diye sorarlardı. Mecnun Leyla derdi. Bir gün yine Mecnun'a Leyla ölmedi mi derler. O der ki hayır, Leyla kalbimde yaşıyor, ölmedi. Leyla benim diye cevap verdi. Aşk işte böyle. Yine bir gün Mecnun Leyla'nın evi önünden giderken gözlerini gökyüzüne dikti. Ona dediler ki, ey Mecnun, gökyüzüne değil
Leyla'nın odasının duvarına bak. Belki onu görürsün dediler. O böyle diyenlere dedi ki, gölgesi Leyla'nın evine düşen yıldız bile bana yeter. İşte ben öyle aşığım dedi. Allahu Ekber. İşte ben böyle bir aşkı anlayabilmem için şu içinde bulunduğum ortamlardan tamamen sıyrılmam lazım. Nasıl mı? İşte gecelerin, yıldızların arasında ara Leyla'nı. Gökyüzüne baktığın zaman Allah-u Teala'yı tefekkür ederek yıldızların arasında ara Resulullah'ı. Sevgiliyi ilk önce uzaklarda ara. Çağır, çağır, seccadene kapan. Ağla, gözyaşlarını seccadene dök. Ve ondan sonra kapıyı çal. İşte o kapıyı çaldığın zaman seherlerde, işte o kapıyı çaldığın zaman gece yarılarında, insanların uyuduğu vakitlerde, işte Leyla'nın kavuştuğu Mecnun misali, gerçek sevgiyi sen o zaman bulursun. Yoksa maddenin içerisinde değil. Hani Hallacı Mansur'un olduğu dönemlerde, bir gün sultanın, padişahın çatısından sesler geliyor, tangır tangır diye. Padişah kendi çapında bir şeyler yapmaya gayret gösteriyor ama icraat çok zayıf. Ondan sonra yukarıdan sesler geliyor ve birden ayağa kalkıyor ve yukarıya bağırıyor. Bu ses de ne böyle? Gecenin yarısında şurada bir rahat yatıp uyuyamadık ki. Yukarıdan bir ses geliyor ona. Sultanım, devem kayboldu. Çatında devemi arıyorum diye. Sultan çıkıştı hemen. Bir de Mecnun. Sultanın çatısının üzerinde deve nasıl aranır diye. Ne arar deve orada diye. O sultan şu cevabı verdi. Ya devletlum, sen bu kadar malın mülkün arasında hakkı ararsın da ben senin çatında niçin devemi aramayayım diye. Ne güzel değil mi dostlar? Varın gayrısını siz düşünün. Anlatıldığına göre Hallacı Mansur rahmetullahi aleyh 80 gün hapsedilmiş. İmam-ı Şibli, Allah ondan razı olsun, bir gün ziyaretine gitmiş ve "Ey Mansur, muhabbet nedir?" diye sormuş. Mansur, "Bu soruyu bana bugün değil, yarın sor." demiş. Ertesi gün olunca Mansur'u zindandan çıkardılar ve üzerinde burnunu vurmak üzere yere yaygı yaydılar. Bu sırada İmam-ı Şibli çıkarak karşısına geldi ve dikildi. Bu anda Mansur ona seslenir. "Ey Şibli, sevginin başı yangın, sonu ise ölümdür ya Şibli, ölümdür." Bir günün sultanı diyor ki, "Uğrunda ölüm olmayan aşkın hiçbir değeri yoktur." İşte bu nasıl olur bilir misiniz dostlar? Aşk. Diyor ki, aşık sevdiğinin sözünü diğerlerinin sözüne tercih eder. Aşık sevgilisiyle oturup kalmayı başkaları ile bir arada olmaya tercih eder. Yine aşık sevgilisinin rızasını kazanmayı başkalarının hoşnutluğunu elde etmeye çalışır. Aşk perdeyi yırtmak ve
sırları keşfetmektir. Bir gün anlatıldığına göre Zünnül Mısri rahmetullahi aleyh bir gün Mescid-i Haram'a gider. Beytullah'ta sütunlardan birinin altında çıplak yerde yatan hasta bir delikanlı görür. Rengi sararmış, solmuş ve titriyor. Delikanlı yanık bir sesle inlemektedir. Bundan sonrasını sultan şöyle anlatıyor. Yanına sokuldum, selam verdim ve "Ey delikanlı, sen kimsin?" diye sordum. O, "Ben aşık bir garibim," diye cevap verdi. Ne demek istediğini anlamıştım. Gözlerimden yaşlar süzülmeye başladı. Dedim ki, "Ben de senin gibiyim evlat." Bu sırada ağlamaya başladı o genç. Onun ağlaması beni de ağlattı. Bana dedi ki, "Sen de mi ağlıyorsun?" Ben de dedim ki, "Ben de senin gibiyim evladım." Bunun üzerine yüksek bir sesle genç ağlamaya başladı. Öyle bir nara attı ki

0: sonra Yaradan'ını çağırdı. Dedi ki, ya Rabbi, neyle bilirsen seni istiyorum. Ve seven sevgilisinden ayrı kalmak ister mi? Ruhu sevgilisinin yanına gitti. İşte evladım diyor, aşık olabiliyor isen sen de böyle aşık ol. Eğer olamıyorsan aşık olanlarla beraber ol ki sana aşkı öğretsinler evlat. Aşkı öğretsinler.
1: Allah dostlarından birine demişler ki, efendim, Allah'ı seven nasıl olur? Alametleri nelerdir diye sormuşlar. O sultan şu cevabı vermiş. Allah'ı seven insanlarla az münasebet kurar. Zamanının çoğunu kendisi ile baş başa geçirir. Devamlı düşünme ve tefekkür halindedir. O çok az konuşur. Bakar fakat görmez. Çağrıldığında duymaz ki. Kendisine söyleneni anlamaz. Başına bir bela gelse o üzülmez. Çünkü kimden geldiğini bilir. Doğru dürüst acıktığını bile hissetmez. Vücudunun bir kısmı açılsa veya çıplak bile kalsa farkına bile varmaz. Ve kendisine ağır söz söylense bile ses çıkarmaz. Yalnızlığında Allah'a nazar eder o. Onunla ünsiyet kurar. Ona yalvarır. Dünya ehliyle dünya işleri için hiçbir zaman tartışmaya girmez. İşte bir gönül sultanı Allahu Teala'ya nasıl aşık olunur onu anlatmış. Nakledildiğine göre Hazreti İsa Aleyhisselam bir gün bahçe sulayan bir delikanlı ile karşılaşır. Delikanlı Hazreti İsa'ya der ki, Rabbinden ya İsa, Rabbinden sevgisinin zerre ağırlığındaki bir kısmını bana bağışlamasını dile, ne olur. Hazreti İsa ona der ki, sen onun zerre kadarına bile dayanamazsın evladım. Delikanlı der ki, ya İsa, o halde zerre kadarının yarısını versin Rabbim. İşte zerre kadarının yarısını versin. O sevgi istiyorum, zerrenin yarısını. Ve Hazreti İsa ellerini açar ve, ya Rabbi, bu gence sevginin zerre kadarının yarısını bağışla diye dua eder ve yalvarır. Ondan sonra da Hazreti İsa yoluna devam eder. Epeyce bir müddet sonra Hazreti İsa Aleyhisselam yolu yine o gencin olduğu yere düşer. Uzun bir müddet sonra oradakilere delikanlıyı sorar. Burada bir delikanlı vardı, onu gördünüz mü diye. Onun için derler ki, ya İsa, o delirdi, dağlara çıktı. Hazreti İsa delikanlıyı kendisine göstermesi için Allahu Teala'ya dua eder. O sırada delikanlıyı dağlar arasında görür. Ve o delikanlı gözlerini gökyüzüne dikmiş ve bir kayanın üzerinde dimdik dururken görür. Sadece gökyüzünü seyrediyor. Hazreti İsa delikanlıya selam verir.

0: delikanlı selamını almaz. Der ki, ben İsa'yım ey delikanlı. Kendisini tanıtarak delikanlının ilgisini çekmeye çalışırken, Ulu Allah'tan ona şöyle bir vahiy gelir. Ya İsa, kalbinde benim sevgimin yarım zerresini taşıyan kimse insanoğlunun hiç sözünü duyar mı? İzzet ve celalim hakkı için sen onu testere ile ikiye bitsen de seni duymaz ya İsa. Allahu Ekber. İşte dostum, aşk bu. Onu testere ile ikiye bölsen de seni duymaz. Bazen istisna görebilenler muhabbetullahın içerisine dalmış bazı mecnunlar görürler. Görenler var mı bilmiyorum. Hiçbir şeyden habersiz. Çağırırsın duymaz. Veya ilgisini çekmeye çalışırsın. Sana boş boş bakar. Güler geçer. İşte gönül sultanlarının bir sözü var ya dostlar. Deli olmadan veli olunmaz. Allahu Teala inşallah isteyen kullarına öyle deli olarak veli olmayı nasip eylesin. Deli olmaya talip misin? O zaman sevabını hiç düşünme. Nasıl olurum diye düşünürsen dostum, sen benden daha iyi biliyorsun. Anlatmama da hiç gerek yok. Çünkü bizim dostlarımız bu kadar ciddi programlar, bu kadar güzel programlar dinledikten sonra artık bahane bulmak onlara utandırıcı gelir. Böyle programlar dinledikten sonra muhabbetullah deryasına dalmaz ise demek o işkembesiyle dinlemiş, kalbine değil. Çünkü kalbine hitap etse icraata dökülür. Demek bunu muhabbetiyle dinlese Allah için secdeye gelir. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, iki cihanın sultanı, söylediği her söz bir meşale gibi olan alemlerin efendisi diyor ki, öyle bir gün gelecek ki ümmetim beş şeyi unutarak beş şeyi sevecektir. Sahabeler diyorlar ki, ya Resulallah, beş şey unutulup da beş şey sevilirse bunlar nelerdir diye. Kainatın efendisi şöyle cevap veriyor. Birincisi, dünyayı sevecekler, ahireti unutacaklar. İkincisi, malı sevecekler fakat ahiret günü hesaplaşmasını unutacaklar. Üçüncüsü, mahlukatı sevecekler, yaratıcıyı unutacaklar. Dördüncüsü, günahları sevecekler, tövbe etmeyi unutacaklar. Ve beşincisi, evleri, köşkleri sevecekler, mezarları unutacaklar diye buyurmuş kainatın efendisi. Vallahi saydığı şu beş hasetin hepsi de günümüzde var. Hepsini de seviyoruz ve diğer sayılan hepsini de unutuyoruz. Yaradanım Celle Celaluhu buyuruyor ki, Şuara suresi 88 ve 89. ayeti kerimede, ne malın ve ne de çoluk çocuğun fayda vermediği gün, yalnız Allah'a temiz kalp ile gelen müstesna. Ne kadar güzel. Ya Rabbi, Bize ölmeden önce tövbe etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Gafletteyken bize ikaz buyur ya Rabbi. Ve elçilerin önderi olan peygamberimizin şefaatine bizleri müesser eyle ya Rabbi. Şu verilen yükleri hiçbir şey kabul etmedi, yalnız insanoğlu kabul etti diyor. Madem sen Allah-u Teala'ya söz verdin ve insanı kamil olabilmek için Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmeyi söz verdiğin halde sen hala Allah-u Teala'nın emirlerinden uzak yaşıyor isen, evladın uzak yaşıyor ise, hanımın uzak yaşıyor ise, kainatın efendisinin bir küçük sünnetini bile yapmaktan aciz isen, sen yalancısın dostum. Vallahi yalancısın. Ben samimiyim demekten Allah'a utan. Dilini ısır onu diyeceğin yerde. Çünkü kiminle konuşuyorsun ki? Kimi kandırıyorsun ki? Şah damarından bile sana yakın olan Yaradan'ın seni senden daha iyi bilmiyor mu? Neyine güveniyorsun? Neyine güvenip de Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmekten kaçınıyorsun? Belki 5 dakika sonra Azrail senin ensene binecek. Belki şu anda binmek üzere. Ama hala namaz kılmamak için direniyor isen, hala bir Müslümana yardım etmemek için ayaklarını diriyor isen, bir yetimi sevindirmekten uzak isen, sen neyin samimi dostum? Sizi tenzih ederim. Ben bunu benim nefis kocaoğluna söylüyorum. Neyin samimi? Eğer bir şeyler karşılığını almak istiyorsan bedelini ödemek zorundasın. İşte bu davaya da talipsen, bu davanın da bedelini vermek zorundasın. Bunun bedeli ve diyeti de yaşayacaksın, yaşatacaksın. Anlatıldığına göre münafık ve cimri bir adam varmış. Karısına diyormuş ki hiçbir kimseye sadaka vermeyeceğine dair yemin verdirmiş. Adam çok cimri. Evden hiçbir kimseye bir şey vermeyeceksin diye. Ve eğer bunları yapmazsan seni boşarım demiş. Kadın peki efendi demiş. Günün birinde kapıya bir dilenci gelmiş. Ve demiş ki, ey hane halkı, Allah hakkı için bana bir şey vermez misin? Kadın da dilenciye 3 tane çörek vermiş. Çünkü Allah hakkı için dedi diye. Dilenci oradan çıkmış, giderken yolda o münafık adamla karşılaşmış, kadının kocası ile. Adam demiş ki, bu çörekleri sana kim verdi? Dilenci de demiş ki, işte bak, şu evin hanımı verdi. Allah ondan razı olsun. Dilencinin tarif ettiği ev bu cimri adamın eviymiş. Münafık koca öfke ile eve girmiş ve karısına demiş ki, sen hiç kimseye bir şey vermeyeceksin diye yemin etmedin mi diye bağırmış. Kadın demiş ki, Allah için verdim bey, Allah için. Adam çok sinirlenmiş ve kalkmış tandırı yakmış, kızdırmış. Tam kızınca karısına demiş ki, kalk kendini o zaman Allah için şu tandırın içine at demiş. Kadın kalkmış, ziynetlerini almış üzerine. Eşyalarını, ziynet eşyalarını üzerine takmış. Kendini güzelleştirmiş. Münafık demiş ki, ziynetlerini bırak kadın demiş, öyle gir. Kadın demiş ki, Efendi, seven sevgilisi için süslenir. Ben sevgilimi ziyaret etmeye gidiyorum. Onun için yeni elbiselerimi giydim. Ve kadın kendini tandır atmış. Ve adam tandırın kapağını kapamış ve oradan uzaklaşmış. Aradan 3 günün geçmesi üzerine münafık gelip tandırın başına kadının kemiklerini temizleyeyim demiş. Ne de olsa tandır lazım. Ve tandırın başına gelmiş ve kapağı kaldırmış. Kaldırınca kadının Allah'ın izniyle yanmadan içeride sapsağlam olduğunu görünce şaşkına dönmüş ve demiş ki, bre kadın, sen nasıl olur da yanmazsın diye. O anda adamın kulağına gaybden bir ses gelmiş. Ve sesin üzerine adam titreyerek yere düşmüş. Ses de şu sürüyormuş: ateşin sevdiklerimizi yakmadığını bilmiyor musun sen? Allahu Ekber. Ateşin sevdiklerimizi yakmadığını bilmiyor musun sen? İşte sevgi bu dostlar. Vallahi bu.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
11: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
12: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
13: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: Müzik.
11: Buhari-i Şerif Sohbetleri.

Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kur'an-ı Azimüşşan'a ve Sünnet-i Seniyye'ye sarılma ile ilgili hadisi şeriflerde Medine-i Münevvere ile ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. Kalel müellif el-imam Muhammed ibn-i İsmail el-Buhari'yi rahimahullah. Hadisi şerifi önce senediyle zikrediyoruz. İmam Buhari'ye kadar hangi üstadlar, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan duyan sahabi, ondan duyan ondan İmam Buhari'ye kadar 3, 5, 7 kaç kişi varsa, kaç muhterem muhaddis zevat varsa onları zikrediyoruz. Sonra hadis-i şerifi naklediyoruz. Aynen tarih boyunca hadis-i şerif halkalarında izlenen metot. Haddesene İbrahim ibnül Mundir, kâle haddesene Ebu Damrate, kâle haddesene Musa ibn Ukbete, an Nafi'in, an İbn Umar'a radıyallahu anhüma. Kıraat alimi, hadis alimi İmam Nafi, Abdullah bin Ömer'in azatlığı kölesi, üstadı Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma'dan rivayet ediyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Ennel Yahude ca'u ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudiler Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bi raculin ve mra'etin zeneya, zina etmiş, evli iken zina etmiş bir erkekle bir kadını getirdiler. Fe emara bihima, aleyhissalatü vesselam Efendimiz emrettiler. Fe rucima, bunlara rejim cezası uygulandı. Kariben min haythu tuda'ul cenâizü indel mescidi, Mescid-i Nebevi'nin yanında cenazelerin konulduğu yere yakın bir yerde rejim cezası uygulandı. Şimdi burada bu rejim cezası Yahudilerin şeriatine göre bozulmamış, Tevrat'ın emirlerine göre bu cezaya çarptırılmış oldular. Evet, evli erkek ve kadına bu şekildeki ceza aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında, yanlış hatırlamıyorsam, 4 ayrı olayda böyle bir günahı işleyen, itiraf eden kişilere de uygulanmıştır. Rejim cezası evli

olduğu halde, böyle bir aile yuvası kurduğu halde zina eden ve zina ettiğini de itiraf eden kişiye uygulanır. Ya da zina halinde dört şahit, dördü de birbirini destekleyen şahit bu olayı vakıf oldukları zaman bu ceza uygulanır. Tabii bu şahitlerin bu şekilde vakıf olması çok zor ve uzak bir ihtimal. Genellikle ya Resulallah ben hata ettim, ben büyük bir günah işledim deyip itiraf suretiyle bu ceza uygulanmıştır. Kendisine böyle bir ceza uygulanan kadın için Halid bin Velid radıyallahu anh yazıklar olsun ifadesini kullanınca Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Sahih-i Müslim'de rivayet edilen hadis-i şerife göre ağır ol ya Halid. Mehlen ya Halid. Böyle ileri geri sözler söyleme. Lekad tâbet tevbeten, şu ceza uygulanan kadın öyle bir tevbe etti ki lev kusimet li ehlil medineti lekefethum, onun tevbesi Medine halkındaki günahkar kimselere taksim edilse onlara yeterdi. Yani gönülden, içten tevbe ettiğini Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ifade buyuruyor. Burada Medine-i Münevvere'de bu cezanın uygulandığı yer, bir fotoğraf çekiliyor. Uygulandığı yer Mescid-i Nebevi'nin önünde cenazelerin konulduğu yer. Bir musalla taşı gibi demek ki bir yer var. Orada bu ceza mescidin önünde uygulanmış oluyor. Bir sonraki hadisimiz 7333. hadisimiz. İmam Buhari Hazretleri anlatıyor. Haddethena İsmail kale haddetheni Malik. Yine İmam Malik'ten ama bir başka ravi tarafından an Amr ibn Mevlel Muttalibi an Enes ibn Malik'in radıyallahu anh. Yine Enes bin Malik Hazretlerinden bu defa müellifimiz radıyallahu anh ifadesini aynen naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. Peygamber Efendimiz'i Müslüman olarak gören, onunla beraber yaşayan ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabi diyoruz. Onunla birlikte olan anlamında ve bu sahabe-i kiramın ismi zikredildiğinde Allah kendilerinden razı olsun diyoruz. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme tal'a lehu Uhud. Peygamber Efendimizin önüne Uhud dağı çıktı. Yani Uhud dağı göründü. Veya aleyhissalatü vesselam Efendimiz Uhud dağını görünce fekale şöyle buyurdu. Hâzâ cebel. Hâzâ cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu. Bu öyle bir dağdır ki bu dağı biz severiz, bu dağ da bizi sever. Allahümme inne İbrahim harrame Mekke'te. Allah'ım İbrahim aleyhisselam Mekke'yi Allah'ın izniyle harem bölgesi olarak belirledi, tayin etti. Ve inni uharrimu ma beyne labeteyha. Ben de şu Medine'nin iki siyah kayalıklar arasını, yani Medine'nin bulunduğu şehri harem olarak ilan ediyorum. Harem veya Arapların okuyuşuyla ra harfini kalın olarak okuyorlar. Haram ifadesi muhterem, mübarek, mukaddes, dokunulmazlığı olan cinayetlerin, hırsızlıkların, haramların kat kat günah olarak yazılmasına sebep olan yer. Kendinden biten otun koparılması uygun görülmeyen yer. Bir şey kaybolduğu zaman, bir şey bulunduğu zaman kaybolan şey yerinde bırakılması gereken yer. Huzur ve saadet diyarı. Harem bölgesinde silah taşınmaz. Harem bölgesinde Müslümanlar değil, canlı hiçbir varlık incitilmez. Harem bölgesinin av hayvanına dokunulmaz. Orası harem bölgesi. Kabe-i Muazzama merkez ama tam daire şeklinde değil. Arafat tarafında ve
Medine yolu

üzerinde Tenim Mescidine kadar olan bölge. Bugün sınırlar tamamen belirlenmiş. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın izniyle belirlediği bu sınırları Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e bildirmiştir. Bugün Mekke'ye girenler harem bölgesine girdiklerinde oranın hürmetine, oranın mukaddes ve mübarek oluşuna apayrı bir önem göstermeleri gerekmektedir. Mekke-i Mükerreme'de ikinci defa umre yapacak kişi harem bölgesinin dışına çıkmak zorundadır. İlk umreye mikat dediğimiz yerlerden, Taif'ten, Medine'den mikat, belirli mikat bölgeleri gelecek. O mikat bölgelerinden niyet edilir. Ama ikinci umre yapmak istediğinizde Kabe-i Muazzama'dan hemen 8 kilometre mesafede Medine tarafında Hazreti Ayşe validemizin mescidinin bulunduğu Tenim denilen yere gelinir. 2 rekat namaz kılınır. Lebbeyk Allahümme lebbeyk duası okunur. Ve niyet edilir. İhramlar giyilir. Oradan gelinir. Umre yapılır. 2. 3. 4. umreler o şekilde olur. Ve yine hacca niyet ederken mesela İfrat ve Kıran Haccı dışında temettu haccına niyet edenler ihramlarını harem bölgesi içerisinde bulundukları yerden giyerek hacca niyet ederler. Evet. Şimdi hadis-i şerifin devamını okuyalım. Tâbe'ahu sehlün anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fi Uhud'in. Bu hadisi şerifte Sehl bin Sa'd peygamberimizden sadece Uhud'la ilgili bölümünü naklederek Enes bin Malik hazretlerini desteklemiştir. Hâzâ cebelün yuhibbuna ve nuhib. Bu öyle bir dağdır ki bu dağ bizi sever, biz onu severiz. Şu cümleye dikkatinizi çekmek istiyorum. Her şey Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e aşık. Dağı taşı. Uhud dağı bizi sever. Yani peygamberimizi ve ashabını, müminleri sever. Biz de onu severiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her vesileyi, her şeyi sevgi konusuyla açıklıyor. Sevgi ve rahmet peygamberi. Ailede sevgi ve rahmet hakim olmalıdır. Eğitimde sevgi ve şefkat hakim olmalıdır. Yönetimde sevgi ve şefkat hakim olmalıdır. İslam sevgi, şefkat, rahmet, hoşgörü dinidir. Her noktada sevgiyle ilgili bir hususu naklediyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peygamberimizle ilgili her şeyi sevmek mecburiyetindeyiz. Hurma bize peygamberimizi anlatır. Deve gördüğümüzde o sıcak ülkeleri, Arabistan diyarını, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin deveye bindiğini hatırlarız. Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o yaşadığı Medine-i Münevvere söz konusu olduğunda Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e olan sevgimiz artar. Biz gerçekten Medine'yi seviyoruz, Uhud'u seviyoruz, biz Kuba'yı seviyoruz. Biz Medine-i Münevvere'de hayatlarını geçirmiş sahabe-i kiramı, tabiini, etba-ı tabiini seviyoruz. İslam alimlerini seviyoruz. Gönlümüz Allah sevgisiyle, Resulullah sevgisiyle, müminlerin sevgisiyle dolu. Şeytanlara gönlümüzde yer yok. Şeytanlaşmış insanlara yer yok. هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّ. Şu Uhud dağına bir bakıyorsunuz. Öyle bir hoş, öyle güzel bir dağ. Her fırsatta peygamberimiz Uhud'dan misal veriyor. Mesela bir cenaze namazına katılsanız bir kıyrat kadar sevap var. Ya Resulallah, bir kıyrat ne demek? Uhud dağı kadar sevap. Peki cenaze namazını kıldık. Cenazeyle beraber mezarlığa kadar gitsek ve onun defnedilinceye, gömülünceye kadar bulunsak iki kıyrat sevap var. Yani İki Uhud dağı kadar.

Sizden biriniz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz öyle buyuruyor. Uhud dağı kadar sadaka verse o benim ashabımın, o seçkin insanların bir müt, bir ölçek verdiği sadakanın ne kendisine ne de yarısına erişemez. Dikkat edin, hep Uhud dağına vurgu var. Yani Uhud'u sevmemiz isteniyor. Dağ taş peygamberimize aşıksa, dağ taş peygamberimizi seviyorsa aleyhissalatü vesselam efendimizi bizler nasıl sevmeyiz? Evet, burada peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'u biz severiz, Uhud da bizi seviyor. İkinci husus, Mekke harem bölgesi ve Medine harem bölgesinde özel durum. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki Mekke'de, Medine'de harem bölgesinde haddi aşanlar mulhidun fil haram ifadesini kullanıyor. Karşısında Cenab-ı Hakk'ı ve Cenab-ı Peygamber'i hasım olarak göreceklerdir. Selâsetun ene hasmuhum yevmel kıyame. Böyle kimselerin, üç kişi vardır ki karşılarında hasmı ben olacağım buyuruyor. Bunlardan biri Mekke, Medine'de o mübarek topraklarda oranın usulüne, şartlarına, edebine, adabına riayet etmeyen kişidir. Mekke'ye giden veya gidecek olan hacılarımızı, umrecilerimizi uyarıyoruz. Sıradan bir yere gitmiyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i gören dağlar, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in ayak izlerinin bulunduğu topraklar, İslam tarihinin en önemli olaylarının geçtiği yerler, mübarek makamlar. Orada bizler için de dua edin. Yalvarın, yakarın. Rabbim sizlere, bütün dinleyicilerimize defalarca haçlar, umreler, ziyaretler nasip eylesin. Evet, orada coğrafi güzellik değil, tarihi güzellik var. Mekke ve Medine'de İslam tarihini hatırlıyoruz. Bir an için gönlümüz kayıp gidiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o çile peygamberinin çektiği çileler, ashabının çileleri hatırlanıyor Mekke'de, Medine'de. Evet, Mekke nasıl harem bölgesi varsa Medine'de de el haramul medeni denir. İşte o Medine civarında Resulullah'a komşu olanlar, ona layıkıyla komşu olabilmeliler. Mekke-i Mükerreme'de harem-i şerif genişletilirken, böyle civarda oteller yapılırken bir levha dikkatimi çekmişti. Sizin de dikkatinizi arz ediyorum. Çok büyük bir bez levhaya şöyle bir dua yazılmış. Allahümme cealna ehlen li Mekke'te kema cealtena ehle Mekke'te. Allah'ım bizi Mekke ehli kıldın, Mekke'ye ehil kıl. Allah'ım bizi Mekke halkı kıldın, bizi Mekke'ye layık eyle. Allah'ım Mekke'yi, Kabe'yi görmeyi bize nasip ettin. Bu günahkar halimizde bizi Mekke'ye, Medine'ye layık eyle. Bizi cennetine layık eyle. Ne güzel dua. Allahümme cealna ehlen li Mekke'te kema cealtena ehle Mekke. Evet. 7334 no'lu hadisimiz. Haddesene ibnu Ebi Meryem'e kale haddesene Ebu Gassane kale haddesene Ebu Hazim an Sehlin. Sehl bin Sa'd'dan rivayet ediliyor. Ennehu kâne beyne cidâril mescidi mimma yelil kıblete ve beynel mimmeri memarruşşat. Medine'de Mescid-i Nebevi'nin kıbleye yakın duvarı ile Peygamber Efendimiz'in minberi arasında davar geçecek kadar açıklık vardı. Yani o kıbleye yakın olan duvarla minber arasındaki o bölgenin adeta resmini çiziyor. Tabi o gün Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi yerler ya taşlık ya kumluk. Tabi bugün kumluk denir mesela. Evet, veya taşlık denir. Medine'de, Mescid-i Nebevi'de. Mescid-i Nebevi'den sonra hemen açık

olan bölüme evet kumluk veya taşlık ismi verilir. Üzeri hurma dalları ile örtülü. Zaman zaman yağmur yağdığı zaman yerler ıslanıyor, çamur oluyor. Yani son derece sade bir bina, son derece sade. Tabii sıcak bir bölge. Yağmur nadiren yağıyor ve böyle etrafı duvarlar ama açık, etrafı çevrili, sade bir bina. Ama o sade bina içerisinde yerler gözyaşlarıyla ıslanıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaza durduğu zaman ağlıyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh öyle. Hazreti Ömer radıyallahu anh öyle. O sadelik içerisinde bir ulvi derece hissediyorsunuz. O sadelik içerisinde güzellikler hissediyorsunuz. O sadelik içerisinde bir manevi hava hissediyorsunuz. Evet, Medine-i Münevvere'de kılınan bir rekat namaza mukabil 1000 rekat sevabı veriliyor. Medine'de bir sabah namazı kıldınız, Medine dışında, Kabe Muazzama dışında 1000 sabah namazına eşit. Evet. Fî mescidi hâze salâtün fî mescidi hâze elfi salâtin fîmâ sivâhu illel mescidil haram. Benim mescidimde kılınan bir namaz, mescidi haram, Kabe-i Muazzama müstesna, onun sevabı ayrı, diğer yerlerde kılınan 1000 rekat namaza eşittir. Kabe-i Muazzama'da kılınan bir rekat namaza mukabil 100.000 rekat sevap verilmektedir. Evet, ecir ve mükafat bol ama hassasiyet isteniyor, orada sabır isteniyor. Orada Peygamber Efendimiz'i, sahabeyi hatırlamamız isteniyor. Gözyaşı isteniyor. Oraya gitmeden alt yapıyı güçlendirmemiz, manevi bilgileri almamız, şartlarına, usulüne ve çok önemlisi edebine uygun davranmamız isteniyor. Rabbim bizleri Medine-i Münevvere layık eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in huzurunda durup Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin diyerek saygımızı, sevgimizi, hürmetimizi huzurunda arz etmeyi defalarca nasip eylesin efendim.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

يحكم ولا يحكم عليه يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 24. cüz.

0: Eleyse fi cehenneme mesvel lil kafirin.
1: Allah'a karşı yalan söyleyen ve kendisine gelen dosdoğru Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kâfirler için bir yer mi yok?

0: O dosdoğru Kur'an'ı getirene ve onu tasdik edenlere gelince, işte onlar takva sahipleridir.
1: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ
0: Onlar için Rableri yanında istedikleri her şey vardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.
1: لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

0: Allah onların yaptıklarının en kötüsünü bile örtecek ve onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracaktır.
1: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ
0: Allah kuluna kâfi değil midir? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
1: وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ

0: مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام.
1: Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah çok güçlü ve intikam sahibi değil midir?

0: مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ
1: Andolsun ki sen onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah yarattı derler. De ki, o halde gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar vermek istese, sizin Allah'tan başka taptığınız şeyler onun zararını kaldırabilirler mi? Yahut da o bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenenler yalnız ona güvenirler.

0: yuhzihi ve yahillu aleyhi azabun mukim.
1: De ki, ey kavmim, durumunuzun gerektirdiğini yapın. Gerçekten ben de yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin üzerine daimi bir azap ineceğini yakında bileceksiniz.
0: İnna enzelna aleykel kitâbe linnâsi bilhakki femen ihtedâ felinefsih. فَمَنِ اهْتَدَى

0: değil.
1: Ey Muhammed! Biz bu kitabı sana bir gerçek olarak indirdik. Kim doğru yola gelirse kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin.

0: Allah, öleceklerin ölüm zamanı gelince, ölmeyecek olanların da uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini ise belirli bir süreye kadar bedenlerine salar. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.
1: اَمْ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ
0: Yoksa o kâfirler Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Sen de ki, eğer onlar hiçbir şeye sahip değillerse ve akıllarını kullanamıyorlarsa da mı şefaat edecekler?
1: قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: De ki, bütün şefaat Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.
1: وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا

Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri ürker. Ama Allah'tan başka putlar anıldığı zaman hemen yüzleri güler.

De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikârı da bilen Allah'ım! Ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin.

0: الْقِيَامَةِ وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ
1: Eğer yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla beraber bir misli daha zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. Çünkü o gün kendileri için hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya

Dünyada kazandıkları şeylerin kötülüğü açığa çıkmış, alay etmekte oldukları azapsa kendilerini kuşatmıştır.

0: tuhu ala ilm bel hiye fitnetun velakinne ekserahum la ya'lemun.
1: İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra biz ona tarafımızdan bir nimet verdiğimiz zaman, bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

0: Bu sözü onlardan öncekiler de söylemişlerdi. Fakat kazandıkları şey kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا

Kazandıkları şeylerin kötülüğü başlarına geldi. Bunlardan zulmedenlerin kazandıkları şeylerin kötülüğü de başlarına gelecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

0: يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: Onlar bilmiyorlar mı ki Allah dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

0: İnnehu huvel gafurur rahim.
1: Ey Muhammed! Benim tarafımdan onlara de ki, ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ
1: Azap size gelip çatmadan önce tövbeyle Rabbinize yönelin. Ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

0: يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
1: Siz farkına varmadığınız bir sırada, azap size ansızın gelmeden önce, Rabbiniz tarafından size indirilenin en güzeline tabi olun.

0: الرحيم
1: Kişinin Allah yanında aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Ben gerçekten alay edenlerdendim diyeceği günden sakının.
0: اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Yahut eğer Allah beni doğru yola iletseydi, ben elbette muttakilerden olurdum diyeceği veya azabı gördüğü zaman, keşke benim için dünyaya bir kere daha dönüş olsa da iyilik yapanlardan olsaydım diyeceği günden sakının.

Öyle bir kişiye Allah, evet, ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamıştın, büyüklük taslamıştın ve kâfirlerden olmuştun der.

0: وَدَّهْ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّرِينَ
1: Kıyamet günü Allah'a karşı yalan uyduranları görürsün. Onların yüzleri simsiyah kesilmiştir. Cehennemde büyüklük taslayanlar için bir yer mi yok?

0: Allah kötülükten sakınanları başarılarından dolayı kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler.
1: Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil.
0: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir.
1: Lehu mekalidus semavati vel ardı.

0: Ey Muhammed! De ki, ey cahiller! Siz bana Allah'tan başkasına mı ibadet etmemi emrediyorsunuz?
1: وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ

Andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, mutlaka amelin boşa gider, zarara uğrayanlardan olursun. Hayır, sen yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol.

0: بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: O kâfirler Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Kıyamet günü yer tamamen O'nun elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. O müşriklerin ortak koştukları şeyden münezzeh ve çok yücedir.

Sura üflenince Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölür. Sonra sura ikinci defa üflenince hemen hepsi ayağa kalkıp baka kalırlar. Ve eşrakatil ardu bi

0: قُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
1: Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Onların arasında hak ile hüküm verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz.
0: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
1: Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. Allah onların yaptıklarını daha iyi bilir.

İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cehennemin bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bugününüze kavuşacağınızdan korkutan peygamberler gelmedi mi derler. Onlar da evet geldi derler. Fakat azap sözü kâfirlere hak olmuştur.

Onlara, içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların duracağı yer ne kötüdür denir.

0: أبوها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cennetin bekçileri onlara selam size, hoş geldiniz. İçinde ebedi olarak kalacağınız cennete girin derler.
0: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ.
1: Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren, bizi bu yere varis kılan Allah'a hamdolsun. Biz cennette dilediğimiz yere oturabiliyoruz. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş derler.

0: Rahim.
1: Meleklerin arşın etrafını kuşattıkları halde Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık mahşer halkı arasında hak ve adaletle hüküm verilmiş, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denmiştir. Mü'min Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 85 ayettir. Sure içerisinde Firavun kavminden olup iman eden mü'min bir zatın vasıflarından söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu sureye 3. ayette geçen ve günahları bağışlayan anlamına gelen Allah'ın sıfatlarından gafir kelimesine izafeten Gafir Suresi de denmiştir. Sure içerisinde dinin esaslarına ve tevhid delillerine işaret edilerek kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.

0: Hamim.
1: Bu kitabın indirilmesi, çok güçlü, her şeyi bilen, günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan ve lütuf sahibi bulunan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş de yalnız O'nadır.

Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girmez. Onların memleketlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın.

0: وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ
1: Onlardan önce Nuh kavmi ve arkalarından gelen topluluklar da peygamberleri yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberlerini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı batılla yok etmek için mücadele etmişlerdi. Ben de onları azapla yakaladım. İşte bakın benim azabım nasıl oldu.''

0: Arşı taşıyan ve çevresinde bulunan melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona inanırlar ve iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edip senin yoluna tabi olanları bağışla. Onları cehennem azabından koru.
1: Rabbena ve edhilhum cenneti adenin illa

0: Ey Rabbimiz! Onları ve babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları, kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
0: Sen onları bütün kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan, o gün ona rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقَتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدَعَوْنَ اِلَى الْا۪يمَانِ فَتَكْفُرُونَ
0: Şüphesiz ki inkar edenlere Allah'ın gazabı sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana davet edildiğinizde inkar ediyordunuz diye nida edilir.
1: قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَب۪يلٍ
0: Onlar, ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır derler.

0: تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
1: Onlara, sizin durumunuz budur. Çünkü siz bir olan Allah'a davet edilince inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm o yüce ve büyük Allah'ındır denir.
0: هُوَ الَّذ۪ي يُر۪يكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُن۪يبِ
1: Mucizelerini size gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. Ama ancak Allah'a yönelen kimseler öğüt alırlar.
0: فَدَعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
1: Kafirlerin hoşuna gitmese

0: dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, ahiretteki buluşma gününe karşı insanları uyarmak için, kendi emrinden olan vahyi kullarından dilediğine gönderir.
1: يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
0: O gün insanlar kabirlerinden çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah onlara, bugün hükümranlık kimindir diye sorar. Sonra yine kendisi, gücü her şeyi kahretmeye yeten ve tek olan Allah'ındır diye cevap verir.
1: El yevme tuceza kullu nefsin bima kesebet.

O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.

0: Ey Muhammed! Onları yaklaşan kıyamet gününün tehlikesine karşı uyar. O gün yürekler korkudan adeta gırtlaklara dayanmış, onlar da yutkunup dururlar. Zalimler için ne candan bir dost, ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır.
1: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ
0: Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.

0: İnne Allâhe huves-semî'ul basîr.
1: Allah hak ve adaletle hükmeder. Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeylerse hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar yeryüzünde kendilerinden daha kuvvetli ve daha çok eser sahibiydiler. Böyleyken Allah onları günahları sebebiyle yakalayıverdi. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de olmadı.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ

0: Bu kendilerine apaçık mucizelerle gelen peygamberlerini inkar etmeleri sebebiyle böyle olmuştur. Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz ki o çok kuvvetlidir, azabı ise çok şiddetlidir.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا

Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa, bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler.

0: وَمَا كَيْدُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ
1: Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince, onunla beraber iman eden kimselerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kâfirlerin hilesi mutlaka boşa çıkacaktır.
0: Ve

0: De.
1: Firavun, bırakın beni Musa'yı öldüreyim. O da varsın Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum dedi.
0: وَقَالَ مُوسَى اِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ
1: Musa, gerçekten ben hesap gününe inanmayan, her büyüklük taslayandan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi.
0: وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ

Firavun ailesinden iman edip de imanını gizli tutan bir adam dedi ki, siz sırf Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi zararınadır. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı başınıza gelebilir. Şüphesiz ki Allah aşırılık yapan ve yalan söyleyen kimseyi doğru yola iletmez.''

Ey kavmim! Bugün hükümranlık sizindir. Yeryüzünde üstün olan sizsiniz. Ama Allah'ın azabı başımıza gelirse, bize kim yardım eder? Firavun, ben size kendi görüşümden başkasını işaret etmiyorum. Ben size ancak doğru yolu gösteriyorum, dedi.

0: مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ.
1: O iman etmiş olan adam dedi ki, ey kavmim, gerçekten ben sizin için Nuh kavminin, Ad ve Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Allah kulları için zulüm istemez.
0: وَيَا قَوْمِ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ

0: الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Ey kavmim, gerçekten ben sizin için bağırışıp çağrışma günü olan kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız o günde sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

0: ba'dihi rasula. Kezalika yudillu Allahu men huwa musrifun murtab.
1: Andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti. Ama siz onun getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durdunuz. Nihayet o vefat ettiği zaman Allah ondan sonra asla peygamber göndermez dediniz. İşte Allah haddi aşan ve şüpheci olan kimseleri böylece saptırır.
0: اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ يَطَبَعُ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ.
1: Onlar kendilerine gelen hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışıyorlar. Bu ise hem Allah katında hem de iman edenler yanında onlara karşı büyük bir öfke meydana getiriyor. İşte Allah her büyüklük taslayan zorbanın kalbini böylece mühürler.

0: وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا ف۪ي تَبَابٍ
1: Firavun, ey Haman! Benim için yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına ulaşırım da, Musa'nın ilahına çıkıp görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğunu zannediyorum, dedi. Böylece kötü ameli Firavun'a süslü gösterildi de doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un hilesi elbette boşa gidecekti.

0: Her kim bir kötülük işlerse, ancak onun kadar ceza görür. Her kim de erkek veya kadın mümin olarak salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilir.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

Ey kavmim! Nedir başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz.

Siz beni Allah'ı inkar etmeye, bilmediğim bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum.

0: رَدَّنَا وَاَنَّ مَرَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِف۪ينَ هُمْ اَصْحَابُ النَّارِ
1: Hiç şüphe yok ki sizin beni kendisine davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de hiçbir davet hakkı yoktur. Gerçekten bizim dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir.
0: فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَرِّقُ

0: de...
1: Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görür.

0: الْعَذَابَ
1: Allah onu kurdukları tuzağın kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini ise o kötü azap kuşattı.
0: اَنَّارُ يُعْرَضُونَ

Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine atın denilecektir.

Onlar ateşte birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, "Dünyada biz size tabiydik. Şimdi bizden ateşin bir parçasını olsun savabilir misiniz?" derler.

0: de.
1: Büyüklük taslayanlar da, doğrusu hepimiz ateşin içerisindeyiz. Şüphesiz ki Allah kullar arasında vereceği hükmü vermiştir derler.

0: bela. Qalu fad'u ve ma du'a'ul kafirin illa fi dalal.
1: Cehennem bekçileri de size peygamberleriniz apaçık mucizeler getirmediler mi derler. Onlar evet getirdiler diye cevap verirler. Bekçiler öyleyse kendiniz yalvarın derler. Kâfirlerin yalvarmasıysa elbette boşunadır.
0: İnna lenansur rusulana vellezina amanu fil hayatid dunya ve yevme yekumul eşhad.
1: Gerçekten biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin şahitlik yapacağı kıyamet gününde de yardım edeceğiz.

O gün zalimlere özür beyan etmeleri fayda sağlamaz. Onlar için bir lanet vardır ve yurdun kötüsü de onlar içindir.

0: الْكِتَابِ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ.
1: Andolsun ki biz Musa'ya hidayet rehberi olan Tevrat'ı verdik. İsrail oğullarına da aklı başında olanlar için bir öğüt ve hidayet rehberi olan kitabı miras bıraktık.
0: Fasbir inne ve'dallahi hakkun ve estağfir li zenbike ve sebbih bihamdi rabbik. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.
1: Ey Muhammed! Sabret! Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Günahının bağışlanmasını dile. Sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et.

0: Kendilerine gelen kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında tartışanların kalplerinde ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür.
1: لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ

Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

körle gören bir olmadığı gibi, iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.

0: Kıyamet mutlaka gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar.
1: وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ

0: Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana ibadet etmeyi bırakıp, büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.
1: اللَّهُ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا

Geceyi içerisinde dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler de haktan böyle döndürülüyorlardı.

0: Yeryüzünü sizin için duracak bir yer, göğü de üzerinize bir bina yapan, size şekil verip şeklinizi güzelleştiren ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir.
1: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
0: O daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse dini yalnız ona tahsis ederek ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Ey Muhammed! De ki, bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim. Bana, alemlerin Rabbine teslim olmam

Sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan, sonra alaka denen embriyodan yaratan O'dur. Sonra sizi bir bebek olarak annenizin karnından çıkarıyor. Sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlar olmanız.

yapmanız için sizi yaşatıyor. Sizden kiminiz daha önce öldürülür, kiminiz de belirli bir süreye ulaştırılırsınız. Umulur ki aklınızı kullanırsınız.

Yaşatan ve öldüren O'dur. Allah bir şeye karar verdiği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: Kitabı ve peygamberlerimize gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar yakında bileceklerdir.
1: اِذِ الْاَغْلَالُ ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَم۪يمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ
0: Onlar boyunlarında halkalar ve zincirlerle kaynar suya sürülürler. Sonra ateşte yakılırlar.

0: قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكَافِر۪ينَ
1: Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ortak koştuğunuz şeyler nerede denir? Onlar da, onlar bizden uzaklaşıp kayboldular. Hayır, biz daha önce hiçbir şeye kulluk etmiyorduk derler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır.
0: ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ وَدَخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّر۪ينَ
1: Onlara şöyle denir, bu sizin yeryüzünde haksız yere sevinmeniz ve şımarmanızdan dolayıdır. Şimdi içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür.
0: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّ

0: Ey Muhammed! Sabret! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz veya göstermeden önce senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü yalnız bizedir.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ

0: Allahi kudiye bil hakki ve hasira hunalikel mubtilun.
1: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kıssalarını sana anlattıklarımız da var, durumlarını sana anlatmadıklarımız da vardır. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayet getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman da hak yerine getirilir. Ve Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmak isteyenler orada zarara uğrarlar.
0: Allahu allazi ce'ale lekumul en'ame litarkabu minha ve minha te'kulun.
1: Kimine binesin?

0: yersiniz, kimine de yiyesiniz diye hayvanları sizin için yaratan Allah'tır.
1: وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً ف۪ي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: Onlarda sizin için daha nice menfaatler vardır. Gönüllerinizdeki herhangi bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız.
1: وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ
0: Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz?
1: أَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم

Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar kendilerinden hem daha çok, hem daha kuvvetli, hem de yeryüzünde daha çok eser sahibiydiler. Fakat kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.

Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince, kendi yanlarındaki bilgiyle gururlanıp övündüler. Ama alaya aldıkları şey kendilerini kuşattı.

Onlar şiddetli azabımızı görünce, tek Allah'a inandık ve O'na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik dediler.

Fakat bizim şiddetli azabımızı görünce iman etmeleri kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunu budur. İşte kâfirler orada zarara uğramışlardır. Fussilet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 54 ayettir. Surenin 3. ayetinde Kur'an ayetlerinin tafsilatlı bir şekilde genişçe açıklandığını ifade eden Fussilet kelimesi geçtiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Allah'ın varlığının, birliğinin delillerine dikkat çekilmekte ve kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.

Hamim. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir.

0: Bu Arapça bir Kur'an olarak ayetleri bilen bir kavim için açıklanmış bir kitaptır.
1: Beşîran ve nezîran fe'e'rada ekseruhum fehum la yesme'ûn.
0: O müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler.

Onlar, ey Muhammed, senin bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda anlaşmamıza engel bir de perde vardır. Sen istediğini yap, şüphesiz biz de yapıyoruz derler.

0: Ey Muhammed! De ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Vay ona ortak koşanların haline! Onlar zekatı vermezler. Onlar ahireti de inkar ederler.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
1: قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَرْضَ ف۪ي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ
0: De ki, yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar koşan siz misiniz? O bütün alemlerin Rabbidir.

O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada arayıp soranlar için rızıkları tam 4 günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu.

Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler.

0: şeyin emraha ve zeyyennes semâed dünyâ bimesâbîhe ve hifzâ. ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ
1: Böylece Allah onları 2 günde 7 gök yaptı. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
0: فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودِ
1: Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, ben sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım.

0: Onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri tanımıyoruz dediler.
1: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةِ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ
0: Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim vardır dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı.
1: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي اَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ
0: Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez.
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Semud kavmine gelince, biz onlara doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Bunun üzerine kazandıkları kötülük yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Onlar derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri de bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur ve siz yine O'na döndürülüyorsunuz derler.

Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz.

0: İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti de zarara uğrayanlardan oldunuz.
1: فَاِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَاِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ
0: Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Özür beyan etseler bile artık onlar hoş tutulmazlar.

Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar kendilerine önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki azap sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de hüsrana düşmüşlerdi.

0: İnkar edenler, bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki üstün gelirsiniz dediler.
1: فَلَنُذ۪يقَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَد۪يدًا وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Biz mutlaka inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezası olarak onlar için orada ebedi olarak kalacakları cehennem yurdu vardır.

0: سَنَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ.
1: İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar diyeceklerdir.

Nahnu awliyaukum fil hayati dunya ve fil ahireti ve lekum fiha ma tashtahi enfusukum.

0: Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.
1: Nuzulen min gafurir rahim.
0: Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ziyafettir.
1: وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?
1: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةِ اِدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ
0: İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün.

0: Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O her şeyi işitir ve bilir.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

Gece ile gündüz ve güneşle ay, Allah'ın kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

0: Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ

0: اهتزت وربت اِنَّ الَّذ۪ي اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ.
1: Senin yeryüzünü boynu bükük kupkuru görmen de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu onun her şeye gücü yeter.
0: İnnellezîne yulhidûne fî âyâtinâ lâ yahfevne aleynâ.

Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkâra sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? İstediğinizi yapın, şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla görür.

Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını çekeceklerdir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır.

0: Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ
0: Ey Muhammed! Sana senden önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de acı bir azap sahibidir.

0: هم عما أولئك ينادون من مكان بعيد.
1: Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka bu kitabın ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı bir dil öyle mi? Derlerdi. Sen de ki, o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarındaysa bir ağırlık vardır. Kur'an onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da duymuyorlar.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

0: بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ
1: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı vermiştik de, onda ihtilafa düşmüşlerdi. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelenmesine dair bir söz geçmeseydi, mutlaka aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten onlar Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.
0: Men amila salihan felinefsihi ve men esa'e fealeyha ve ma rabbuka bizallamin lil abid.
1: Her kim iyi bir iş yaparsa kendi lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Rabbin kullara zulmedecek değildir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 24. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz,

sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey meleklerin ve ruhun sahibi olan Rabbim! Ey yıldızlı semanın sahibi! Ey yardımcıların yardımcısı! Ey en büyük yardımcı! Ey kolaylaştıran her şeyi! Ey müessir! Ey yoluna ram olduğum Allah'ım! Rabbim! En büyük yardımcı adınla senden, müessir adınla yardım diliyorum. Gönlümde bir elem, kalbimde bir yanma, gizlimde vurgunlukla, içimde depreşmeyle gelen irade nasip eyle bana. İrade sahibi olmam için yardım et Rabbim. İrademi senin iradene teslim etmemi nasip eyle bana. Hakikate çağıran çağrına bütün kalbimle icabet etmemi nasip eyle. Rabbim, her anımı sana hasretmemi nasip eyle bana. Uykumun yenilgiden, yememin ihtiyaçtan, konuşmamın zaruretten olmasını nasip eyle. Her anımı sana hasretmem için bana yardım et Rabbim, müessir adınla. Müessir adınla Rabbim, senin nazarından haya etmeme, sana ulaştıran sebeplerin peşine düşmeme, kabirde faydası olmayan fuzuli bilgiden sıyrılmama yardım et ve beni en kolay yola muvaffak kıl Rabbim.

Ey Rabbim! Ey müessir! Resullerin haberlerini doğru anlamama yardım et. Kalbimi senin yolunda sabit kıl. Kalbimi senin yolunda kararlı kıl. Allah'ım, fazlın, keremin ve tevfikinle ve müessir adınla yardım et bana. Güç ve kuvvet yalnız senindir. Yalnız senden yardım dileyip, yalnız sana ibadet ederim. Yalnız sana güvenirim. Senin dilediğin olur, dilemediğin olmaz. Fazlın, keremin ve tevfikinle ve müessir adınla nefsini tezkiye edenlerden olmam için bana yardım et. Kötü ahlaktan beni arındır Rabbim. Bir damla sudan yarattığını asla unutturma bana ve bana yolu kolaylaştır Rabbim. Çabalarımız darmadağınık şimdi. Ruhumuz darmadağınık. O güzel müessir adınla Rabbim, kendimizi toplamamıza yardım et. Kur'an'ın istikametince yürümemizi bize kolaylaştır. En kolaya ulaşmamıza yardım et. Cimrilikten uzaklaşmamıza yardım et. Bizi hayırda yarışanlardan eyle Rabbim. Rızan için attığımız her adımı bize kolaylaştır. Bizi ateşin azabından koru. Ey işleri kolaylaştıran Rabbim! Ey müessir! Resulullah Efendimizin diliyle dua ediyorum sana. Ne olur, duamı kabul buyur dergahında. Ya Rabbi! Sen bildiğin için senden hakkımda hayırlısını bana bildirmeni dilerim. Ve kudretin yettiği için ben senden kuvvet ve takat isterim. Ve hayra ermeyi senin büyük fazl ve kereminden niyaz eylerim. Çünkü sen her şeyi bilirsin. Halbuki ben bilemem. Sen her şeye kadirsin. Bense kadir değilim. Sen bütün gaybleri bilensin. Yöneldiğim her işi ister yakın ister uzak bir yararı dokunacaksa nasip etmeni. İster yakın, ister uzak. Bir zarara uğrayacaksam onu benden çevirmeni dilerim. Ve benim için ayrı neredeyse yarat. Sonra da beni ondan hoşnut et Rabbim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an'ın ilk harfi Elif.
2: Ümeyr, sen elifbayı okumayı biliyor musun?
3: Biliyorum.
2: Oku o zaman.

Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh. İsmi Abdullah bin Mübarek bin Vadı Hanzali. Künyesi Ebu Abdurrahman. Baba adı Mübarek. Doğumu 736'da Merv'de doğdu. Vefatı 797'de Bağdat yakınında Hitte vefat etti. Hocaları hadiste Hammad bin Zeyd, Evzai, Süfyan-ı Sevri, Süfyan bin Uyeyne, Malik bin Enes. Fıkıhta İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Malik. Tebe-i tabiinden olup Türk asıllıdır. Babası mübarek köleydi. Hadis, fıkıh alimi, müçtehit ve zahid idi. Tabiinin sohbetlerinde yetişti. Din düşmanlarıyla muharebelerde bulundu. Dünyaya ve dünyalığa rağbet etmezdi. İlk tahsilini Merv'de yapan Abdullah bin Mübarek, rahmetullahi aleyh, tahsil için Bağdat, Basra, Hicaz, Yemen, Mısır, Şam gibi ilim merkezlerine gitti. Bağdat'ta büyük alimler ve evliya ile görüştü. Onların ders ve sohbetlerinden faydalandı. 4000 kişiden hadis-i şerif dinledi. Bunlardan yalnız birinden hadis-i şerif rivayet etti. Kendisinden de büyük alimler rivayette bulundular. İlim tahsilinden sonra tekrar Merv'e döndü. İlmi, edebi çok olup az konuşmak adetiydi. Gecelerini ibadetle geçirirdi. Sözü senetti. Emanete pek riayet ederdi. Şam'da birinden aldığı kalemi unutup veremeden Merv'e gelmişti. Kalemi sahibine vermek için Merv'den tekrar Şam'a gitti. Sahabe-i kiramla tabiini anlatan kitapları okurken ağlardı. Resulullah'ı görüp sohbetlerinde bulunma şerefine kavuştukları için eshab-ı kiramın üstünlüğünü anlatır ve Muaviye'nin Resulullah yanında giderken bindiği atın burnuna giren toz Ömer bin Abdülaziz'den 1000 defa üstündür buyururdu. Merv şehri kadısının bir kızı vardı. Ülkedeki ileri gelen zengin ve mevki sahibi kimseler bu kızı isteyince hiçbirine vermedi. Bu zatın Mübarek adında bağına bahçesine bakan bir kölesi vardı. Aradan 2 ay geçmiş, meyveler olgunlaşmış, bolluk bereket gelmişti. Efendisi Mübarek'ten üzüm isteyince toplayıp geldi. Getirdiği üzüm çok güzel olmasına rağmen henüz olmamıştı. Başka üzüm istedi. O da ekşi çıktı. Efendisi, bahçede o kadar üzüm var, niçin böyle üzüm getiriyorsun demekten kendini alamadı. Mübarek, efendim, ekşisini tatlısını bilmiyorum diye cevap verdi. Bağ sahibi, Subhanallah, 2 aydır bağdasın. Daha hangisinin ekşi, hangisinin tatlı olduğunu bilemiyorsun. Böyle bir şey olur mu? Diye çıkıştı. Mübarek, onları yemekle değil, korumakla vazifeli olduğunu biliyordu. Bağ sahibi, niçin onlardan yemedin? Dedi. Mübarek, siz benden bağınızdaki meyvelerin muhafazasını istediniz. Yiyiniz demeyince alıp yemem uygun olur mu? Emrinize karşı gelemem, cevabını verdi. Efendisi böyle bir hadiseyle ilk defa karşılaşmıştı. Mübareğin bu haline hayran kaldı. Güvenebileceği birini bulmuştu. Gerçekten onu ve halini çok sevmişti. Kölesine dönerek, "Sana bir şey soracağım."

Benim bir kızım var. Malı, makamı yüksek pek çok kimse onu ister. Hangisine vereceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Bu hususta bir fikrin olur mu? Ne dersin? Diye sordu. Mübarek bu söze karşı şöyle dedi. Efendim, insanlar damat için cahiliye devrinde soya sopa, Yahudiler ve Hristiyanlar güzelliğe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dindarlığa, Allahü Teala'dan korkup haramlardan sakınmaya bakarlardı. Zamanımızda ise mala ve makama bakılıyor. Artık bunlardan dilediğini seç. Bunun üzerine efendisi, ben dindarlığı ve takvayı seçiyorum ve kızımı seninle evlendirmek istiyorum. Çünkü sende haramlardan kaçma, dinine bağlılık, iyi hal, emanet ve güvenirlilik gördüm ve bunları sende buldum, dedi. Mübarek ise kendisinin köle olduğunu, parayla satıldığını, hal böyle olunca evlenmelerinin garip karşılanacağını, hem kızın buna razı olmayacağını bir bir anlattı. Akıl da öyle diyordu. Ancak kadı kararlıydı. Kalk eve gidelim, dedi. Eve varınca hanımına, bu salih, dindar, takva sahibi bir köledir. Kızımızı onunla evlendirmek istiyorum. Senin fikrin nedir, dedi. Hanımı, sen bilirsin. Fakat bir de kıza soralım, cevabını verdi. Anne durumu kıza açıp babasının niyetini söyleyince, kızı da bu hususta her şeyi anne ve babasına bıraktığını bildirdi. Kadın kızın razı olduğunu babasına anlatınca nikahları kıyıldı. Fakat mübarek kızın yanına gitmiyordu. Bu hal 40 gün sürdü. Bir vesileyle anne durumdan haberdar olunca dayanamadı. Kızımızı kölene verdin. Aradan bunca zaman geçtiği halde dönüp yüzüne bile bakmadı. Bu yaptığı nedir? Bu nasıl bir iştir? Diye şikayet ve sitemde bulundu. Bunun üzerine kadı, ey mübarek, kızıma naz mı ediyorsun? Niçin yanına gitmiyorsun? Demekten kendini alamadı. Buna karşılık mübarek, ey Müslümanların kadısı, ey efendim, bu nasıl söz? Sizin kerimenize naz etmek ne haddi mi? Lakin kadısınız, ola ki kızınız şüpheli bir şey yemiştir. Şüpheden uzak olmak için bu zamana kadar bekledim ve ona helal yemek yedirdim. Belki Allahü Teala bize salih bir evlat verir. Bundan başka bir düşüncem yoktur, dedi. 40 gün geçtikten sonra ehlinin yanına gitti. Haram ve helale bu derece dikkat ettiği için Allahü Teala ona Abdullah isminde bir çocuk verdi. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh hadis-i şeriflerle çok meşgul olduğundan, yalnızlıktan rahatsız olmuyor musun diye soranlara, Resulullah ve ashabıyla beraber olunca insan hiç yalnızlık duyar mı karşılığını verirdi. Abdullah bin Mübarek Merv'de bir yıl ticaretle uğraşır, kazancının hepsini fakirlere dağıtırdı. İkinci yıl İslamiyet'i yaymak için cihada, düşmanla harbe giderdi. Bir yılda ilim neşriyle uğraşırdı. O medresede müderris hoca, camide vaiz, şehirde tüccar, harpte büyük bir kahramandı. Kılıç ve kalem sahibiydi. Kalemiyle cihada dair eser yazdı. Kılıcıyla da dillere destan olan kahramanlıklar gösterdi. Ambasiler devrinde Bizanslılarla yapılan harplerden birine katılmıştı. Ambasi ordusu sessiz, sakin
ve aydınlık bir gecede Tarsus'un kuzeyinde karargah kurmuştu. Tarsus'un sırtlarında İslam ve Bizans orduları görünüyordu. İki tarafta kendilerini kuvvetli göstermek için alevleri göklere yükselen ateşler yakmışlardı. Bu ateş ocaklarından birinin etrafında tepeden tırnağa silahlı askerler hilal şeklinde oturmuşlar, ortalarında ise ince yapılı, nurani yüzlü bir zat onlara ders anlatıyordu. Kimse vaktin nasıl geçtiğinin farkına varmamıştı. Sözü kesip duasını yapınca istirahata çekildiler. Sabah namazı kılındıktan sonra harp hazırlıkları başladı. İki ordu karşı karşıya geldi. Bizans ordusundan iri yapılı, kendisi ve atı zırhlara bürünmüş biri kılıç sallayarak ortaya çıktı. Dövüşmek için Müslümanlardan er istedi. Müslüman saflarından bir kahraman onun karşısına çıktı. Fakat şehit düştü. Bu hal Müslümanların gayretine dokundu. İkinci bir yiğit daha çıktı. O da şehit oldu. Sonra birkaç er daha şehitlik mertebesini içti. Rum ordusunda sevinç çığlıkları yükselirken, Müslüman ordusunda tekbir ve Allah Allah sesleri ortalığı çınlatıyordu. Bu sırada Müslüman askerlerin arasından atına binmiş heybetli birinin ortaya çıktığı görüldü. Tamamen zırhlara bürünmüştü. Fakat onu kimse tanımıyordu. Rum askerinin karşısında dimdik durdu. Herkes son derece heyecanlıydı. Çarpışma başlar başlamaz, çevik bir hareketle kılıcını Rum'un göğsüne sapladı. Müslüman saflarında tekbir sadaları yükselirken Rumlar şaşkına dönmüştü. İkinci çıkan er de birincinin akıbetine uğradı. Sonra birkaç kişiyi daha öldürdü. Müslümanlar son derece sevinçliydi. Müslüman asker yerine dönünce bu kahramanın Abdullah bin Mübarek olduğunu görüp hayret ettiler. Abdullah bin Mübarek seferde bile nafile ibadetlerini gizlerdi. Gaza arkadaşı Muhammed bin Ayun şöyle anlattı. Seferde bir gece Abdullah bin Mübarek istirahate çekilmişti. Ben de mızrağıma dayanmış oturuyordum. Benim uyuduğumu zannedip kalktı ve fecr vaktine kadar namaz kıldı. Sonra beni namaza kaldırmaya geldi. Uyumadığımı ve halinden haberdar olduğumu anlayınca hayasından yüzü kızardı. Sefer boyunca böyle yaptı. İbn-i Hibban ise şöyle anlattı. Bütün mücahitler İbn-i Mübarek'le Şam'a varmıştık. Orada halkın ibadetini, gazaya hazır hallerini, her gün küçük askeri birliklerin geliş gidişlerini görünce Abdullah bin Mübarek, "Bu güzel hallerle Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Burada cennet kapılarını açtık." buyurdu. Abdullah bin Mübarek, Misis'teki ikameti esnasında ilim, ibadet ve cihattan geri durmadı. Misis'te ikindi namazında Cuma mescidine gelir, güneş batıncaya kadar kıbleye karşı oturur, Allahü Teala'nın zikriyle meşgul olur, kimseyle konuşmazdı. Kim gündüzünü Allahü Teala'yı anarak geçirirse, o bütün gün zikretmişlerden sayılır, buyururdu. Abdullah bin Mübarek, Misis nahiyesinde 17 bin hadisi şerif rivayet etti. Küçük yaştaki talebesi Abde bin Süleyman'a hadisi şerif yazdırır, ilim öğretir, üstelik ona para da verirdi. Abdullah bin Mübarek pek çok hacca gitti. Bir sene haçtan sonra rüyasında gökten inen iki melekten birinin diğerine "Bu sene kaç kişi hacca geldi?" diye söylediğini duydu. Öbür melek 600 bin kişi dedi. Peki kaç kişinin

haccı kabul edildi. O da, bunlardan hiçbirinin haccı kabul edilmedi, diye cevap verdi. Abdullah bin Mübarek buyurdu ki, meleklerin bu konuşmasını işitince, üzerime büyük bir sıkıntı çöktü. Dedim ki, bunca insan, bunca zahmet ve meşakkate katlanıp, dünyanın her tarafından hacca geldiler. Çöller aşarak, zor şartlarda büyük sıkıntılara katlandılar. Bütün bu emekler boşa mı gidecek? Bunun üzerine meleklerden biri, Şam'da ayakkabı tamir eden Ali bin Muvaffak adında biri vardır. O, hacca gitmeye niyet etmişti. Fakat gidemedi. Lakin haccı kabul edildi. 600 bin hacıyı ona bağışladılar da hepsinin haccı kabul edildi, dedi. Abdullah bin Mübarek şöyle devam etti. Bunu işitince uykudan uyandım ve gidip o zatı ziyaret etmeliyim dedim. Arkadaşlarımdan ayrılıp Şam kafilesine katıldım. Şam'a gidince o zatın evini araştırıp buldum. Kapıyı çalınca biri çıktı. Adını sordum. Ali bin Muvaffak dedi. Bana peki sen kimsin dedi. Ben de Abdullah bin Mübarek deyince feryat edip kendinden geçti. Ayılınca gördüğüm rüyayı kendisine anlattım. Haccının kabul edildiğini ve kendi haccıyla beraber 600 bin kişinin ibadetinin kabul edildiğini de haber verdim. Ve bana nasıl bir amel işlediğini anlat dedim. O da şunları anlattı. Ben ayakkabı tamircisiyim. 30 seneden beri hacca gitmeyi arzu ederdim. Tamircilikten 30 senede 300 dirhem gümüş biriktirdim. Bu sene hacca gidecektim. Ailem hamileydi. Komşu evden burnuna yemek kokusu gelince, komşudan yemek istememi söyledi. Gidip onun arzusunu bildirdim. Komşum ağlayarak şöyle dedi. Ey Ali bin Muvaffak! Bizim bu yemeğimiz size helal değildir. Çünkü 3 gündür çocukların bir şey yememişlerdir. Bütün Şam şehrinde hiçbir iş bulamadım. Kimse bana iş vermedi. Ölü bir hayvan gördüm. Zaruret miktarınca ondan bir parça kesip getirdim. Çocuklara yemek pişiriyorum. Bunu duyunca içime bir acı düştü. Haç için biriktirdiğim gümüşleri getirip komşuma verdim. Ve bunları çocuklarına nafaka yap. Haccımız bu olsun, dedim. Bunun üzerine Abdullah bin Mübarek, Allah-u Teala doğru rüya gösterdi, buyurdu. Abdullah bin Mübarek çok mütevazı biriydi. Doğru ve güzel sözü bir çobandan bile duysa kıymet verirdi. Abdullah bin Mübarek çok cömertti. Arkadaşlarına ve muhtaçlara para vererek yardımlarına koşardı. Süfyan-ı Sevri, Süfyan bin Uyeyne, Fudayl bin İyad, İbn-i Semmak ve Mesrub gibi zatlara çok ihsanda bulunmuştu. Abdullah bin Mübarek, bir sene hacca giderken bir çöplüğün yanından geçiyorlardı. Orada yerden ölü kuşu alan bir kızcağız gördü. Ona halini sordu. O da, benden başka bir de kardeşim var. Yoksuluz, bir şeyimiz yok. 3 gündür açız. Biz zengindik, babamızın çok malı vardı. Zulüm ve haksızlıkla malını alıp öldürdüler. Gördüğünüz gibi muhtaç hale düştük, dedi. Gözleri yaşaran Abdullah bin Mübarek, yanındaki 1000 altından 40'ını memlekete dönmek için ayırdı. Kalanının o kızcağızın ailesine verilmesini emretti ve geri dönüyoruz. Bu seneki haccımız bu olsun, buyurdu. Abdullah bin Mübarek misafirperverdi. Canının istediği bir şeyi misafirsiz yemezdi. Bunun sebebini sorduklarında,

görmez oldu. Bunun ayrılmasına çok üzüldü. "Niçin üzülüyorsun?" dediklerinde, "O zavallı gitti. O kötü huylar kendinden ayrılmadı. Onun haline üzülüyorum. Bizim yanımızda bir müddet daha kalsaydı, ahlakı düzelebilirdi," dedi. Gördüklerinden ve duyduklarından ibret alırdı. Soğuk bir kış günü Nişapur pazarında dolaşırken, sırtında yalnız bir gömleği olduğu için üşüyüp titreyen bir köleye rastladı. Ona, "Efendine söylesen de sana bir palto alsa olmaz mı?" dedi. Köle, "Efendime ne söyleyebilirim ki? O halimi görüyor ve biliyor," deyince Abdullah bin Mübarek feryat edip yere düştü. Kendine geldiğinde, "Sabrı ve kanaati bu köleden öğreniniz," buyurdu. Abdullah bin Mübarek firaset sahibiydi. Söylenen sözlerin inceliğine hemen vakıf olurdu. Sehl bin Ali bin Abdullah Mervezi, Abdullah bin Mübarek'in derslerine devam ederdi. Bir gün, "Artık senin derslerine gelmeyeceğim. Çünkü bugün gelirken senin cariyelerin dama çıkmış, benim Sehlim, benim Sehlim diye beni çağırıyorlardı. Bunların terbiyesini vermiyor musun?" dedi. Abdullah bin Mübarek talebesini toplayıp, "Sehl'in cenaze namazına gidelim," dedi. Hep birlikte gidince onu vefat etmiş buldular. "Vefatını nereden anladın?" dediklerinde, "Benim hiç cariyem yok. O gördükleri cennet hurileriydi. Onu cennete çağırıyorlardı," dedi. Abdullah bin Mübarek'in din gayreti çoktu. Allahü Teala'dan başkasına ibadet edilmesine hiç tahammülü yoktu. Kendileri şöyle anlattı: "Bir ateşperestle çalışıyorduk. Namaz vakti gelince ondan namaz kılarken bana zarar vermeyeceğine dair söz aldım. Bunun üzerine namaz vaktinde rahatça bir namaz kıldım. Sonra ateşperest şahsın ibadet zamanı geldi. Bana, "Şimdi sıra bende. Ben ibadet ederken sen de zarar vermeyeceğine dair söz ver," deyince rahatça ibadet edebileceğini bildirdim. Fakat ateşperest ateşe tapmak üzere secdeye varınca sözümde duramadım ve üzerine atıldım. O anda, "Söz verdiğin zaman ahdini yerine getir," diye bir ses duydum ve hemen geri çekildim. Ateşperest ibadetini bitirince, "Evvela hücum ettin, sonra niye vazgeçtin?" diye sordu. Ben, "Allah'tan başkasına secde ettiğin zaman dayanamadım, üzerine atladım. Seni öldürmek istiyordum. Fakat o sırada söz verdiğin zaman ahdini yerine getir diyen bir ses beni bu işten alıkoydu," dedim. Bunun üzerine ateşperest, "Rab senin Rabbindir. Kendi düşmanı için dostunu bile azarlıyor. İşte huzurunda Müslüman oluyorum," diyerek kelime-i şehadet getirdi. Abdullah bin Mübarek bir gün yolda gidiyordu. Yolu üzerinde birkaç koyunla bir çoban çocuk gördü. Ona acıdı ve, "Zavallı, çocuklukta çobanlık yaparsa büyüdüğü zaman Allahü Teala'nın ibadet ve marifetine nasıl erişir?" dedi. Sonra kendi kendine, "Gideyim ona Allahü Teala'yı tanımakta bir mesele öğreteyim," deyip çocuğun yanına geldi ve, "Evladım, Allahü Teala'yı bilir misin?" buyurdu. Çoban çocuk, "Kul nasıl sahibini bilmez?" dedi. "Allahü Teala'yı ne ile biliyorsun?" "Bu koyunlarımla." "Bu koyunlarla onu nasıl bilirsin?" "Bu birkaç koyun çobansız işe yaramaz. Bunlara su ve ot verecek, kurttan ve diğer tehlikelerden koruyucu birisi lazımdır. Bundan anladım ki kainat, insanlar, cinler, hayvanlar ve canavarlar ve bu kanatlı kuşlar bir koruyucuya muhtaçtır. Bu binlerce çeşit mahlukatı korumaya kadir olan

Allahü Teala'dan başkası değildir. İşte bu koyunlarla Allahü Teala'yı böylece bildim. Allahü Teala'yı nasıl bilirsin? Hiçbir şeye benzetmeden bilirim. Böyle olduğunu nasıl bildin? Yine bu koyunlardan. Nasıl yani? Ben çobanım. Onların koruyucusuyum. Onlar benim korumam ve tasarrufumdadırlar. Onlara dikkatle bakıyorum. Ne onlar bana benzerler, ne de ben onlara benzerim. Buradan bir çoban koyunlarına benzemezse, Allahü Teala'nın elbette kullarına benzemeyeceğini anladım. Abdullah bin Mübarek, iyi söyledin. İlimden bir şey öğrendin mi diye sordu. Çocuk, ben bu sahralarda nasıl ilim tahsil edebilirim dedi. Peki başka ne öğrenmişsin? Üç ilim öğrendim. Gönül ilmi, dil ilmi ve beden ilmi. Bunlar nelerdir? Ben bunları bilmiyorum. Gönül ilmi şudur ki, bana kalp verdi ve kendi marifet ve muhabbeti yere eyledi ki, bana kalp verdi ve kendi marifet ve muhabbeti yere eyledi ki, bu kalb ile onu bileyim. Onun sevdiklerine gönülde yer vereyim. Sevmediklerine yer vermeyeyim ve böylelerinden uzak olayım. Dil ilmi şudur ki, bana dil verdi ve dili zikretmek, onun ismini söylemek yere eyledi. Bununla onu hatırlatanları dile getirmeyi, ondan bahsetmeyen sözden onu korumayı, böyle sözden uzak olmayı ima etti. Beden ilmi şudur ki, bana beden vermiştir ve onu kendine hizmet yeri eylemiştir. Böylece ona hizmet olan her şeyi yaparım. Hizmet olmayan şeyi ise bedenimden uzaklaştırırım. Bunun üzerine Abdullah bin Mübarek, ey oğlum, evvelki ve sonraki ilimler senin bana bu öğrettiklerindir. Ey oğul, bana nasihat ver, dedi. Ey efendi, alim olduğun yüzünden belli oluyor. Eğer ilmi Allah rızası için öğrendiysen, insanlardan istemeyi, beklemeyi kes. Yok, dünya için öğrenmişsen, cennete kavuşamazsın, dedi. Abdullah bin Mübarek, duası kabul olanlardandı. Muhtaç olanlar ondan dua isterlerdi. Bir gün bir âmâ yanına gelip, bana dua buyurun da Allahü Teala gözlerime görme kuvveti versin, dedi. Bunun üzerine Allahü Teala'ya yalvarıp dua eyleyince derhal âmanın gözleri görmeye başladı. Abdullah bin Mübarek'in her işi ilmine uygundu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ilmine tam varisti. Sünnete harfiyen uyar, bid'atten ve bid'at ehlinden nefret ederdi. Böyle kimselerle oturmadığı gibi oturanları da men ederdi. Bunun zararını anlatır ve münafıklık alametlerinden olduğunu söylerdi. Horasan alimlerinden Abdullah bin Ömer Serahbi şöyle buyurdu. Bir keresinde bid'at ehliyle oturup yemek yedim. Abdullah bin Mübarek bundan haberdar olunca bana seninle 30 gün konuşmayacağım dedi ve öyle yaptı. Abdullah bin Mübarek başkasında gördüğü bir kusuru münasip bir lisanla anlatmaya çalışırdı. Bir gün huzurunda bir kimse aksırdı ve elhamdülillah demeyi unuttu. O kimseye sual sorar bir eda ile, aksıran bir kimsenin ne demesi icap eder efendim, dedi. O da elhamdülillah deyince, Abdullah bin Mübarek de yarhamüke Allah buyurdu. Bu rivayeti bildiren Muhammed bin Cemil, bu edepli hareket bizi şaşırttı. Bu edebe hayran olduk demektedir. Abdullah bin Mübarek